Quello è Romy, l'olio. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yarenlik etmek üzere buradayız. Yarenlik. Gönlümüzce sohbet. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve de sevgili öğrenciler, biliyor musunuz? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Zaten ne kadar sevdiğimizi Allah Teala'dan sorarsanız Allah Teala içinize bir duygu verecektir. Unutmayın, o da sizi çok seviyor. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Bu TV'yi izleyenler, Nur TV'yi izleyenler hep Allah'ın dostlarıdır. Allah dostu olmak mutluluğun anahtarıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah dostu, yani evliya olmuştur. Dilediği anda. Bu evliyalığın birinci kademesidir. Eğer hala Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, ey bizi seyreden, bizi izleyen sevgili kardeşlerimiz, hala Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz kendinize yazık ettiniz demektir. Biliyorsunuz, Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürde kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen dalalette kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun dostudur. Şeytanın dostudur. Allah'ın dostu değildir. Şeytanın kuludur. Allah'ın kulu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kafirdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün bunlar birer vakaysa, o zaman siz sevgili izleyenlerimize söylemez miyiz biz bunu? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bir düşünün, ne kaybınız var? Diyelim ki İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsunuz şimdi. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gitmişsiniz, kelime-i şehadet de getiriyorsunuz. Ama aranızdan büyük kısmı, yani bunu yapanlar, İslam'ın 5 şartını yapanların büyük kısmı, gerçekten İslam'ın 5 şartını tatbik ediyorlar diye kurtulacaklarını zannediyorlar. Cehennemden kurtulacaklarını zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. İslam'ın 6. şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. 7. şartı da Allah'ı zikretmektir. Öyleyse İslam'ın başına şeytanın asırlar asırlar önce açtığı en büyük gayre, en büyük bela bu İslam'ın 5 şartı hikayesiyle herkesi kandırmış olmasıdır. Görüyorsunuz ki İslam'ın 5 şartında Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Dilemek yoksa o kişinin bütün amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. İşte Allah Teala açıklıyor onların hüsranda olduğunu. Yunus suresi 45. ayet-i kerime.
Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandaymış. Hüsranda olursa ne olur? Hüsranda olursa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve Allah Teala hüsranda olan kişinin Allah'ın ayetlerini inkar edenler olduğunu ve hidayeti özellikle Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar edenler olduğunu söylüyor. Ve Allah Teala Keyif suresinin 105. ayet-i kerimesinde kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse diyor, onların amelleri boşa gider diyor. İşte sevgili kardeşlerim, sizi o kadar çok seviyoruz ki cehenneme gitmenize gönlümüz razı olmuyor. O size din öğretenler mi? Onlar bunları bilmezler. Onlar ümmi kovuşunun içindedirler. Onlar kendilerine ağa babaları ne öğretmişlerse onları size tekrar ederler. Bütün bilgileri de yanlıştır. Bu insanlar Resullerle Nebileri aynı şey zannederler. Bu insanlar Kavim Resulleri diye bir Risalet müessesesinin farkında bile değillerdir. Bu insanlar Nebilerin Allah'tan vahiy aldığı gibi Resullerin de alabileceğinden haberdar değillerdir. Bu insanlar Allah'ın arıya vahyettiğini, yerlere, göklere, dağlara vahyettiğini, Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini, Hazreti Meryem'e vahyettiğini bilmezler. Kur'an'ı bilmezler. Kur'an'ın kurtarıcı hükümlerinin hepsi iblis tarafından onlara haram edilmiştir. Yani iblis onları gene onların ağa babalarını kullanarak, alim olarak saydıkları insanları kullanarak onları Allah'ın temel hükümlerinden ayırmıştır. Onların cennete girmelerini %100 engellemiştir. Onlardan sevgili kardeşlerim, asırlarca sonra Allah Teala bize, bir Resulüne, eğer sizlere şimdi anlatmakta olduğumuz ilmi öğretmeseydi, biz de dahil olmak üzere hepimiz şu anda cehennem yolcusuyduk. Ama Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki cehenneme gitmenize gönlü razı değil. Daha 1997 yılında size ceviz kabuğu rezaletinde Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. 3 defa söyledik. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilir, küfürden kurtulabilir dedik. Ama sizlere inandırdılar o meşhur takım ki Allah'ın Resulü olan bu kişi aslında Resul falan değildir, hem de üşütüktür. Kafayı üşütmüş. Hem de şeytan tarafından kendisine vahyedilmektedir. Sevgili kardeşlerim, laf aramızda hepiniz inandınız. Öyle değil mi? Bizim söylediklerimizi dikkate bile almadınız. Çünkü hiç kimseden tamam siz gerçekten bunu söylemiştiniz ifadesini hiç duymadık. Demek ki iblis
insanları

karşılıklı yarenlik ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ve biz sizi bu kadar çok severken acaba siz de bizi seviyor musunuz? Allah'ı mutlaka seviyorsunuzdur. Ya bizi? Birçok izleyicimizden bizi çok sevdiklerine dair bilgiler alıyoruz. Bilgisayardan, telefondan, mektuplardan. Bu da bizi çok mu çok mutlu ediyor sevgili kardeşlerim. Ya siz olmasaydınız, biz Allah'ın bu güzelliklerini sizlere anlatamasaydık, o zaman ne olurdu bilir misiniz? Biz Allah'ın bize verdiği bu mukaddes vazifeyi yerine getirememiş olurduk. Ve sizi, hiçbirinizi kurtaramamanın o korkunç ızdırabını yaşaya yaşaya bu dünyada ömrümüzü tüketirdik. Ve de gayretlerimiz sizlerin kurtuluşunuzda bir tesir icra etmezdi. Ama şimdi öyle mi ya sevgili kardeşlerim? Öğrendiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ne olduğunu öğrendiniz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram olduğunu öğrendiniz. Bu kavramın adını Allah Teala münip kelimesiyle, münibine kelimesiyle, yünip kelimesiyle, ifade ediyor. Bir de aminu kelimesiyle ifade ediyor. İkisi de aynı istikamette kullanılıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Laf aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim, bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarına inanmışlar. Çünkü efendim hadis varmış bu konuda. Hadiste diyor ki bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona diyor ki hadis öyle. Eksik bir hadis. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Peki ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Kesinlikle. Mutlaka cennete girersin. Ama aslında Cibril hadisinde ve likaihi diyor Allah-u Teala. Allah'a mülaki olmak da var. İster İslam'ın 5 şartı deyin adına, İster Amentü'nün şerhleri deyin. İkisi de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasına almak mecburiyetinde. İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de 7 rakamı son derece önemli bir hüviyet taşır. Allah Teala dünyanın semasını 7 kat olarak yaratmış.

atmosfer dediğimiz sistem 7 tane tabakadan oluşur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala dünyamızın küresini gene 7 tane tabak üzere yaratmış. Kabuktan itibaren merkezdeki o ateş deryasına ulaşıncaya kadar geçen süreç, geçecek olan katlar tam 7 kattır. 7 kat yerler, 7 katta gökler. O kadar mı? Dünyamızın çevresi bu. Düşünün sevgili kardeşlerim, sayısı üzerinde tereddütlerimiz var. Bir kısmı diyor 250 milyar yıldız var bu galakside ve 250 milyar da galaksi var. Bir kısmı diyor 100 milyar yıldız var bu galakside, 100 milyar da galaksi var. Her neyse, biz 100 milyarın var olduğunu kabul edelim. Bu 100 milyar galaksinin her biri 100 milyar yıldız ihtiva ediyor. Bu yıldızlardan sadece bir tanesi bizim güneşimiz. Bunun gibi 100 milyar güneş sistemi. Ve 100 milyar galaksi her biri gökteki yıldızları ifade ediyor. Hani geceleri eğer bulut yoksa gökyüzüne baktığınız zaman sayısız yıldız görürsünüz ya. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o yıldızlar var ya, onlar diyor zemin katın tavanıdır. Biz yıldızları zemin katın tavanı olarak vücuda getirdik. Yani bütün bu 250 milyar galaksinin her birisindeki 250 milyar yıldız ya da 100 milyar galaksinin içindeki 100'er milyar yıldız, her birisi sadece zemin katı oluşturuyor. Bu noktadan itibaren 7 tane gök katı var. Zemin katın tavanından daha yukarıda birinci gök katı var. Ondan daha yukarıda ikinci gök katı var. 7 tane gök katı var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yedi tane gök katı. Ne oldu? Dünyamızın 7 katmanı var yerde, 7 katmanı da var atmosferde. Yani çevresindeki hava tabakaları yine 7 kattan oluşuyor. Ve 100 milyar galaksiyle her galaksideki 100 milyar yıldızın hepsi sadece zemin katı oluşturuyor. Zemin kattan sonra da 7 tane gök katı var. Allah Teala 7 rakamıyla her şeyi dengede tutuyor. 6 tane alem yaratıyor. 3 asıl, zahiri alem, gayb alemi, emr alemi. 3 de onların karşıtı 6. İşte 6 alem oldu. 6 alem oldu. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattı. Ama sonra ne yapıyor Allah Teala? İlmi ve rahmetiyle bu bütün kainatı kuşatıyor. Ve sanki bir yedinci alemmiş gibi bütün kainat Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle kuşatılıyor. Bu da o 6 tane aleme ilave olan yedincisi. Bu bir alem değil. Allah'ın ilmi ve rahmeti. Ama bizi kapsar, dışımızı da kapsar, içimizi de kapsar. Bu sebeple Allah Teala her yaptığımızdan anında haberdardır. Kalbinizden ne geçtiğinden anında haberdardır. Ama sizi çok sever. Ve Allah Teala hepinizin mutlaka kurtulmasını ister sevgili kardeşlerim.
istediği bir tek şey vardır. Hepinizin cennete girmesi. Madem Allah Teala bu kadar bizim cennete girmemizi istiyor, neden müsaade ediyor cehenneme girmemize? Ha. Neden mi? Çünkü Allah Teala size hepinize serbest irade vermiş. Hepiniz serbest iradenin sahibisiniz. Ve o iradenizi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Eğer kurtulmak istiyorsanız cehennemden, o iradenizi, size verilen serbest iradeyi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Yani o iradenizle, serbest iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Ya dilersiniz, buyurun cennet sizin. Dilediğiniz anda, en çok 5 saniye, bilemediniz 7 saniye sonra. Mutlaka cennete gidersiniz. Hiçbir kuvvet sizi cennetten alıkoyamaz. Çünkü bütün kuvvetlerin ötesinde Allah vardır. Bütün kuvvetleri yaratan Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah-u Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Sizlerin sözleriniz olarak ağzınızdan çıkan sözler Allah'a çok fazla alakadar etmiyor. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Kişi diliyle bunu söylüyor ama burası kalbi istemiyor. İstemiyorsa o kişi kurtuluşa ulaşamaz sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennemdir. Neden? Çünkü onlar kalplerinde olmayan bir şeyi sözleriyle Allah-u Teala'ya ulaştırıyorlar. O zaman doğruyu söylemiş olmuyorlar. Ve unuttukları bir şey var, Allah'ın kalplerindekini de bildiği. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sözünüzle kalbinizdeki dileği ikrar edeceksiniz. Dile getireceksiniz, dilinizle tasdik etmiş olacaksınız. Öyleyse sonuç, kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse ve bunu diliyle tasdik ederse, diliyle ikrar ederse, o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. İşte Allah Teala açık açık söylüyor. Diyor ki Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yasenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Allah Teala diyor ki o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Mahzun edilmeyeceklerdir. Hüzne kapılmayacaklardır. Ya Rabbi, sen onların hepsini cennetine alıyorsun da beni neden cennetine almıyorsun? Ben sana küstüm.
dedirtmeyecektir. İnsanları hüzünlendirmeyecektir bu insanları. Allah'ın evliyası olan insanları. Kimmiş bu evliya? Evliya dost demek. Nerede başlar dostluk? Allah'a dost olmak nerede başlar? Allah'a dost olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar sevgili kardeşlerim. İşte bu ayet-i kerime, o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar da masum olmazlar. Onlar masum da olmayacaklardır. Sonra bilmeceyi çözen anahtar burada. Onlar amenü olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Amin olmak, iman etmek demek. İnanan kişi amin odur. Ama iki türlü amin olmak var Kur'an-ı Kerim'de. Bir tanesi Allah'a inanmak. Allah'a inanan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete girebilecek olan mümin standartlarına ulaşamaz. Allah'ın dostu olamaz. Bu ayet-i kerimede Allah Teala o Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları var ya diyor. Ne olmuş? Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlar. İlk takva ne zaman başlar? İlk takva Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Daha evvel bir takva yok sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda takva başlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala Rum 31'e diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet, sen de hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Bizim saflar zannediyorlar ki bir insan Allah'a inandı mı kalbinde zerre kadar iman olursa o kişi mutlaka cehennemde cezasını çektikten sonra oradan çıkıp cennete girecekmiş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle önlemiş. Diyor ki 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren diyor cehennemde ebediyen kalır. Yani cehenneme cezasını çekmek üzere atılan kişi oradan bir daha çıkamaz. Çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Ama peki Allah Teala diyor ki her şey fani olacaktır. Sadece senin Zülcelali vel İkram olan Rabbin baki kalacaktır. Her şey yok olacaktır ama geride kalacak olan sadece senin Rabbindir. O celal sahibidir, şiddetin de sahibidir ve ikramın da sahibidir. Allah'ın celali, Allah'ın sert davranması istikametinde kullanılır. Celal, sertlik, öfke manasına gelir. Allah Teala böyle bir dizaynda hem ikramın sahibi hem de celalin sahibi.
iki ayrı hüviyet. Kimlere celalin sahibi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere. Kimlere ikramın sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Diyor ki İnsan Suresinin, Dehir Suresinin 3. ayet-i kerimesinde, biz onları, insanları iki yola da hidayet ederiz. İki yola da ulaştırırız. Ama onların dileklerine göre, o iki yoldan dileyen Allah'a ulaşmayı diler ve şükredenlerden olur. Dileyen de Allah'a ulaşmayı dilemez, küfredenlerden olur. Öyleyse imma şekura ve imma kefura diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. O Allah'tır. Hiçbir zaman verdiği sözden caymaz. Sözünü bize göre şartlar ne olursa olsun o mutlaka yerine getirir. Çünkü Allah'a göre onun iradesinin ulaşamayacağı bir şart olamaz. Her şey onun iradesinin altında, bir esirdir, bir köledir. Mutlaka her konuda sadece Allah'ın ilahi iradesi geçerlidir. Her şeye hükümrandır. Allah'ın rahmetinin ve ilminin her şeyi kapladığını anlatıyor. Allah Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah Teala'yı hamd ile tesbih ederek, tesbih Allah'ın zikrini, yani Allah kelimesini, Allah Allah Allah Allah Allah diye irade dışında tekrar etmenin ismidir. Allah Teala ki o arşı tutan melekleri iradeleri olmayan mahluklar olarak yaratmıştır. Onlar sadece bu sebeple iradelerinin dışında Allah'ı sonsuz olarak tesbih ederler. Allah Allah Allah Allah derler ama bunu iradeleriyle yapmazlar. İrade dışında gayri irade olarak sonsuz bir zaman aralığında onlar hep var oldukları sürece Allah'ın ismini tekrar etmek üzere yaratılmışlardır. Bunu gayri irade olarak yaparlar. Devrin imamının ruhu da onlarla beraberdir. O da gayri irade olarak iradesini Allah'a teslim ettiği için, irade dışı bir şekilde Allah'ın ismini tekrar ettiği için onun da adı tesbihtir, zikir değildir. Ve derler ki diyor Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah'a, ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim mümin olursa, sana ulaşmayı dilerse, sen onlara mümin olur da senin yoluna girerse ve nefs tezkiyesi yaparsa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem azabından vikaye et, koru. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biline ki Allah Teala hepinizi çok ama çok sever. Biline ki Allah Teala hepinizi mutlaka cehennemden kurtarmak ister. Ama bunun için sizin kendinize düşeni yapmanız ve Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Eğer dilerseniz ne olur? İki ayet-i kerime gereğince
Allah-u Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Bu iki ayet-i kerimeden bir tanesi Şura 13. Allah-u Teala diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah'a yunip olursa, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın seçtikleri çoktur. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. 28 basamağın ilki, herkes yaşar. İkinci basamakta da insanlar olaylar karşısındaki davranışlarını ortaya koyarlar. Ve senede en az iki defa musibetlerle imtihan olunurlar. Ve bu ikinci basamakta insanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından seçilirler. Öyleyse %90'dan fazlası dediğimize göre demek ki seçilmeyenler de var. Elbette var. Allah-u Teala o seçilmeyenlerden bahsediyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de onunla kalmayan, daha öteye gidip başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. İşte onları seçmiyor Allah-u Teala. Peki kim bu insanlar? Allah'ın yolundan men eden bu insanlar kim? Hadi gelin bakalım beraber, kim bu insanlar? Kim bu insanlar? Allah-u Teala'nın ayetlerine bakıyoruz. Nisa suresi 167, 168 ve 169. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nârı bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala ne diyor? İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. Onlar ki muhakkak surette kafirdir. İnne muhakkak şüphesiz ellezîne onlar. Onlar muhakkak surette kesin şekilde kafirlerdir. Ve onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah Teala. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi, Allah'ın yolundan men ederler. Kendileri muhakkak surette kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Kat dallu dalalen vahida. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi dalalet içinde olacaklardı. Ama Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde başka insanları da Allah'ın yolundan caydıracak bir gayretin içinde bu insanlar. İşte onlar için Allah Teala onu kullanıyor. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Ve uzak bir dalalet içinde olan bu insanların davranış biçimleri, İnnellezîne keferû ve zalimû. Onlar kafirdirler, muhakkak surette kafirdirler, hem de zalimdirler. Niçin zalimler? Başka insanları Allah'ın yolundan men ettikleri için onlara zulmediyorlar. Bu sebeple derecat kaybediyorlar. Derecat kaybettikleri zaman da
kendilerine de zulmetmiş oluyorlar. Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Ve la yehdiyekum tarika. Ve Allah onları tarika ulaştırmaz. Ne demek Allah Teala onlara mağfiret etmez? Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı mutlaka mürşidine ulaşacaktı. Allah'a ulaşmayı dilediği anda bir defa günahları örtülecekti. Mürşidine ulaşacaktı. Mürşidine tabi olduğu zaman o örtülen günahları bir de sevaba çevrilecekti. İşte bu günahların mürşide tabiyet anında sevaba çevrilme olayına Allah Teala o ismi veriyor. Mağfiret. Günahların o devirdeki devrin imamının talebi üzerine ve aynı zamanda arşı tutan meleklerin talebi üzerine Allah'ın yetki verdiği devrin imamı vasıtasıyla o kişinin günahlarının affedilmesi değil, iki defa affedilmesi yani sevaba çevrilmesi söz konusu oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz Allah'a karşı. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mutluluğunuzu haykırmak istersiniz. Pencereleri açıp mutluyum diye haykırmak istersiniz insanlara. Allah Teala size o kadar çok mutluluk verir. Ve aklınız ermez o noktadan itibaren neden bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler? Neden Allah'ın Resulüne karşı bu kadar düşmanca davranırlar? Neden yalan söyleyebilirler onu karalamak için? Buna bir türlü aklınız ermez. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'ın hepinize garanti ettiği mutluluk var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamaktadır. Birinci kat cenneti hak etmiştir. Bir dakika sonra bile değil, 6-7 saniye sonra o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bütün günahları anında örtülür. Allah Teala diyor ki Furkan suresinin, affedersiniz, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki ey inananlar Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhu mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. İstirahat suresinin 27. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Bütün insanlar dalalettedir. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim, o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen herkes Allah tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki bu sevgi ailesi içinde bütün gönlümüzle istiyoruz ki hepiniz, ama hepiniz kurtuluşa ulaşın. Hepiniz birlikte Allah'ın cennetine ulaşın. Allah Teala diyor ki hadi ne duruyorsunuz diyor.
arzı göklerle yerler kadar olan cennete koşuşun diyor. Neyle? Bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, hidayet bu kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an hidayettedir. Dalaletten paçayı sıyırmıştır. Dilediği an takva sahibi olmuştur. Dalaletten paçayı sıyırmıştır. Küfürden sıyırmıştır, şirkten sıyırmıştır. Şeytanın kulu olmaktan sıyırmıştır. Cehennemden sıyırmıştır. Daha sayalım mı? Tam 12 tane faktör sıralanabilir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek sizi mutlaka cehennemden kurtarır. Şimdi insanlar Allah'ın bütün bu söylediğimiz Kur'an hakikatlerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa geçen zaman parçası içinde unutmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemek mi diyorlar? O da ne demek diyorlar? Biz, bize bu dini öğretenlerden hiç böyle bir şey duymadık. Ama öbür taraftan da Kur'an'ı tam olarak yaşayanlar, tarikat mensupları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa hep Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hep Ya Rabbi demişler, ey Yüce Allah'ım beni de ermişlerden kıl. Sana ermişlerden kıl. Ermiş evliyalardan kıl. Ya Rabbi beni de sana ermiş olanlardan, evliyalardan kıl. Ey Yüce Rabbimiz, böyle diyorlardı. Ben de o ermişlerden birisi olayım. Ya Rabbi onların ruhlarını nasıl kendine ulaştırdıysan, sana nasıl erdilerse, nasıl ermiş evliya oldularsa, ben de ermişlerden olayım. Evveliyatını bir tarafa bırakalım ama sahabeden bu tarafa bu hep böyle devam etmiştir. Ama ne var ki insanlar ikiye ayrılmışlar ve de tarikatı yaşayanlar ve orta yoldan gidenler diye ikiye ayırmışlar kendilerini ve orta yoldan gidenlerin de kurtuluşa ulaşacağını zannetmişler. Yetmez. Tasavvuf mu, tarikat mı? O çok zor bir iştir. Allah Teala zaten onları emretmez. Allah Teala'nın yolu orta yoldur. Kardeşim sen fazlasına tamah etme. İslam'ın 5 tane şartını yaşa. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git. Kelime-i şehadete getirdin mi? Ya Allah, doğru posta cennete gidersin. İşte bu safsatayla insanlar asırlar boyu cehenneme mahkum edilmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bu hakikatleri öğrettikten sonra kahrolmamak elde değildi. Bunca milyon insan cehenneme doğru yol alıyordu. Sadece Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmedikleri için. İşte onun için sevgili kardeşlerim, onun için 30 yıldır sizlere Allah'ın Kur'an hakikatlerini öğretmeye çalışıyoruz. Ve bütün bu din adamları hepsi hem dinlerini bilmiyorlar hem de karşımızdalar. Ne haber? Bu zavallılara diyoruz ki mangalda kül bırakmıyorsunuz. Televizyonları parsellemişsiniz, konuşuyorsunuz. Hem de aleyhimize atıp tutuyorsunuz. Ama sözlerinizin hiçbirisi Kur'an hakikatlerine dayanmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir dinleseniz elinize Kur'an-ı Kerim'de açıp her söyledikleri yanlış adamların. Ne olacak?
Eğer bu insanlar akıllarını başlarına toplayamazlarsa, gidecekleri yerin cehennem olması bir tarafa, şu televizyonları parsellemiş olan din adamlarından bahsediyorum. Hepsinden bahsediyorum. Şu kitaplarda bizim aleyhimize yazılar yazanlardan bahsediyorum. Şu bilgisayarlarda aleyhimize Allah'tan hiçbir ilim almaksızın atıp tutanlardan bahsediyorum. Bütün bu zavallı insanlar sadece kendileri cehenneme gidecek olsalar, tamam buyursunlar, seçimleri o. Ama sevgili kardeşlerim, insanlar onların söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Ve de yanlışlıklar komedyası buradan başlıyor. Ama trajediye dönüşüyor. Çünkü onlara inanan, onların doğru söylediğini zanneden bütün insanların gideceği yer onlarla beraber cehennemdir. Ve o kadar milyon insanın vebalini bu insanlar omuzlarına alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra da bütün o din adamlarına gidin, ona, ondan dininizi öğrenin demek. Bu laf kalabalığı sahipleri şu anda bu ülkenin bütün insanını cehenneme sürüklemekle meşguller. Bu insanlar Kur'an-ı Kerim'de aminu olmak ve münib olmak diye Allah'a ulaşmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek diye, Allah'a mülaki olmak diye, hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Bir kavramın farkında bile olmadan ömür tüketeceklerdi. Allah Teala bizi hidayete öğreterek hidayetçi olarak tayin etmeseydi. Evet, bugün bu devirde mühür bizde sevgili kardeşlerim. Allah için yaşıyoruz. Hepinizi Allah'a ulaştırmak üzere yaşıyoruz. Evet, biz sizleri Allah'a ulaştırmak üzere yaşıyoruz. O dinlerini bildiklerini zannette ahkam kesen din adamlarının da hidayet erdirecek olan bizden başka birisi değil. Çünkü Allah'a ulaşmayı diledikten sonra eğer burunlarını kırıp da mürşitlerini Allah-u Teala'dan isterlerse ve o mürşitlere ulaşırlarsa ve tabi olurlarsa, işte sevgili kardeşlerim, bu insanlar o zaman başlarının üzerine gelen ruhun, devrin imamının ruhunun bizim ruhumuz olduğunu görecekler. O zaman ayakları suya erecek. Zaten kuruluşa ulaşmış olacaklar. Ama bir kısmı hayır, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi, dediğim dedik, çaldığım düdük diyerek Allah'ın Resulü'nün söylediklerini dinlemeyecekler. Kendilerinin cehenneme gitmesini tabii karşılayabiliriz de, onlara inanıp da onların yüzünden, onların söylediklerini tatbik ederek cehenneme gidecek olan milyonlarca insan var ya sevgili kardeşlerim, işte konunun orası bizi harap ediyor. Hiç düşünemiyorlar insanlar. Yahu biz bugüne kadar hidayet denilen müesseseyi doğru yol zannediyorduk. Bak,
elin adamı çıkıp diyor ki hidayet doğru yol değildir. Zaten hidayet yol değildir. Hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bugün hidayetin ne olduğunu sizlere bizden başka hiç kimsenin öğretmesi mümkün değildir. Çünkü bütün insanlık hidayeti unutmuş noktadayken Allah Teala hidayeti bize öğretti, bizim de size öğretmemiz için. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Bürsünüze ulaşın, ikinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üçüncü kat cennetin sahibi olun. Üç kat cennet de Allah Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz burada tamamlandı. Laf aramızda, yarenliği sevdiniz mi? Her zaman sizlerle yarenlik etmek istiyoruz. Her şey o kadar güzel ki, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Huzurunuzdan sizleri çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek, Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bir defa daha Yüce Rabbimizden dileyerek ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizlerin mutlu olmasını. Başka hiçbir talebi yoktur. İnsan adı verilen mahluk Allah Teala'nın katında en kıymetli, en üst seviyede mahluktur. İnsanı en çok sever. Bütün mahlukatı arasında en çok sevdiği, en çok değer verdiği mahluk insandır. Nereden anlıyoruz böyle olduğunu? Çünkü yarattığı bütün mahlukatın içinde ruha, Allah'ın ruhunu kendisinde taşıyan başka hiçbir mahluk mevcut değildir. Sadece insan Allah'ın ruhuyla mücehiz kılınmıştır, cihazlandırılmıştır. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, biz diyor onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlardan onların sadece mutlu olmasını ister. Bu mutluluğu sağlaması ise Allah'a ait olan ruhu Allah'a geri göndermesiyle yarıya kadar Allah o kişiye sağlar. İnsanlar doğuşlarından itibaren bir denge içindedirler. Hem nefs vermiştir Allah-u Teala insanoğluna, hem de ruh. Ruh öyle bir yapıdadır ki, tamamen hasletlerden oluşur. Bu hasletler, Allah Teala'nın bütün güzelliklerini muhtevasına almıştır. Sevgi, hoşgörü, şefkat. Dostluk, kardeşlik. Bütün güzellikler ruhun hasletleri arasında mevcuttur. On dokuz tane haslete mukabil, ruhumuzun kalbindeki 19 haslete mukabil, nefsimizin kalbinde 19 grup negatif faktör yer alır. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, emrettiği hiçbir şeyi ise yapmak istemeyen bir yapı nefsimizin kalbinde şekillenmiştir. Öfke, buna karşılık ruhta sükunet var. Nefsimizde öfke var. Kin, bu kine karşılık ruhumuzda kin tutmamak var. Hoşgörü var. Kıskançlık, nefsimizin bir büyük afeti. Ruhta kıskançlık olayı yoktur. Onun karşılığında dostluk ve paylaşma müessesesi hakimdir. Haset, başka birinin yaptıklarını çekememek, onun başarılarını
kendisini gölgeleyen bir şey olarak görmek ve başkalarının başarılarının olmamasını iş dünyasında talep etmek haseti oluşturur. Ruhumuz da başarı kazananları teşvik etmek ister. O kişinin de aynı güzellikleri yaşamasını ister. Sevgili kardeşlerim, başlangıçtaki denge %100 afetlere dolu olan bir ruha karşı, nefse karşılık %100 hasletlere donatılmış bir ruhun varlığıdır. Denge ikisinde de vardır. Karar merceği akıldır. Ama karara tesir eden faktörler nefsin afetleriyle ruhun hasletleridir. Sevgili kardeşlerim, ikisi de birbirine zıt iki mahluk olduğundan, ruh bütün Allah'ın güzelliklerini işlemek isteyen, yasak ettiklerini yapmak istemeyen bir hüviyet taşımasına karşılık, nefs Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen bir özellik taşır. Bu sebeple anlaşamayan iki varlık, ruhla nefs, içinizdedir. Allah Teala nefsinizdeki afetleri yok etmenizi ister. Bu ise Allah'ın yoluna girmekle mümkündür. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, bu dilek o kişiyi birçok hedefe birden götürür. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mutluluğu yakalamış bir insandır. Çünkü burada Allah Teala o kişiye çok özel şeyler ikram eder. Allah'a mülaki olmayı dilemek, yani ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemek, Allah'ın mutlaka yardımını gerektirir. Neden acaba? Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişi Allah'a ruhunu ilka etmez, ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Olay buysa, Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaksa, o zaman kişinin istediği şey nedir? Bir dilektir. O kişi Allah'a mülaki olmayı dileyecektir. Böyle bir ortamda o kişi için söz konusu olan şey, bir dilektir. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ne olur dilerse? Dilerse Allah Teala bu talebi işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da harekete geçer. Her anında işitir, bilir ve görür, derhal harekete geçer. Ne yapacaktır Allah Teala? Allah Teala o kişiye sayısız yardımda bulunacaktır. Allah'a mülaki olmayı dilemesi, Allah'ın yardımlarına kişinin kapı açması demektir. Ne yapar? Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbini Allah'a çevirir. O kişinin irşat makamını herhangi bir kişi gibi görmesine
mani olur. İrşat makamını artık o kişi irşat makamı olarak değerlendirecektir. Sevgili kardeşlerimiz, kişinin böyle bir noktaya ulaşması, o kişinin görme, işitme ve idrak hastalarına Allah Teala'nın yardımı neticesinde olur. Artık o kişi irşad makamını başka insanlardan ayırır. Onu irşad makamı olarak görmeye başlar. Sözlerini işitip manasına ulaşmaya başlar. Ve gördüklerini ve işittiklerini kalbine indirip kendisine mal etmeye başlar. Burada çok müstesna bir olgu vardır ki Allah Teala bu kişiyle direkt olarak artık ilişkisini kurmuştur. O kişinin kalbine ulaşan, kalbini kendisine çeviren, Allah'a çeviren Allah Teala

İslam'a, yani Allah'a teslim olmaya açar. Teslim kalpten başlayan bir işlemdir. Ve kişinin mutluluğu için temel şarttır. Sonra Allah Teala bu kişiyle olan ilişkilerinde

O kişinin zikir yapması halinde onun kalbine evvela rahmet nuru gönderir. %2 rahmet nuru o kişinin kalbine girer. Bu sadece %2'yi oluşturabilir ve Rahman esmasının bir simgesi olarak herkesin kalbine %2 rahmeti Allah Teala o kişiye Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka ulaştırır. Bir gayrete sahip olmasını gerektirmez. Kişi zikir yaparsa o kişinin kalbine Allah Teala mutlaka mürşidine daha ulaşmadan %2 rahmeti ulaştırır. Ama nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olan daha %49 nur mürşide ulaşmadan o kişinin kalbine giremez. Öyleyse o kişinin kalbini Allah Teala %2 rahmet nuruyla doldurduğu zaman o kişi huşuya ulaşır. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın gönderdiği ruhla, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Nurlarla demiyor. Nurla diyor, bir tek nur. Rahmet nuru o kişinin kalbine giriyor ve kişiyi huşu sahibi yapıyor. Ne olur? Huşu sahibi yapması çok önemli bir konu. Çünkü kişinin huşu sahibi olması halinde ne olacaktır? Mutlaka irşat makamını Allah-u Teala'dan isteme talebi Allah-u Teala tarafından o kişiye ulaştırılacak. O kişiyi Allah'a ulaşma talebine Allah sahip kalacaktır. Ve kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiş olan bu kişi bunun ancak bir mürşitle mümkün olacağını idrak edecektir. Ve hacet namazını kılıp mürşidini mutlaka Allah'tan soracaktır. Bu bir sonuca götürecektir kişiyi. O kişi mutlaka hacet namazını kılacak, mürşidini Allah'tan soracaktır. Ve de ona ulaşacaktır. Bu tabiyetin gerçekleşmesi sonunda o kişinin kalbindeki %2 rahmetle artık nefs tezkiyesinin asli bölümüne geçmesi söz konusu olacaktır. Kişinin tabiyetinden sonraki ilk %7 nur birikimiyle

0: Ruh birinci gökyüzüne ulaşır. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci katta. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimlerinde ruh 7 tane gök katını birer birer aşacak. Neticede 7. gök katında 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Böyle bir hususun gerçekleşebilmesi için kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluşacaktır. Kim mürşidine ulaşırsa, Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşırsa, mürşidine tabi olduğu zaman o kişinin ruhunu Allah vücudundan ayırır ve ana dergaha ulaştırır. Ne olmuştur şimdi denge? Denge bozulmuştur. O kişinin o güne kadar nefsinin kalbinde %100 afetler vardı. Ama aynı şekilde ruhu da gene %100 hasletlerle doluydu. Bu sebeple eşitlik sağlanmıştı. Sıfırın ne kadar solunda afetler varsa o kadar da sağında hasletler yer alır. Ve aralarında bir mücadele olur ama eşitlik olduğu için davranış biçimleri bir devamlı kavgayı gerektiren bir şekilde devam eder ama taraflardan biri mutlak hakimiyet sağlayamaz ama büyük ölçüde bir taraf hakim gelebilir. Bu insanın iyi insan veya kötü insan olmasını aydınlığa çıkaran bir davranış biçimleri dizisidir. Kimin nefsinin afetleri ağır basarsa o başka insanların sevmediği, onlara kötülük yapan ve kendisi de mutsuz olan bir insandır. Nefsinin afetleri ağır basmıştır. Ya da kişinin ruhun hasletleri daha güçlüdür. O zaman bu kişi iyi bir insan olur. Kendisi mutlu olduğu gibi etrafındaki insanlara da mutluluk ulaştıran birisi. Ama böyle bir müessesenin asli unsuruna ulaşabilmesi, kişinin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmesiyle mümkündür. O kişi nefsini tezkiye ettiği zaman nefsin afetlerinin karşılığında %100 nefsin afetlerle dolu olan bir kişi bu noktada nefsinin kalbinde %51 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemeyen nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve nefsinin kalbinde afetler %100'den %49'a düşmüştür. Bu nokta yeni bir denge noktasıdır. Afetlerle hasletler dengede gibidir. Artık kişinin nefsi ve ruhu arasındaki denge değil, kişinin yalnız nefsindeki afetlerle fazıllar arasındaki denge kurulmuştur. Burası, bu nokta, ruhun Allah'a ulaştığı nokta gene bir denge noktasıdır. Ruh, nefsin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7 fazıl, %49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber sonuç %51'lik bir nur birikimidir. Burası kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadır. Ve Allah'ın o kişi üzerindeki koruyucu statüsü bu noktada sona erer. Ve Allah Teala kişiyi dik yokuşta serbest bırakır. Dik yokuş, fizik vücudun teslimine açılan bir yokuştur. O noktaya kadar günde 2 saat, 2,5 saat zikirle ruhunu Allah'a rahatça ulaştırmış olan kişi, Allah'ın yardımıyla yapmıştır bu işi. Bu noktadan sonra nefsinin kalbindeki nurları %80'den öteye geçirmedikçe fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Böyle bir dizaynda kişinin mutluluğu nefsin kalbindeki fazıllarla oranlı olarak artacaktır. Ama bir insan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah-u Teala'dan devamlı yardım almıştır. Allah-u Teala çünkü söz vermiştir kişiye. Sen bana ulaşmayı dilersen ben mutlaka seni kendime ulaştıracağım diyor Allah-u Teala. Sözünü şartlar ne olursa olsun tutar. Ve kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman gerçekten ruh Allah'a ulaşır ve kişi bu noktada yeni bir devreye ulaşır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar mürşidine tabi olduğu noktadan da Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar Allah-u Teala tarafından o kişinin mutsuz olması engellenir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu dileğin sahibi olduğundan itibaren Allah yolunda mutlu bir insandır. O noktadan itibaren Allah idareyi ele almıştır. O kişiye mürşit sevgisi verecek olan, mürşidine ulaştıracak olan, tabiyetini yaptıracak olan ve ruhunu, o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak olan Allah'tır. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar kişi dünyadaki büyük bir mutluluğu yaşayacaktır. 7-8 aylık bir devre o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Çünkü Allah-u Teala o kişinin şeytan tarafından rahatsız edilmesine hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir. Böyle olduğu için, böyle bir müsaade iblise verilmediği için, iblis o kişiyi hiçbir zaman rahatsız edemez. Ta ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşsın. Allah'a ulaşsın ve Allah'ın zatında yok olsun. İşte bu noktadan sonra tehlike başlar. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalmıştır. Şeytan o kişiyle direkt olarak karşı karşıya gelmiştir. Ve bütün fırsatlardan yararlanarak o kişiyi ulaştığı yerden düşürmek için şeytan her türlü hilesini, fendini kullanır. ve çoğu zaman da başarı kazanır. Vuslat boyunca Allah'a ulaşmayı dilediğinden, ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar insanların yaşadığı büyük mutluluktan sonra birçok insanın tekrar geriye dönmesi boşuna değildir. Şeytanın gayretleriyle bu sonuç elde edilir şeytan tarafından. Şeytan o kişiye diş bilemektedir. Şeytana rağmen Allah şeytanla ilişkisini kestiği için o kişinin ruhu Allah'ın özel şekilde yardımı sebebiyle Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin kalbi de %50 bir nurla dolmuştur. O kişinin davranışları yarı yarıya doğru ve güzeldir. Ama şeytan artık Allah'ın koruyucu kalkanı olmadığı için o kişiye çok daha rahat bir şekilde tesir edebileceği gibi o kişi şeytan için en büyük düşmandır. Mutlaka onu ulaştığı yerden düşürmek için şeytan şiddetli bir savaş açar o kişiye karşı. Onu zikirden vazgeçirmek için her türlü hileyi kullanır. O kişinin düşmesi zikrinin günden güne azalmasıyla kendisini gösterir. İşte bu noktayı Allah Teala anlatıyor. Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunehum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Tağut da bu noktadan sonra harekete geçer ve aynı kişileri nurdan zulmete ulaştırır. Onlar tağutun dostudurlar. Tağut da onları nurdan zulmete ulaştırır. Yani nefslerinin kalbinde birikmiş olan o %51 nuru yok etmek için tağut, insan ve cin şeytanlar harekete geçmiştir ve bunu başarmışlardır. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey, vuslata ulaştıktan sonra ruhu Allah'a ulaştıktan sonra zikrini aşağı düşürmemektir. Kim zikrini aynı seviyede tutabilirse o kişi bir ömür boyu dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. Neden yarısını? Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 karanlık kalmıştır. O zaman karanlıkla aydınlıklar dengededir. Öyleyse kişi gün boyunca yaptığı davranışların bir kısmını yarıya çok yakın bir kısmını yanlış davranışlar olarak yapacak. Bunlardan huzursuzluk duyacaktır. Bir kısmını da az daha büyük bir kısmını da doğru davranışlar olarak gerçekleştirecek. Arkasından büyük mutluluk yaşayacaktır. Kim Allah'ın emrettiği bir şey yaparsa mutluluk duyar. Yasak ettiği bir şeyi yapmamayı başarırsa gene mutluluk duyar. Ama kim Allah'ın emrettiği şeyi yapmazsa ve yasak ettiği şeyi yaparsa her ikisinden de mutsuzluk duyacaktır. Allah ona mutlaka huzursuzluk verir. Ruh da nefse huzursuzluk verir. Allah kişiye azap eder. Ruhtan hepsi huzursuzluk verir. Kim de Allah'ın emrettiği bir şey yapmışsa içinde bir ferahlık duyar. Allah o kişiye ferahlık vermiştir, huzur vermiştir. Ruhta nefse huzur verir. Allah kişiye mutluluğu ulaştırır. Her güzel olaydan sonra kişiyi Allah-u Teala mutlu kılar. Ruh da nefse huzur verir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir ortam, bu noktadan çok daha üst boyutlarda sergilenir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya mutluluğunun %80'ine sahip olursunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu rakam %100'e ulaşır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Kalmadığı için Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek talebi içinizden gelmeyecektir. Emrettiği şeyleri yapmaksa iş talebiniz mutlaka bunları ister. İş dünyanız Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Herkese yardım etmek ister. Zikir, daimi zikre ulaşmak ister. Bir insan daimi zikre ulaştığı zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan birisi olacaktır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için o mutluluğu tam olarak değerlendirecektir. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutlu olacaktır. Çünkü nefsinde afetler yoktur. İç dünyası Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir yapının sahibi olduğu cihetle bu kişi iç dünyasında nefsinin kalbindeki fazlalar o kalbi %100 kaplamış bir durumda olan birisidir. Daimi zikre ulaştığı noktadaki durum budur. Bu sebeple kişi hep mutludur. İç dünyasında nefsiyle %100 nurlarla kaplanmış olan nefsi karşısında afetler bulunmadığı için hiçbir düşmanla karşılaşmayacaktır. Allah'ın emrettiklerini yapacaktır, yasak ettiklerini işlemeyecektir. Mutluluğu bütün boyutlarda yaşayacaktır. Kişinin Allah ile olan ilişkileri, o kişinin bütün ibadetlerini severek, isteyerek yapmasını sağlayacak hüviyettedir. Kişi o noktada İslam'ın 5 şartının ötesinde namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek onun ötesinde daimi zikrin sahibidir. Ve muhteşem bir mutluluğu yaşayan bir insan olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bir insanın kalbi tamamen nurlarla dolmuşsa, o kişi bir saadet halkası içinde yaşar. O başka insanları sever. Onlara kötülük yapması mümkün değildir. Onlar kendisine kötülük yapabilirler. Ama bu onun diğerlerine kin duymasına sebebiyet vermez. Kişi dış dünyasında başkalarıyla olan kavgayı bitirmiştir. Bu kesintisiz bir mutluluğu ifade eder. Yanlış davrananları ikaz edecektir ama onlara düşman olması mümkün değildir. O Allah'ın indinde. Nefsinin kalbindeki afetler yok olduğu cihetle başkalarına da sadece mutluluk veren birisi olmakla devam edecektir. Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın en çok sevdiklerinden biri olacaktır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için bütün davranışları başkalarına mutluluk verecek istikamette olacak. Allah Teala ona hep güzel şeyler yapmasını tavsiye edecektir, emredecektir. Bu kişi daimi zikirde Allah için yaşayan birisi olacaktır. Ve de nefsinin bütün afetleri yok olduğu için negatif istikamette bir dünya artık o kişi için söz konusu olmaz. Allah için yaşar ve mutlu olur. Huzur ve mutluluk O'nundur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iç dünyanızda mutluluk nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle oluşur. Dış dünyanızdaki mutluluk sizinle diğer insanlar arasındaki kavganın bitmesiyle oluşur. Allah ile olan ilişkilerin mutluluğu, daimi zikirde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen birisi olduğunuz zaman bütünüyle halledilir. En güzele döner. Bu iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk demektir. İşte mutluluğun Kur'an'daki reçetesi budur. Tatbik edene ne mutlu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve as-salavat Allah'ına salala Muhammed Ebu'l-Aleyhi ve Şefa'l-Aleyhi. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri gördüğünüz gibi biraz nezleli olarak bir defa daha hamdolsun ki bir araya getirdi. Nezleydi, gripti, vesaireydi. Sevgili kardeşim bunlar hayatımızın tuzu üzeri. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizi bu yaşa getirmiş sağlıcakla, sağlıkla, sıhhatle ve ömrümüz devam ediyor. Hamd ederiz, şükür ederiz. O ne kadar verirse o kadar süre yaşarız ve hizmet ederim inşallah. Konumuz mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerime başlıyorum. Bir dileç, bir temenni. Sevgili kardeşlerim, mutlu olun. Allah'ın size lütfettiklerine dikkatle bakın. Siz sevgili kardeşlerim, hasofu yaşayanlar, Allah'ın mümtaz kullarısınız. O sizi seçmiş. O size güzellikleri yaşamanız için gerekli şartları vermiş. Hepiniz hani fıtratıyla doğdunuz. Hepiniz mutluluğu sonsuza kadar yaşamak üzere o şartlara havi olarak yaratıldınız. Hepiniz Yenilvatı'nın değerli mensupları, bütün bizleri izleyenler, bilgilenler, biliniz ki hepiniz mutluluğa layıksınız. Sadece şu anda mutsuz olan kardeşlerim, sadece Allah'ın kiminiz söylediklerini bilmediğiniz için, kiminiz onları tatbik edemediğiniz için mutsuzsunuz. Ama şunu net olarak bilmenizi istiyorum. Mutsuz olmamanız mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olabileceğini bütün standartların, bütün yeteneklerin sahibi olarak hayata gönderilir. Hiçbirimizde bu eksik değil. Mutlu olmanın bütün şartlarına sahipsiniz. Şimdi aranızda öyleleri var ki derler ki şu dünyada acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır? Muhakkak ki insanların içinde en mutsuzu benim. İşte böyle söyleyen kardeşiniz de dahil olmak üzere. Unutmayın sadece Nehir Vakfı'nın mensupları kardeşiniz değildir. Herkes kardeşimizdir. Belki onlar biraz daha yakın kardeşimiz olmak vasfını kazanmışlardır. Vakfın mülkisikler arasını bilerek Allah'a yaklaşmak için ilk adımı atmış olanlar. Hayır, ikinci adımı atmış olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz, mutluluk sizin içinde bildirildi. Şimdi bu hidayet çağında eğer bir insan mutsuzsa, bunun arkasında sadece bir tek sebep yeter sevgili kardeşlerim, onun Allah'ın indirdiklerinden haberdar olmaması. Peki haberler olsaydı ne olacaktı? Haberdar olsaydı kendisine bu söylediklerimiz anlatıldığı zaman ya ilgi duyacaktı, mutlaka kurtulacaktı ya da duymayacaktı. Başka yerlerde de başka kardeşlerimiz tarafından o kişiye aynı tebligat yapılsa belki gene duymayacaktı. Sevgili kardeşlerim, Allah sana diyor ki Allah sadece kalplerinde hayır gördüklerine işittirir. Allah sana diyor ki Allah sadece kalplerinde hayır gördüklerini seçer. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, eğer sizler aranızdaysanız, sizler seçilmiş olanlardansınız. Ne diyor ve Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi? Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Kimler Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır. İşte hidayet, Allah'a ruhun ulaşması birinci hidayet. Fizik vücudun Müslümler standartına ulaşarak, yani Allah'ın bütün emirleri bir yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşması anında, o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir. İkinci hidayet. Daha sonra daimi zikir olacaktır. Hikmet sahibi olacaktır. Nefsini de Allah'a teslim edecektir. Üçüncü hidayet. Sonra İnşaada ulaşacak. Daha sonra da son emanetini, iradesini Allah'ın iradesine bağlayarak Allah'a teslim edecektir. Ve Allah'ın ahdi ruhunuzu, reçinizi, nefsinizi Allah'a teslim etmenizi içerir. Allah'ın ahdi ruhunuzu, reçinizi, nefsinizi Allah'a teslim etmenizi içerir. Ama Allah'ın vasiyeti iradenizi de Allah'a teslim etmeyi içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, benim dostlarım, değerli kardeşlerim. Öyleyse Resulullah Allah'ın ahdi açısından oraya bakın. Resulullah Allah'ın vasiyeti açısından oraya bakın. Her ikisi de yüzleri sadece hidayete çağırıyor. Hidayet, hidayet, hidayet. İşte içinde bulunduğumuz çağ asr-ı hidayet, hidayet çağı, hidayet asrı, hidayet devri. Zamanın bu parçasında yaşıyoruz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz ki bu zaman parçasında bizi dünyaya getirmiş, bu yaşımıza bu zaman parçasında ulaşmışız. Bu zaman parçasında bu vazifeyi Allah-u Teala'dan almışız. Hidayet çağımızın güneşi. İşte o güneş, hidayet güneşi, dünyayı ısıtacak olan, gelecek günlerde dünyanın sıfırını getirecek olan o güneştir, hidayet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etseniz, şükredirseniz azdır ki o sizleri insan olarak yarattı. Hidayete ehil olarak yarattı. Allah'ın yarattığı hiçbir insan yoktur ki hidayete ehil olmasın. Normal standartlarda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği her şey için hidayet söz konusudur. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Mutlu olmanın bütün faktörlerine sahipsiniz. Ama insanların çoğu sahip olmalarına rağmen mutlu değil. Sadece mutluluğun ne olduğunu bilmedikleri için mutlu değiller. Sevgili kardeşlerim, bu gökler sizin için yaratılmış. Bu dağlar da. Kuşlar, ağaçlar, denizler, karalar, canlı ve cansız her şeyin sizin için. Sadece sizi mutlu kılmak için. Bu yaşadığınız hayatta Allah-u Teala sizin Allah'a yaklaşmanızı istiyor sadece. Hedefi bu. Bir kurbiyet kurmak, bir karabet kurmak, yakınlık, takarruf. Sevgili kardeşlerim, o size her zaman sizin onu düşünebileceğinizden çok daha yakındır. Her zaman sizinle beraberdir. O sizi de kapsamına alır. Elmiyle sizi de kuşatır. Sizi de kaplar. Siz onunla varsınız. O sizleri yarattı sadece mutlu olmanız için. Tek bir hedefi var. Sizi cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmak, dünya mutluluğuna da mutlaka ulaştırmak. Ama siz isteseniz de istemeseniz de sizi o mutluluğa ulaştırmaz. Bu iki faktörden bir tanesinde onun mutluluğu yol açabilir. Siz kendi iradenizle adım atmak mecburiyetindesiniz. Sualler ve cevaplar. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah sizi kendisine ulaştırmaz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe üçüncü basamağa ulaşamazsınız. Daima ikinci basamakta kalırsınız. Ve gideceğiniz yer cehennem olur. Ama eğer iradenizi devreye sokarsanız, bu irade yapınızla Allah'a ulaşmayı dilerseniz, işte sevgili kardeşlerim, o zaman sizin için hakim unsur oluşur. O zaman siz Allah-u Teala tarafından mutlaka fıhen Allah'a ulaştırılırsınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse eğer bütün bu kainat sizler için yaratıldıysa, her gece onun bir yerlerine, o kainatın bir taraflarına ulaşabiliyorsanız, oradaki hayatı her gece görüyorsanız, hatırlasanız da, hatırlamasanız da, hep kainatın bir yerlerinde sizin gibi olan başka insanlarla berabersiniz sevgili kardeşlerim. Her gece bir yerlerdesiniz. Bu koca kainat hiç bizim tarafımızdan gizlenebilir mi, görülebilir mi diye düşünüyordunuz çoğunuz. Ama her gece oralardan bir yerlere gidiyorsunuz. Her gece onlarla beraber oluyorsunuz. Her gece başka bir alemde başka bir güzelliği yaşamak üzere yaratıldınız. Ama bunu kabusu dönüştürmek gene sizin elinizde olan bir şey. Allah'a yaklaşmadığınız sürece onun yedi kademelik, yedi safhalık şeriatını, yani sizi mutluluğa ulaştıracak olan yedi safhayı hayatınızda geçirmek üzere harekete geçmediyseniz, hiçbir şekilde mutluluğa ulaşamazsınız. Başlangıç kapısını Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi kendi kendinize sorun bakalım, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Dilemediniz mi? Dileyecek misiniz? Yoksa kendinizi aldatıyor musunuz? Birçok kişi bize telefon edip diyor ki, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Biz de ona diyoruz ki, hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Eğer dileseydin, bunu zaten söyleyemezdin. Neden söyleyemezdi? Çünkü zaten Allah'ın yoluna otomatik olarak girerdi o. O, Allah-u Teala tarafından yola iletilirdi. Allah'a ulaştıran Sırat-ı Mustakim'e iletilirdi. Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse, bizim rızamıza tabi olursa, biz onları mutlaka Sırat-ı Mustakim'e ulaştırırız. Kim amini olursa mutlaka Sırat-ı Mustakim'e biz onları ulaştırırız diyor Allah-u Teala. Yetmez. Hud Suresinin 29. açıklamasında amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a mülaki olacakları kesinlik kazanıyor. Öyleyse soruyoruz böyle olan kardeşlerimize, namazlardan ne haber diyoruz? Bazen kılıyorum, bazen kılmıyorum. Sonuçlar, aşkı hissediyor musun? Hissediyorum diyor. Fikirler zayıf gidiyor. Biz de diyoruz ki öyleyse kendini aldatma, sen Allah'ın yolunu bilmiş değilsin. Allah'a ulaşmayı henüz bilemediğim bu anlattıklarından çıkıyor ortaya. Sevgili kardeşlerim, böyle olduğunu için herhangi bir kardeşimiz o zaman düşünmeli. Demek ki ben Allah'a ulaşmayı biliyorum diye kendimi aldatmışım. Allah'a mutlaka ulaşmayı dilemeliyim. Böyle bir dileğin sahibi olmadıkça cennet ümidi mümkün olmayan bir hayaldir. Dünya saadeti o da mümkün olmayan bir hayaldir. Bu kadar açık ve kesin iken bu hocanın çözümü son derece açık bir gerçekle karşı karşıyayız. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız, mutlaka Allah'ın evliyası olacaksınız, Allah sizi oraya ulaştıracak, Allah size Allah'ın evliyası yapacak. Veya bunu yapmıyorsunuz, yapmayacaksınız, o zaman değişemezsiniz. Sizlere bunca zamandır anlattığımız mutluluğu yaşayamazsınız. Öyleyse şu nefsinizi ve şeytanı hala yere vurmak gereğini duymuyor musunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bakın ne kadar emin konuşuyoruz. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydınız, namaz kılmak size aman şu namazı da kılayım da yakamdan sürtsün, yakamdan düşsün, üzerimde yük olmasın diye düşünen birisi olmayacaksınız. O namazı kılarken Allah'ı düşüneceksiniz. Ve namaz kılarken mutlu olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Namaz kılmak size zevk verecektir. Öyleyse nasıldır dizayn bu? Hangi çerçeve içinde insanlar? Olaylar ve sonuçları kesin bir şekilde belli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse namaz onun için bir problem değildir. Namazı zevk yapılar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse görecektir ki arkasından mutlaka bir müşide ulaşmak için içinde dayanılmaz bir istek duyacaktır. Bu isteğini hadis namazı kılmaya yöneltecektir. Ve müşidine ulaştığı gün, tabi olduğu gün ben itibaren ilk perşembe toplantı olan herkesin yaptığını yapacak. Perşembe orucunu tutacaktır. İlk perşembe orucunda açlık hissetmeyecektir. Birçok insana söylediklerimiz şaka gibi gelir. Hadi canım sen de derler, olur mu böyle? Olur mu böyle? O bir şarkı. Ama realite olur böyle şeklinde. Ölçüler de belli. Bunlar varsa Allah'a ulaşmayı biliyorsunuz. Yoksa hayır bilemiyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatmayın. Allah yolunda hizmet etmekten o zaman zevk alırsınız. O zaman sizin için Allah'ın yolunda hizmete engelleyen her şey size onu aşmak için dayanılmaz bir güç verir, enerji verir, gayret verir. Ve Allah'a onun için yalvarırsınız. Ya Rabbi bana güç ver. Ben şu işi de yapmak istiyorum. Senin yolunda kendimi çökertmek istiyorum. O şey, o heyecan, o ihtiyaç sizi Allah'a yaklaştıracak olan şey. Atılın Allah yolunda gayretlerin içine atın kendinizi. Allah için namaz kılın, Allah için hoş tutun ve özellikle Allah için zikir yapın.
2: dikkat edin sözlerine. İblis insanların bu saadete ulaşmasını engellemek için en önemli faktörleri yok etmeye başarmış. Bir defa bu 7 tane şartta Allah'ın yegane dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça ile İslam dininin, Hristiyanlık dininin, Mesihilik dininin sadece tek bir din var. Hepsi aynı din. Dinin esası 7 tane safayı yaşamaktır. Bu safaların hepsini yaşayabilmek için en çok ihtiyaç duyduğumuz şey zikirdir. Ve İblis bütün dinlerde zikri farz olmaktan çıkarmış. Ve şeytan insanlara transcendental meditasyonu, yoga'yı zikirlerine yıktırmayı başarmış. Şimdi o zaman insanlar meditasyon yapıp, yoga yapıp mutlu olacaklarını zannediyorlar. Din, dinlerini bilmeyen öğreticilerin elinde insanları ondan nefete kadar getirecek bir niyet kazanmış. Din deyince de insanların bir kısmı ondan kaçıyor. Çağ dışı bir işlev olarak geliyor dini. Oysa ki din bütün dinlerde, bütün zaman parçalarında insanları o çağın en güzelini yaşamaya götürebilecek olan rüzgâhı muhtevayı ifade eder. Her devirde öyle olmuştur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim dinin bütün gereklerini yaşarsa, yaşayabilirse o çağında en ufaklardan birisi olur muhakkak. Çünkü Allah ona o çağın bilgisinin daha ötesini mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan ilim alan ilim sahipleriyle şeytandan ilim alan dünyanın ilim sahipleri her devirde ayrı iki grup oluşturacaklardır. Bir grup insanları mahva götüren, bir grup mutluluğa götüren özellik taşıyacaktır. Şimdiye kadar taşıdıkları gibi. Bir grupta transcendental meditasyon yapılır, yoga yapılır, büyü yapılır, sıddam yapılır. Sihirle uğraşılır. İnsanların kendi iradeleriyle başkalarına zarar vermesi için ilim öğrenilir. Ve siyahtan derece derece daha açılan bir renge kadar bunlar hep başka insanlara zarar verici zavallılıklardır. Şeytanın maskarası olmaktır. Öbür tarafta Allah'ın yolu var. İnsanların ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim olmayı gerçekleştiren 7 safhada bir sonsuz mutluluğa ulaşmak. İç dünyada devamlı bir mutluluk, tam bir süt ve sütün hali, nefsin ve ruhun aynı paralele ulaşması, nefsin ve ruhun da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe sahip olması. Böylece kişinin iç aleminde sonsuz bir mutluluğu yaşıyor olması. Sonra mı? Sonra da bu olay kişinin dış alemine ulaşacaktır. Dış aleminde başka insanlarla kavgayı bitirerek bir sus ve sükun devletine ulaşmak. Dikkat edin, buradaki olgu tek taraflıdır. Siz kavgayı bitiriyorsunuz. Başkaları, sizin dışınızda olanlar, gene size düşmanlar. Ama size düşmanlıkları hiçbir tesir icra edemez. Çünkü siz Allah'ın muhafazası altında olmuştur. İkinci safhadaki başka insanlarla kavgayı bitirmek Allah'ın dostlarına has bir olay. Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman düşmanlık, kin, nefret hepsi sizi terk eder. Yerini sevgi ve onun çevresindeki bütün duygular alır. Evvela düşmanlarınızı düşman olmaktan çıkartırsınız. Sonra düşmanlarınızı dost kabul edersiniz. Sonra düşmanlarınızı seversiniz. Sizi öldürmeyi düşünenleri bile. Sevgili kardeşlerim, o zaman dış aleminizde de suç ve suçuna ulaşırsınız. Geriye kalır Allah ile olan ilişkilerde suç ve suçuna kavuşmak. Ne zaman Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren birisi olursanız, nerede Allah'ın bütün yasaklarını asla uygulamayan birisi olursanız, o zaman Allah ile olan ilişkilerinizi de bir suç ve suçun dünyasına adım atarsınız. O zaman mutluluğun ne olduğunu anlarsınız. Hiç kimse sizin düşmanınız olamaz. Ortaya çıkıp haykırsalar bile ben sizin düşmanımın diye, bu size hiç alakadar etmez. Onlara acırsınız, onları da seversiniz. Herkesi sevdiğiniz gibi, Allah'ın dostlarını daha çok sevdiğiniz gibi, o Allah'ın düşmanlarından da nefret edemezsiniz, çünkü nefret etsiniz artık yok olmuştur. Kalbiniz müzeyen oldukça onu evvela düşman olmaktan çıkarıp bir dost niyetine sokacaksınız. Sonra da ona karşı da sevgi duyacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya düşmanınız olsa bile Allah'ın dostlarının size yettiği bir muhteşem dünyada yaşamaya başlayacaksınız. Allah Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız o zaman bana tevekkül edin, beni bekir edin, bana güvenin. Eğer tevekkül ederseniz en kuvvetli sizsiniz diyor Allah Teala. İnsanın Allah'a olan tevekkülü, güveni öyle bir dizaynda gerçekleşir ki bu dizayn bütün boyutlarıyla sizi bir hedefe ulaştıracaktır. Böyle bir hedef söz konusu.

Huzur sunmak için hazır bekler. Mutlaka iradenizin devreye girmesi onun kanununun temelini teşkil eder. Her halükarda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her halükarda iradeniz mutlaka devreye girmek mecburiyetindedir. Yoksa olmaz. Olmazsa olmaz. İradeniz devreye girmedikçe bu standart içinde siz Allah'a ulaşmayı bilemedikçe Allah yolunda hiçbir aşama kaydedemezsiniz. Öyleyse her şeyden evvel bu cennetin anahtarıyla cennetin kapısını açın. Ve elinizdeki kilitle cennetin kapısını kilitleyin. Sadece bir iradeyi yapının, bir talebi Allah'a ulaşmayı dilemeyiz. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Yoksa mutsuz musunuz? Eğer mutluysanız, o zaman siz bizimle berabersiniz. Eğer siz bizimle beraberseniz, siz de sizinle beraberiz. Biz Allah'la beraberiz. Ve mutluluğu yaşayanlar Allah'a tevekkül edenlerdir. Allah'a ulaşmayı bilemeyen bir kişi Allah'a tevekkül edemez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir düzende her şey öylesine güzel ki bu güzellik içinde yaşanması lazım gelen hayat muhteşem bir olay. İnsanların bir kısmı dünyada yaşadıkları bir takım zevkleri mutluluk denedenler. Oysa ki geçici bir zevk yaşamışlardır. Ondan sonra mutluluğun içine yine yuvarlanmışlardır. Yine etrafında çirkin bir dünya, yine insanlara yaptıkları yanlış davranışlar, yine insanlardan aldıkları sert cevaplar, şiddet, huzursuzluğa götüren her şey. Sevgili kardeşlerim, bu günlerdir sizlere bu mutluluğu anlatmaya çalışıyoruz. Hamdolsun çağrımızdan çok insan mutluluğa ulaştı. Mutluluk bir kademede ulaşılan bir merhale değildir. Adım adım yakalarsınız. Başlangıçta Allah'a ulaşmayı dileseniz de siz de diğer insanlar gibi mutsuz bir insansınız. Ama mutlu olmak fırsatını yakaladınız Allah'a ulaşmayı dileyerek. Kendinizin esnesinin kalbinde hiçbir değişiklik olmadı. Üçüncü basamakta başlayan bu Allah'a ulaşma dileği 14. basamağa kadar sizi dünya saadetini yaşamadan ulaştırır. Ama her geçen gün içinizden düşen bir şeyleri hissedersiniz. Sizi daha güzele götüren bir arabanın içinde bir yolculuktasınız. Bu yolculuk sizi mutlaka müşkülünüze ulaştırır. İşte birçok insanların müşkülünce arkalarını döndükleri, kaçtıkları bir olgu. Birçok insandan fikir ayrılığının başlangıç noktası. İrşad kavramı, mürşit kavramı, tabiiyet kavramı. Ne kadar hazin bir tecelli sevgili kardeşlerim. Tabiiyete inanmamak

0: Bir Allah dostunun karşısında tövbe etmeyi zulm addetmek. Hele etmeyi olduğuna hiçbir şekilde yedirememek. Ve sonra hep karanlıklar içinde kalmak. Üstelik de dini bilgilerin sahibi olduğunu düşünerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir güzelliği daha beraber yaşıyoruz. Bu Allah'ın dostlarına ait olan gün oldu. Allah'ın dostları Allah ile beraberdirler. Onlar onun o sonsuz mutluluğunu yaşamak imkanının sahipleridir. Allah-u Teala tarafından seçilmişlerdir. Ve Allah'ın yoluna girmişlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın dostu olmaya namzettir. Ya bu noktada neler dostluk başlamıştır. Çünkü Allah Teala onları seçmiştir. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte şu anda beni dinleyenlerin çok büyük bir kısmı hamdolsun ki bu standartlarda Allah'a ulaşmayı dilemiş. 10 tane insanla mürşidine ulaşma yolunda olanlar, ulaşıp tövbe eden, mümin olan, 10 tane nimet alan, nefs tezkiyesine, ruhun hidayetine başlayanlar, ruhlarına Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik uyuklarını Allah'a teslim etmek yolunda olanlar, fizik uyuklarını üstüne teslim edip, nefslerini Allah'a teslim etmek yolunda olanlar, sevgili kardeşlerim, hep bunlar aramızda. Hep bir güzelliğin sahibi olacağınız o muhteşem dünyayı düşünün. Yeni bir dünya sizler için. Yeni bir dünya başka başka dinler olduktan, dinlerden olduktan demeden bütün dinlerin mensupları için yeni bir dünya bir tek din bütün inananların el ele güne beraber olacağı bir bütün dünya dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu gerçekleştiği zaman dünyada bir mutluluğun yaşandığını göreceksiniz. Bugün dünya üzerinden kaybolan adaletin tahakkuk ettiğini göreceksiniz. Ve mutlu seferlerden ölülü yeni bir dünya söz konusu olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmanın için o kadar çok sebep var ki, düşünün bir defa, Allah sizi seviyor. Kim olursunuz olun, Allah Teala tarafından az veya çok ama seviliyorsunuz. Bu sevgiyi arttırmak, Allah'ın dostu olmak şerefine ermek, sizin bir tek dileğinize dayalı, tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şeyden mi bahsediyorum acaba? Allah'a ulaşmayı dilemek çok zor bir olay mı? Allah'a ulaşmayı dilemek güzelliklerin yaşanması için bir sebeptir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu üçüncü basamaktaki bu küçük bir talep sizi 22. basamağa kadar ulaştıracaktır. Allah-u Teala hiç bırakmayacaktır sizi. Ta ki Allah'ın evliyası olasınız. Ne olur Allah'ın evliyası olasınız? Bakınız Allah-u Teala ne diyor? Yunus 62-64'te. Ela inne evliyaullahi la hafzun aleyhim ve la hum yahzenun ellezine aminu ve kânu yettekûn lehumil zişra fil hayâtet dünya ve fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Korku yoktur. Yunus diyor ki, ben diyor onunla dost oldum diyor. Allah ile dost oldum diyor. Ondan neden korkayım diyor. Artık o benim dostum. Sevginin bütün boyutlarıyla içinizde boy attığını, sertliğini, sizi her açıdan sardığını yaşayacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizdeki bütün güzellikler adım adım tarafınızdan geçinecek sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda siz olacaksınız. İşte böyle bir güzel. Hepiniz için mutluluk hemen ayaklarınızın dibindeki bir olgu. Hemen yanı başınızda. Elinizi uzatınız, tutabilirsiniz. Elinizi uzatmak bir dilekle tarif ediliyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunu söylediklerimizin hiçbirinden habersiz olan bir din öğretine bütün dünyayı sarmış vaziyette. Allah-u Teala'nın muradı düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın muradı sadece sizin mutlu olmanız ve şeytan mutlu olmamanız konusundaki bütün ağlarını örmüş. Örümcek şeytan. Ve insanların hepsini mutsuz etmek istikametinde korkunç bir tuzağı harekete geçirmiş. Mutluluğun kaynakları neredeyse hepsini bütün dinlerde kurutmayı başarmış. Tekrar edelim ki dinler diye bir şey yok. Ama insanlar ait oldukları kamplarını başka insanlardan farklı bir yapıda düşünmüşler. Ve Allah ile temas etmeden, ondan emir almadan bir standart vücuda getirdikleri için kendi cephelerinden asırlar boyunca birbirinden ayrı dinler oluşmuş. İşte sevgili kardeşlerim, diyorum ki mutlu olmanız için sebep mi var? Diyelim ki daimi zikrin sahibi değilsiniz. Ne yazar? Eğer kendinizi başka insanların mutluluğuna aday edebilirseniz, o istikametli bir gayretin sahibi olursanız, daimi zikrin sahipleri kadar mutlu bir hayat yaşayabilirsiniz. Size Allah'ın verdiği her şeyi başka insanların mutluluğu istikametinde kullanabiliyor musunuz? Kullanmayı düşünüyor musunuz? Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bu da sizi mutluluğa ulaştırır. Allah-u Teala başkalarına yaptığınız her yardımı, onları mutlu kılmak konusundaki bütün gayretlerinizi kendisine yapmış kabul eder. Ve bu güzelliklerin karşılığında size devamlı pozitif dereceler ihsan eder. Nimetlendirir sizi pozitif derecelerle ve mutluluk ile doldurur içinizi. Allah'ın binasında yaşarsınız. Allah'ın aleminde mutlu bir hayat. Başkalarına hizmet size zevk mi veriyor? İşte siz mutlu bir insansınız. Yoksa biz öyle söylediğimiz için sureta işte o böyle söylüyor. Hadi ben de birisine bir hediye getireyim. Birisine bir güzellikte bulunayım. Diye mi düşünüyorsunuz? İkincisi de fena değil. Ama bir üçüncüsü sizi mutsuz kılar. Ben de falan diye bir hediye götüreyim. O da o hediyeyi verdim diye bana karşı daha çok itibar etsin. Beni sarsın. Ya da benim ondan şu istikameti bir menfaatim olabilir. Ayrıca ben ona götüreyim. O hediyeyi vereyim. Öyle bir düşüncenin sahibi hiçbir zaman mutluluğa ulaşamaz. Şeytan ona mutluluğu başkalarının onu saymasında gösterir. Halbuki sevgili kardeşlerim, başkalarının size saygı göstermesi nefsinizin kibir afetinin, gurur afetinin bir tezahürüdür. Başkalarının size saygı göstermesinden hoşlanmanız gurur afetinin, kibir afetinin, büyüklük taslama afetinin bir tezahürüdür. Ve insanlar bunu nefsleri öyle istiyor diye devamlı kılmak isterler. Sevgili kardeşlerim, İblis'in sizlere söylediği ve kabul ettirdikleriyle Allah'ın sizlere kitaplarda söylediği, bizim ağzımızda duyurduğu hakikatler birbirinden ne kadar farklı. Nefsiniz ve şeytan size hep zengin olmanız halinde, varlıklı olmanız halinde, başkalarından bir şeyler almakta olduğunuz sürece, insanları kandırarak da olsa haksız yere bir şeyler elde etmeniz halinde mutlu olacağınız intibanı vermeye çalışırlar. Her biri sizi biraz daha mutsuz kılar. Ve insanların çoğu mutsuz olduklarının farkındadırlar. Ama mutluluğa gidecek olan bir kapının mevcut olmadığını düşünürler. Oysa ki bu kapı vardır. İşte karşınızda duruyor. Biz o kapıyı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hidayeti farz kılıyor. Bu kapı hidayet kapısıdır. Öyleyse mutluluğumuz hidayetin boyutlarını zaman parçaları içinde adım adım kat etmek ve her geçen gün daha büyük, daha büyük, daha yüksek bir mutluluğun sahibi olmak ve sonunda iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de bir suç ve suçun noktasına, üstelik de kesintisiz bir suç ve suçunu yaşama noktasına ulaşmanız. O zaman diyeceksiniz ki şu dünyada gerçekten mutluluk varmış. Ama ben bilemem için diyeceksiniz. Hayatımın bunca senesini nasıl oldu da boşuna geçirdim diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şu insanları düşünün. Her biri sıkıştığı zaman Allah-u Teala'ya dua eder. Ya Rabbi, ben gene falanca günah işledim. Beni bağışla. Allah-u Teala diyor ki bütün günahlarınızı bağışlamakta kalmayacağım. Bütün günahlarınızı sevabe çevireceğim. Söz veriyorum diyor Allah Teala. Allah'ın sözünde hoş olmaz diyor. Ama insanlar Allah Teala bunu yapacağına dair söz verdiği halde bir türlü kendilerinin işini gerçekleştirmiyorlar. Şeytan onları devamlı kullanıyor. Devamlı beyinlerini yıkıyor. Hepinize ayrı ayrı meşgul olur sevgili kardeşlerim. Özellikle İslam'ı yaşamaya başlamışsınız. Allah'a ulaşmayı biliyorsanız o zaman sizinle daha çok meşgul olacaktır. Sizi Allah'ın yolundan saptırabilmek için. Birinci etapta iblis Allah'ın yoluna ulaştırmamak için, Allah'ın yolundan men etmek için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Çünkü bütün insanlar zaten dalalette olarak doğarlar. Bütün insanlar Allah'ın sırat-ı müstakimine girene kadar dalalettedirler. İşte bu sırat-ı müstakime giriş olayı Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileyen insanlara vereceği 10 tane ihsanla şekillenir. Bu 10 tane ihsanı alan kişi irşat makamına, Allah'ın gösterdiği irşat makamına ulaştığı zaman onun önünde de çöküp tövbe ettiğinde Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Öyleyse insanlar var, cehenneme gideceklerinden eminler, ümitlerini kesmişler, benim gibi adamı Allah-u Teala cennetine mi alınır derler. Bir kısım var, ben der Allah'a inanıyorum, müminim, mutlaka zaten cennete gideceğim. O zaman ne geliyor var? Birisi tevfik, birisi ifrat. İkisi de gerçek değil. Ama biz size gerçeklerden bahsediyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah mutlaka cennetine alacak. O kişinin 10 tane insandan sonra bütün günahlarını sevaba çevirecek. O kişinin ruhu Allah'a ulaşacak. Sonra da geri kalan emanetlerini de Allah'a teslimedir. O kişi hidayetlerin hepsine erecek. Eğer olay buysa sevgili kardeşlerim, çekindiğiniz nedir ki? Siz mutluluğun içinde yaşayan insanlarsınız. Saadet sizin için, mutluluk sizin için. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in bir saadet gösterisi, bir saadet davetiyesi ve saadet garantisi olduğunu hiçbir zaman unutmayın. O bir nurdur, sizi mutlaka mutluluğa ulaştırır. Bütün mutluluklar, kucak dolusu mutluluklar, yerleri gökleri dolduracak mutluluklar sizlerin olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha yine beraber olmak ümidiyle bir defa daha bir konuşmayı bahsine erdiriyoruz. Sonsuz mutluluklar bireyiyle, dualarıyla. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım ve salâna Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle olmak. Allah Teala ile olmak. Bir üçlünün oluşması. Allah, sizler ve biz. Eğer bir arada olmamızda Allah da varsa, o zaman çok güzel bir düzenle yaşayacağız demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her zaman herkesledir. Onunla birlikte olmak, Allah'ı hissetmek, Allah ile yaşamak, Allah'a hoşlanmaktan başlayan, sevmeye ulaşan, aşık olmaya ulaşan ve de en sonunda hayran olmaya ulaşan bir dizi yaklaşım mekanizması. İşte biz Allah'a hayran olanlardanız. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Eğer hayatınızı başka insanların mutluluğuna adarsanız, burada en çok mutlu olan siz olursunuz. Kim bir başkasını herhangi bir sebeple mutlu kılarsa, başkasını mutlu kılan aynı mutluluğu en az o mutlu kıldığı insan kadar yaşar. Allah-u Teala ona ayrıca başkasını mutlu ettiği için bir huzur da verir. Bir insan mutlu olmak mı istiyor? Son derece basit bir metodu var. Başkalarını mutlu etsin. Kimin hangi derdine deva olursanız, o istikamette hepiniz için en güzeli oluşur sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgiyle yeşerecek olan bir dünya söz konusu. Allah herkesle aynı anda birlikte olur. Allah herkesle aynı anda ilgilenir. Dilerse aynı anda herkesle konuşur. Kişinin liyakatine göre Allah'ı işitmek veya işitmemek söz konusudur. İşte Allah'ı işiten bir insan buradan, kulaktan değil, buradan, kalpten işitir sevgili kardeşlerim. Kalp, Allah ile irtibatınızın merciidir, merkezidir. Bütün insanlar bir kalp taşırlar. En hayati unsur. Çünkü kanın vücuda pompalanması ve kirlenen kanın tekrar kalbe ulaşması ve kalbin kirlenen kanı akciğerler vasıtasıyla temizlemesi ve temizledikten sonra da tekrar vücuda geri döndürmesi. Her nefes almakta hava ciğerlerimize ulaşır. Her nefes verişte hava ciğerlerimizden çıkar. Ne yapmıştır hava? Görevini yapmıştır. Kanı temizlemiştir. Muhtevasına bir şeyler alıp vücuttan ayrılmıştır. Yeniden nefes aldığımız zaman yeniden bir hava girecektir içimize. Ve yeniden kan o havaya temas edip bir şeyleri temizleyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insan adı verilen bu mahlukunu mutlu olması için yarattı. İnsanlar mutluluğun anahtarını kaybettikleri için mutsuzlar. Mutluluğun anahtarı Allah'a teslim olmaktır. Bir kelimeyle teslim, mutluluktur. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman ve iradenizi teslim ettiğiniz zaman daha büyüyen, gelişen ve sizi daha çok etkisi altına alan, giderek büyüyen bir mutluluklar dizisini yaşarsınız. Mutluluğun arkasında sevgi vardır. Mutluluğun arkasında huzur vardır. Mutluluğun arkasında nefret yoktur. Sevgili kardeşlerim, nefretin var olduğu hiçbir ortamda sevgi gelişemez. Nefret bir bataklıktır. Sevgi, huzura ulaştıran faktördür. Nefret, huzursuzluğu, sıkıntıyı, üzüntüyü oluşturur. Sevmekse mutluluğu. İşte bütün gaye bir toplumu birbirini seven insanları oluşturmak suretiyle mutlu etmektir. Sevgili kardeşlerim, bunun iki tane yolu yok. Sadece bir tek yolu var. Mutluluğunuzun seviyesiyle günlük zikrinizin seviyesi hep aynı oranda gider. Zikrinizi A kadar zikir yaparken A artı A kadar arttırdığınız zaman mutluluğunuz da iki kat olur. A artı A artı A kadar arttırdığınızda zikrinizi, mutluluğunuz da birinci A'nın yaşandığı devredeki mutluluğunuzdan iki kat yükselerek onun üç katı olur. Öyleyse Allah Teala insanlardan ne istiyor? Bir tek şey istiyor. Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü en çok insanı seviyor. Sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş Allah Teala. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Biz onun içine, ben onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Şu anda sizinle konuşan her ne kadar ruhsuz bir kişi ise de görevini yaptığı için ruhsuzdur. Yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırdığı için artık bir ruhu yok. Ama ruh sizden ayrıldıktan sonra Allah ile ilişkiniz çok daha güçlü bir hale gelir. Fizik bedeninizi teslim ettiğinizde bu Allah ile beraberliğiniz çok büyük boyutta artar. Nefsinizi teslim ettiğiniz zamansa tam bir irtibat, bir mutluluk müessesesi olarak devreye girer. Allah Teala bütün insanları seviyor. Tevrat'ı indiriyor, İncil'i indiriyor, Kur'an'ı indiriyor. Bir de bakıyoruz ki Tevrat da 7 safha ve 4 teslim içeriyor. İncil de 7 safha ve 4 teslim içeriyor. Kur'an-ı Kerim de 4 teslim ve 7 safha ifade ediyor. Bir de bakıyoruz. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar bunu yaşamışlar. Ve sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca insanlardan bir kısmı mutlaka bu mutlulukları yaşamış. İşte bir tarafta mutluluk var. Öbür tarafta da mutsuzluk. Kim mutluluğa ulaşmak istiyorsa mutlaka o kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmak hedefine yönelik olmalıdır. Bunu bir hedef ittihaz ettiği zaman Allah-u Teala'ya müracaat edecektir. Kime tabi olayım da ruhum vücudumdan ayrılsın ve sana ulaşsın. Ben de senin ermiş evliyandan olayım. Böyle bir talebin sahibi olan kişi huzur içinde yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah insana da verilen mahlukunu en çok sevdiği mahluk olarak yaratmıştır. Söylediğimiz gibi sadece ona ruhundan üfürmüştür. Ruhundan üfürdüğü tek bir mahluk vardır, insan. Allah-u Teala insandan onu mutlu etmek için ona üfürdüğü ruhunu geri ister. Bu ruhun teslimidir. Kim mürşidine ulaşır da Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar ve Allah'ın mutlaka göstereceği mürşide ulaşırsa taviyeti o kişinin ruhunun vücudundan mutlaka ayrılmasını ve Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirmesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, şu andaki bütün konuşmalarımızı hamdolsun ki siz artık televizyonlarınızdan izleyebilmektesiniz. Hamdolsun ki uzaydan sizlere ulaşmak imkanını Allah Teala bizlere bahşetti. Öyleyse biz sizlere Allah'ı anlatmakla, tanıtmakla görevli olan onun bu devirdeki vazifeli kıldığı kişi olarak size hep Allah'ı anlatıyoruz. Allah'ı anlattığımız zaman biz mutlu oluyoruz. Siz de mutlu oluyorsunuz. Bir insana mutluluğu veren Allah'tır. Mutsuzluğu da şeytan. Kim Allah ile ne kadar bir ilişki gerçekleştirebilirse o kadar mutludur. Bu ilişkinin anahtarı ise zikirdir. Az zikir, orta seviyede bir zikir ve daimi zikir. Ya da az zikir, çok zikir ve daimi zikir. Üç ayrı faktör ifade eder. Günün yarısına kadar olan kesim az zikrin içine girer. Çok zikir yarısından çok daha öteye giden bir zikirdir. Bu çok zikir daimi zikre kadar ulaşır. Daimi zikre kadar artan zikir çok zikirdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi üçüncü safhaya, yani daimi zikre ulaşır. İşte asıl mutluluk oradadır. Neden? Çünkü zikriniz 24 saatin ne kadarını kaplıyorsa mutluluğunuz da aynı seviyededir. Çünkü nefsinizin kalbi ancak o kadar nur ihtiva eder. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa işte o daimi mutluluğu kuyruğundan yakalamış bir insandır. Daimi zikre ulaştıktan sonra artık geriye dönüş söz konusu değildir. Daimi zikir kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri alacağı için o kişide büyük değişiklikler olur. Ona kötülük yapılır, o kötülüğü yapana kötülükle cevap veremez. Allah-u Teala ona yardım eder. Başkalarının yaptığı kötülükleri ona daha az, daha az, daha az hissettirir. Allah daimi zikre ulaşan kulunu korur. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah için yaşamak muhtevasını iyice yerli yerine oturtmalıdır. Kim ne kadar Allah için yaşıyor, işte mutluluğu o kadardır. Allah için yaşamaksa, başkaları için yaşamaktır. Her gün ne kadar çok insanı mutlu edebilirseniz, onlara bir nebze mutluluk verebilirseniz, siz o kadar mutlu olabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bir gün yolunuzda gerçek anlamda devam edebilirseniz, bir gün mutlaka Allah ile konuşmak şerefine ulaşırsınız. Konuştuğunuz zaman Allah'a ne kadar hamd ve şükür edeceğinizi şimdiden tahmin edebiliyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Bütün insanlar bu hedefin en büyük temsilcileridir. Mutluluğun en büyük boyutta yaşandığı muhteva insan muhtevasıdır. Sadece insana Allah-u Teala ruhundan üfürmüştür. Bu şeref insandan başka bir varlıkta mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, neden insanlar mutsuz? Çünkü kendileri için yaşıyorlar. Kendilerine menfaat temin etmek için yaşıyorlar. Ve de bu menfaatin sağlanması sırasında da Allah'ın koyduğu temel kaidelerin çoğu zaman zedelendiğini görüyoruz. Kişi diğergâmlık ederek başka insanlara huzur vermek istikametinde bir gayretin sahibi olmak yerine kendi menfaatini düşünerek başkalarını sömürmeye kalkar. Bilmez ki öyle bir şey yapmasa, kendini insanlara adasa, Allah Teala ona beklemediği kadar para verecektir. Bunu bilmez. Ve de tamah eder. Paraya tamah eder. Ve onun paranın kendisini mutlu edeceğini tahayyül eder, hayal eder. Sonra da Allah Teala ona para verirse, ne kadar çok parası olursa olsun, mutsuz olduğunu görür. Çünkü mutluluk parayla satın alınmıyor. Mutluluk bir insanın Allah ile uyum halidir, nefsiyle uyum halidir, çevresindeki insanlarla uyum halidir. Mutluluk bir uyumdur. Öyleyse Allah-u Teala insanı neye göre yaratmış? Kendi kanunlarına göre yaratmış. Ve bu kanunlar bir insanın nefsindeki afetlerin azalmasına paralel bir mutluluk seyrini, muhtevasını alır. Ruhunuzu hangi ölçüde temizlediniz? Affedersiniz, ruhunuz zaten tertemiz. Nefsinizi hangi ölçülerde temizlediniz? Çünkü nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Nasıl bir olay bu? Ruh, afetlerle hiçbir ilişkisi olmayan, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemesi mümkün olmayan bir yapı taşır. Çünkü o Allah'ın ruhudur. Nefsiniz ise bütün afetleri, 19 afetin hepsini muhtevasına almıştır. Dereceler birbirinden farklıdır. 19 afetin her birinin bir insandaki yüzdesi değişik bir hüviyet taşır. Bu da eşyanın tabiatına son derece aykırıdır. Nasıl insanların yüzleri, gözleri, kulakları, kaşları birbirinden farklı yaratılmışsa, bütün vücudu birbirinden farklı yaratılmışsa, bir insanın iç dünyasındaki muhteva da mutlaka farklılıklar taşır. Herkes kendi ortamında yaşar. Sadece bir ortam bile insanların mutluluk seviyesinin bir parçasını oluşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı düşünün her zaman. Allah bizden ne istiyor diye sorun. Kendi kendinize sorduğunuz bu sualin cevabını biz verelim. Allah sizin mutluluğunuzu istiyor. Onun için sizi sizin yaşantınıza en uygun ortamda dünyaya getirir. Çevrenizde bunu sağlayacak olan faktörleri bulundurur. Mutluluğunuzu sağlayacak olan faktörleri bulundurur. Bir insan ancak Allah'ın emirlerine itaat ederse hangi çevrede olursa olsun mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse şu dünya hayatı geçici bir hayattır. Ama insanların bir kısmı, küçük bir kısmı ne yazık ki mutlu olabilir. Geri kalanların hep mutsuz olduklarını görüyoruz. Kişi beni mutlu edecek olan şey paradır muhakkak diyor. Çok para kazanmak istiyor, kazanıyor, kazanıyor, kazanıyor. Ama mutluluğu artmıyor. Mutluluğunun artışı onun kazandığı parayı da gerektirir. Helal olmak kaydıyla, ama yeterli değildir. Mutlu olmak nefsinizin tezkiye olmasıyla, yani nefs afetlerini %51 kaybetmesiyle yarıya ulaşır, %51'e ulaşır. Daimi zikre ulaştığında bütün afetler elimine olacağı için, devre dışı kalacağı için, bütün afetler yok olacağı için, yerine hasletler dolduracağı için o kişi %100 mutluluğu yaşayan bir insan olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala acaba niçin zikri farz kılmış? Sonra günün yarısından daha fazla zikrini için farz kılmış? Sonra daimi zikri için kılmış, farz kılmış. Ne diyor? Veskürün Allah, feskürün Allah'a. Kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de bir, otururken de iki, yan üstü yatarken de üç, hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Düşünün, bir insan bu üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Neden yan üstü yatarken tabirini kullanıyor Allah Teala? Çünkü hepimize yan üstü yatmamızı sağlık veriyor. Çünkü yan üstü yattığımız zaman bir kulağımız yastığa gelecektir. İşte o yastığa gelen kulağımız kalbimizin atışlarını duyacaktır. Ve kalbimizin her atışında çift atar kalp. Bu tarzda bir çift atışın sahibidir. Her çift atışta Allah kelimesini dilinizi kımıldatmadan kullanmayı öğreneceksiniz. Ve kalbinizin her çift atışında içinizdeki ses Allah kelimesini tekrar ederek uyuyacaksınız. Ve bir gün o tekrarın uyanırken de devam ettiğini göreceksiniz. İşte bunun manası bütün gece Allah'ı tekrar etmiş olmanızdır. Allah Teala size kalp gözünüzü açacak, melekleri gösterecek. Arkalarında kanat olan, kanatları başlarından daha yukarı kadar yükselen melekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu oldukça etrafınızdaki meleklerin sayısı giderek artar. Onların hepsiyle her gece onları görerek bir mutluluğun içerisinde beraber olursunuz. Melekler yardımcınızdır. Her açıdan size yardım edeceklerdir. Allah-u Teala'nın dostlarıdırlar, sizin de dostlarınızdırlar. Yapacakları şey sadece her açıdan size yardım etmektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevin. İnsanları çok sevin. Sevdikçe daha çok onlar için yaşamaya başlayacaksınız. Daha çok onlar için yaşamaya başlayınca daha çok mutlu edeceksiniz. Mutlulukla başka insanların üzerinde vücuda getirdiğiniz ya da sizin sebep olduğunuz mutluluk bir paralellik arz eder. Başkalarını ne kadar mutlu ediyorsunuz, siz de o kadar mutlu olursunuz. Manası, etrafınızda 10 kişi varsa onlara verdiğiniz her mutluluk kadar siz de mutlu olacağınıza göre her birine verdiğiniz mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki öylesine mutlu olmanızı istiyor ki huzur ve mutluluk Allah'ın en çok severek yarattığı ve kendisinin ruhunu üfürdüğü tek mahluk insandır. İşte o insan olmak, onun için Allah'a insan olarak yaratıldığınız için ne kadar hamd etsiniz, şükretsiniz azdır. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dizayn oluşturmuş ki Allah-u Teala. İnsanlar bir anlasalar Allah-u Teala'yı, bir Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirseler, Allah'a ulaşmayı dileseler, tabi olsalar, ruhlarını Allah'a teslim etseler, fizik vücutlarını Allah'a teslim etseler, nefslerini Allah'a teslim etseler, muhlis olsalar, iradelerini Allah'a teslim etseler, bir mutluluk merdivenini kesintisiz mutluluğa kadar ulaştırmış olurlar. Onlar mutlu uyurlar, mutlu uyanırlar. Onlar mutluluğun kalesidirler. Mutluluğun temelinde en aktüel olan aynı zamanda en aksiyoner olan, tesir edici faktör olan nesne zikirdir. Bu zikrullah adını verdiğimiz Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak tekrar etmek veya diye sessiz olarak Allah'ın ismini tekrar etmek veya dilinizi bile kımıldatmadan iç sesinizle Allah'ın ismini tekrar etmek. İşte mutluluğun anahtarı. Zikreden kişi her zaman mutludur. Sevgili kardeşlerim, sizlere uydudan seslenmenin mutluluğunu yaşamak, bu öylesine güzel bir duygu ki, Allah'ın düşmanlarının Allah'ın dostlarına verebileceği eziyet, sıkıntı, engellemeler bir yere kadardır. Allah'ın müsaade ettiği kadardır. Ondan sonra Allah şartlarını koyar. İşte bizi sizlere ulaşmaktan engellemek için her şey yapıldı. Biz Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldık. Buraya Amerika'ya geldik. Amerika'da senelerce kaldık. Sonunda ne mi oldu? Sonunda güzel şeyler oldu. Buradan size rahatlıkla konuşabilmek imkanını, ulaşabilmek imkanını bulduk. Her zaman bizi bilgisayarlarınızdan izleyebildiniz. Ama şimdi çok daha farklı bir ortamda artık bizi evinizdeki televizyonlardan renkli olarak izliyorsunuz. Çünkü uydudan size ulaşmak imkanını Allah-u Teala bize bahşetti. Bu Allah-u Teala'nın bize verdiği en büyük nimettir. Hepimize. Sevgili kardeşlerim, her gün her taraftan haberler geliyor yeni kardeşlerimizin aramıza katıldığını anlatan. Her konferans birçok kardeşimizin aramıza katılmasına sebebiyet veriyor. Her sohbet, her anlatım, her gün ayrı ayrı cephelerde konuşmalar, sohbetler ve daha ötesi konferanslar devam ediyor. Her konferansta mutlaka birileri aramıza katılıyor. Din adamları giderek söylediklerimizi incelemek gereğini duyuyorlar ve bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördükleri zaman o zaman kendilerine onları kurtaracak olan şeylerin öğretilmemiş olduğunu fark ediyorlar. Neden? Çünkü şeytan devreye girmiş, insanların

0: da bu işi erbabına bırakın. Onlar okusunlar. Onlar bilsinler. Ama erbabını yokladığımız zaman bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberleri yok. Mürşide tabiyet onlar için çok yabancı bir konu. Tabiyet yoksa tabi ruhun Allah'a ulaşması da fizik vücudun teslimi de, nefsin teslimi de, iradenin teslimi de onlar için yabancı konular. Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Hiç. Şeytan meydanı boş bulmuş ve de insanların manevi tekamülünü engellemeyi başarmış. Ama artık geçti o. Artık yeni bir devir açıldı. İşte bu devir bütün insanlara Allah'ın hakikatlerinin anlatılacağı, onların ruhlarını bir, fizik vücutlarını iki, nefslerini üç ve iradelerini dört Allah'a teslim etmelerini bütün detaylarıyla açıklayan bir yeni dizayn kuruldu. Üstelik onların müdahale edemeyeceği bir dizayn, engelleyemeyeceği bir dizayn. Uydudan sizlere seslenme imkanını Allah Teala bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Ve hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. İstiyoruz ki sadece sizler değil, başkaları da bu hakikatleri öğrensinler. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilesinler. Onlar da ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etsinler. Kaldı ki daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişinin mutluluğu otomatik olarak gelir yerleşir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar geçecek 7-8 aylık devreyi ömrü boyunca unutamaz. Çünkü bu devre onun ruhunun Allah'a ulaştığı ama mutluluğunun şaikasına çıktığı bir devreyi ifade eder. Kişi o mutluluğu yaşarken Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler içindedir. Onu Allah-u Teala mutlu kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, biz de hepinize mutluluklar dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel günde bir esir sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra bir yeni mutluluk sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretleri'ne demek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinize zatenizi, muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinize sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Merhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbeti.

sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler neyi anlatıyor size? Allah'ı düşündüğünüz her an içinizde bir sevgi yumağı en güzel bir biçimde sizi etkiliyor mu? Allah'a aşık mısınız? Allah'ı seviyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu sualin cevabı kendinizi mi daha çok seviyorsunuz yoksa Allah'a mı şeklinde sorulmalı? Ve bu sualin cevabı Allah-u Teala'nın standartlarında verilmeli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı sevmek. Ne kadar seviyorsunuz? Tabii hepiniz çok diyeceksiniz. Ne kadar çok? Hani çocuklar, küçücük çocuklara sorarsınız. Sen beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Ne kadar çok? Kollarını açıyor böyle, bu kadar diyor. İşte biz de bu kadar dediğimiz zaman, kollarımızı açtığımız zaman bizim mikrofonun kordonları çıkıyor ortaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile birlikte olmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak konunun ayrı ayrı safhaları. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Ben size kesin bir şey söyleyebilirim. Bana söyleyin, ne kadar zikrediyorsunuz günde? Eğer 2,5 saat zikrediyorsanız siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. Eğer günün yarısı kadar seviyorsanız, %50, günün yarısı kadar zikrediyorsanız, her gün 12 saat zikrediyorsanız, o zaman Allah'ı %50 seviyorsunuz. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman Allah'ı %100 seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır. Öyleyse Allah'ı sevmek mutluluğun reçetesi ise, Allah'ı severek mutluluğa ulaşabilirseniz, bu konunun başka bir yolu yoksa, hedef daimi zikirse, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek bir mutluluktur. Allah mutluluğun merkezindedir. Biliyor musunuz, Allah'ı sevmenin bir başka ölçüsü başka insanları sevmektir. Onları seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Size kötülük yapsalar da onları sevebilecek misiniz? İşte o zaman Allah-u Teala'yı seviyor olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbeti için buradayız. Gönülleriniz şad olsun diye, bir güzelliği beraber yaşamak üzere el ele gönül gönüle yeni bir yolculuğa çıktık bu akşam sizlerle birlikte. Allah'a doğru, Allah içre, öyle bir güzellik ki sadece onunla beraber olur. O Allah, bizleri yaratan sahibimiz, hamdolsun ki sahipsiz değiliz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Öyleyse onun yolunda her şeyimiz feda olsun. O Allah ve biz onun için varız. O da bizim için var. Bu devirde bizler varız sevgili kardeşlerim. Hayatta olan bizleriz. Yeryüzünün bugünkü mirasçıları. Bugünkü varisleri.
Bu arada varisçi kelimesi kullanılmaz. Mirasçı kelimesi kullanılır ve varis kelimesi kullanılır. Varis, mirasçı demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir güzellikten bahsediyorum. Allah ile birlikte olmanın, onu hissetmenin, Allah'ı yaşamanın o müstesna buhurdanında bir bulut olmanız söz konusu. Varlıktan yokluğa geçmeniz, her şeyi yudum yudum içmeniz, Allah'a aşık olmanız, sonra ona hayran olmanız. Bir düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyaya bir göz atın. Asık suratlarla, avuz çehrelerle otobüsleri, sokakları öfkeli insanlar dolduruyor. Asabi yüzlerinden nefret akan, öfke akan insanlar. Topluma verdikleri şey öfke olduğu için, nefret olduğu için toplumdan onu geri alıyorlar. Nefreti geri alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını hiç unutmayacaksınız. Birinci kanun, siz ünitelerden birisisiniz. İkinci ünite Allah. Üçüncü ünite sizin dışınızdaki herkes. Sizinle herkes arasında bir bileşik katlar kanunu geçerli. Sizden o sizin dışınızdaki bütün insanlara ne ulaşırsa size aynen geri teper. Aynı şey mutlaka geri teper. Aynı anda değil ama mutlaka geri gelir. Ne verirseniz topluma onu aynen geri alırsınız. Öyleyse size ulaşan negatif bütün faktörler sizin çevrenize yaptığınız negatif davranışların sadece eşitliğinin size ödenmesidir. Öyleyse boşuna sızlanmayın. Onlar bana böyle böyle böyle haksızlık ettiler demeyin. O haksızlığın arkasında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıklar yatar. Ve bu kanunu bilmezseniz hep huzursuz olursunuz, hep mutsuz olursunuz. Hem de akıllı geçinmeyi düşünen, akıllı geçindiğini düşünen bir mutsuz. Şu akıllı olduklarını düşünen insanları bir düşünün sevgili kardeşlerim. Onlar derler ki biz niçin çalışacakmışız? Başkaları çalışsın bizim için. Biz niçin verecekmişiz? Biz alırız, başkaları versin. Biz niçin başkalarına güzel davranacakmışız? Başkaları bize güzel davransın. Onları mecbur ederiz, onlar da öyle yaparlar. Böyle düşünen asalak kafalar, hep hayatlarını mutsuzlukla, huzursuzlukla geçiren ve kendilerini çok akıllı zanneden kişilerdir. Gerçekte akılları çok iyi işlemektedir. Matematik açıdan hızla çalışan bir muhteşem makinedir akılları. Ve şeytan onları o matematik kafa yapısı içerisinde öyle bir gargaraya getirir ki onlar kendilerini insanları idare etmeye gelmiş müstesna varlıklar farz ederler. Ve bir sürü kötülüğe karışırlar. Mutlu olmak yerine her yaptıkları kötü davranışla yeni bir mutsuzluğu satın alırlar. İşte
ülkeye bir göz atın sevgili kardeşlerim. Her alanda bütün mihraklar adım adım kuruyor. Ve mutsuzluk kol geziyor ülke satrında. Arkasında ahlak fıktanı var. Arkasında Allah'tan kaçış, Allah'ı ikinci plana almak, bu akıllılık zannediliyor. Oysa ki bilmiyorlar ki insanların bilmediği ilmin sahibi Allah'tır. Kim kendisine bağlanırsa ona öğretir mutluluk sanatını. Ve o insanlar hayatları boyunca mutsuzluk şarkıları söyleyeceklerdir. Hayatları boyunca hep başkalarını size çekiştireceklerdir. A onlara şöyle bir kötülük yapmış, B onlara şöyle bir kötülük yapmış, C onlara şöyle sıkıntılı laflar etmiş, onu bir köşeye sıkıştırmış, fırçalamış. Öfkesini ondan almış. Hayatları boyunca insanları hep şikayet ederler bunlar. Ve hiçbir zaman Allah'ın kanununun farkına bile varmazlar. Her başlarına gelen olayın aslında kendilerinin topluma daha evvel ulaştırdıkları başka bir davranışa bağımlı olduğunu, onun karşılığının kendilerine toplum tarafından geriye iade edildiğini hiç fark edemezler. Ömür boyunca tam tersine bir davranış biçimleri dizisi içindedirler. Toplumdan negatif tepkiler aldıkça kendi negatif davranışlarını hiçe sayarlar. O kendilerine olan negatif davranışlarının intikamını almaya çalışırlar. Bu toplumdan yeniden negatif şeylerin kendilerine ulaşmasını sağlar. Ve böylece hayatları boyunca havanda su döverler. Mutluluk şarkıları yerine aslında söyledikleri şey cenaze marşıdır sadece. Ölmüşlerdir. Bu dünyada yaşamıyorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde ona aşık olmaya, onu sevmeye çalışın. Anlarsınız. Onu sevdiğiniz zaman insanları seveceksiniz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O insanların yüzleri size ne söylüyor? Sizi sevdiklerini mi görüyorsunuz? Öyleyse siz onları seviyorsunuz. Onları seviyorsunuz ki onlar sizi seviyor. Eğer siz onlardan nefret etseydiniz, onlar da sizden nefret edecekti. Allah'ın kanunları siz onu kabul etseniz de etmeseniz de otomatik olarak çalışırlar. Sizin kabulünüze muhtaç değillerdir. Ama siz Allah'ın kanunlarını bilmeye muhtaçsınız. Eğer öğrenemezseniz hayatınız boyunca sadece mutsuzluk şarkıları söylersiniz. Sadece huzursuz, sıkıntılı, herkese dert olan bir dert insan olursunuz. Bunun arkasında sakın başkalarını aramayın. Başkaları yok sevgili kardeşlerim. Siz varsınız. Sizin mutsuzluğunuzun mimarı sizden bir başkası değildir. Öyleyse şimdi durun bakalım. Şu noktada aranızdaki en mutsuz olanlara hitap ediyorum. Hani şu dünyada benden daha mutsuz bir insan var mı diye düşünen kim varsa aranızda, işte o sen. Sana hitap ediyorum. Aslında sen çevrenin seni mutsuz ettiğini zannediyorsun. Ama hayır. Sen kendi kendini mutsuz ediyorsun. Şimdiye kadar bütün mutsuzluklarının arkasında hiçbirinde başkaları yok. Hepsinde sen varsın. Sen topluma ne verirsen
toplumdan onu aynen geri alırsın. Öyleyse bu bir işaret değil mi? Mutluluk işareti değil mi? Eğer sen topluma mutsuzluk tohumları ekiyorsan, insanları aşağılıyorsan, insanlara kötü davranıyorsan, o zaman insanlar da sana kötü davranırlar. Ve seni mutsuz ederler davranışlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hal böyleyse başkalarına mutsuzluk verecek davranışlar yerine ne kaybedersiniz onları mutlu edecek bir şeyler söylemekle, o tarz bir davranış göstermekle, onlara bütün güzel şeyleri ulaştırabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar mutsuz olursanız olun, unutmayın. Hayatınızın herhangi bir anından itibaren o mutluluk şarkılarını siz de söyleyebilirsiniz. Hayatınızın her safhasında buna ehilsiniz. Kim olursanız olun, nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın, hayatınızı bir cehennemden bir gül bahçesine döndürebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bugün insanların %90'dan fazlası mutsuz dünya üzerinde. Bu mutsuzluğun arkasında hep başkalarını zemeden, onların sebebiyle mutsuz olduklarını zanneden bir insan türü vücuda gelmiş. İblis hepsini avucunun içine almış ve onlara hep aynı şarkıları söyletiyor. Falanca bana böyle böyle davrandı, bana böyle hakaret etti. Ama ben de ona ağzının payını verdim. Falancayı bir payladım ki, nasıl payladım, orada olmanı isterdim. Sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin bu intikam alışını bir mutluluk vasıtası zannediyorsanız, çok yanılırsınız. Bu sadece sizin mutsuzluğunuzun dışa vuran bir göstergesidir. Hayatınız kavgayla mı geçiyor? Sakın o palavraya inanmayın. La rahate fi dünya diye bir şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylememiştir. İşte öyle söylerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki la rahate fi dünya, dünyada rahat yoktur. Öyle mi? Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Neden o devre saadet devri diyoruz? Biz mi diyoruz asırlardan beri bu söylenmiş? Asr-ı saadet, saadet devri. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Bu devirde de yaşanacak. Gelecek günler bizi oraya doğru götürüyor. Öğrenecek sevgili kardeşlerim, insanlar sevmeyi öğrenecekler gelecek günlerde. Hidayet çağına girdik. Bu hidayet çağında insanlar sevmeyi öğrenecekler. Başka insanları sevecekler. Ve bu sevgi onları daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak. Çünkü sevdikçe sevilecekler. Daha çok sevildikçe daha çok sevecekler. İşte 14 asır evvel sahabe birbirlerini tarihteki belki en büyük ölçüde seven insanlar olmuşlar. Herkes başkalarını kendisinden üstün görmüş. Başkaları için yaşamışlar. Düşünün sevgili kardeşlerim, Medine'de yapılan hiçbir ev bütün sahabenin alın terini taşımamış olsun. Böyle bir ev yok. Hepsi sahabenin yardımlaşmasıyla vücuda gelmiş.
hepsi başkalarının işini kendi işlerinden daha önemli tutmuşlar. Ne kadar fedakar olduklarını anlatmak için hani bir kıssa anlatırız o devirden Hazreti Ömer'le alakalı. Savaştan sonra şehit olmak üzere olanların arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla dolaşıyor matrayla. Ve birisi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer hemen koşuyor. Suyu teslim etmek üzereyken bir ikincisi ya Ömer su demiş. O birinci sahabe diyor ki suyu ona götür diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var ya Ömer diyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye gidiyor. Suyu uzatıyor. Tam o sırada bir üçüncü sahabe ya Ömer su demiş. İkinci sahabe de aynı şey söylemiş. Ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer üçüncüye ulaştığı zaman üçüncü şehit olmuş. Suyu içemeden şehit olmuş. Bir yudum bile alamadan şehit olmuş. Hazreti Ömer hemen ikinciye koşmuş. O da şehit olmuş. Üçüncüye, yani birinciye ilk isteyene koşmuş. Üçüncüye koşmuş dediğim o. Birinciye koşmuş. İlk isteyene o da şehit olmuş. Bu size ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bir insan ölürken en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Dünyadaki bütün servetlerden daha üstündür o anda su talebi. Ama bunu başkalarına vermek üzere reddedebiliyor sahabe. Onun ihtiyacının kendi ihtiyacından daha önemli olduğunun bilincinde. Onu kendisinden daha fazla seviyor. Uğrunda her fedakarlığı yapacak. Her sabah namazından çıkan sahabe uyumazdı. Karşılaşanlar evvela selamlaşırlardı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Cevap, eğer berekatühü söylenmemişse mutlaka bir üstü de ilave edilmek suretiyle verilirdi. Madde bir. İkincisi, bu selamlaşma merasimi biter bitmez sahabeden birisi mutlaka Vel Asr suresini okurdu. Bu onlar için bir kamçıydı. Vel Asr suresi bütünü anlatan bir muhteşem dizayndı. 28 basamağın hepsini kapsayan bir muhteşem sure. Vel Asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine amenü, ama amen olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar cehenneme girmezler. Onlar hüsranda değillerdir. Ve amelü salihat ve nefs tezkiyesi yapmaya başlayanlar hariç. Birincisi 7. basamağı, ikincisi 14. basamağı işaret ediyor. Ve tevasav bil hak 21. basamağı ifade ediyor, işaret ediyor. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler. Hakka ulaşıp da ruhlarını hakka ulaştırıp da bu macerayı yaşamış, bu güzelliği tatmış olan kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişi, Allah'ın evliyası olmuş olan kişi başkalarına da tavsiye ediyor. Allah'ın evliyası olmayı, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Ettevasav bisavr. 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim eden kişi. Sabrın gerçek anlamda sahibi. Çünkü sabırsızlığı doğuran en büyük faktör iradi yapısı artık Allah'ın iradesine bağlanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkileriniz her saniyesiyle Allah'a bir anlamda
bağlıdır. Allah'ın merkez teşkil ettiği bir hayat yaşarsınız. Hayatınızda Allah hep vardır. Onu ne kadar severseniz, başka insanları da o kadar seversiniz. Onu en çok sevenler, hayatlarını başkalarına adayanlardır. Onlar hayatlarını başkalarına adadıkları için dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ömer her gece yatmadan evvel mutlaka sorardı kendi kendisine, ben bugün Allah için ne yaptım? İşte arkasında muhteşem bir mutluluk reçetesi var. Başka insanlara mutluluk vermek için ne yaptım demek bu. Başka insanlara mutluluk vermek için ben bu akşam ne yaptım diyor Hazreti Ömer. Ne demek bu? Bir insanın bir derdine deva olmuş, bir problemine çözüm getirmiş, kişinin herhangi bir konuda yardıma ihtiyacı var, Hazreti Ömer onu sağlıyor. Bütün sahabe Hazreti Ömer gibiydi. Herkes birbirine yardım için vardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Herkes başkaları için yaşıyordu. Ama kendi dışındaki ne kadar insan varsa onlar da o kişi için yaşıyorlardı. 10 kişiden birincisi diğer 9 kişi için yaşıyor. İkincisi dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Üçüncüsü gene dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Her biri kendi dışında olan 9 kişi için yaşıyor. Böylece her biri 9 kişi için yaşanıyor. Her biri dışındaki 9 kişinin yardım merkezi. Sevgili kardeşlerim, aradaki ilişkiyi anlatabiliyor muyum acaba? Bir numaralı sahabe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı, 10 numaralı, 9 ve 10 numaralı 9 sahabe için yaşıyor. Bir numaralı sahabe, geri kalan 2'den başlayın 10'a kadar gidin, diğer 9 kişi için yaşıyor. 2 numaralı kişi de 1 numara için, 3 numara için ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numara için yaşıyor. Öyleyse 2 numaralı kişi, sadece 1'i alalım şimdi ele, 1 numaralı kişi için de yaşıyor. 3 numaralı kişi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi için yaşıyor. 3 numaralı kişi de 1 numaralı kişi için yaşıyor. Sadece 1 numaralı kişiden hareket ediyoruz neticeye varmaya. 4 numaralı kişi de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 numaralı kişi için o da yaşıyor. 5 numaralı kişi gene 1 numaralı kişi için yaşıyor. 6 numaralı kişi, 7 numaralı kişi, 8 numaralı kişi, 9 numaralı kişi, 10 numaralı kişi hepsi 1 numaralı kişi için yaşıyor. Aynı zamanda 1 numaralı, 2 numaralı kişinin dışında kalan 1 ve diğer kişiler 9 kişi 2 numara içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 3 numaralı kişi içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 4 numaralı kişi içinde yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, karşılıklı ilişkiyi anlatabiliyor muyum? Herkes başkası için yaşadığı için bütün başkaları da o kişi için yaşıyor. Herkes için yaşıyor. Her biri için yaşıyor. Ve 1 numaralı kişi için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. kişiye kadar geri kalan 9 kişi kendisinden daha kıymetli.
İki numaralı kişi de kişi içinde öyle. Ne oldu? Bir numaralı kişi iki numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetli oldu. Halbuki biraz evvel neydi olay? Bir numaralı kişi için iki numaralı kişi de dahil olmak üzere 2'den 10'a kadar herkes bir numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetliydi. Ama iki numaralı kişi açısından meseleye bakarsak bir numaralı kişi iki numaralı kişiden daha kıymetli. Üç numaralı kişi açısından bakarsak bir tek kişiden bahsediyoruz bir numara. Bir numaralı kişi üç numaralı kişiden de daha kıymetli üç numaralı kişinin açısından. Dört numara açısından da durum aynı. Beş numara açısından da durum aynı. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on numaralı kişilerin hepsi için bir numaralı kişi kendilerinden daha sevgili. Her biri için bunu düşünün. Her biri başkaları için daha kıymetli ama o kişinin kendi enfüsi dünyasında, iç dünyasında başkaları kendisinden daha sevgili. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir dayanışmayı düşünebiliyor musunuz? Allah sevgisi bunu sağlıyor. Böyle bir toplum oluşmuş. İşte Allah Teala onlardan bahsediyor. Onlar Allah'a hayran olanlar. Onlar hakka tukatihi takvanın sahipleri. Onlar birliğin, güzelliğin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir toplum olarak aranızda bu muhteşem dayanışmayı gerçekleştirebilirseniz, ki bir gün gerçekleştireceksiniz, o günlere doğru gidiyoruz. O zaman en kuvvetli siz olacaksınız. Çünkü bunun manası Allah'a tevekkül etmeniz, sizin dışınızdaki herkesi kendinizden fazla sevmeniz, bunun manası Allah'ı çok sevmenizdir. Allah'a karşı olan sevginiz, diğer insanlara karşı olan sevginiz aynı sonucu oluşturur. Ne kadar çok Allah'ı severseniz başka insanları o kadar çok seversiniz. Sevgili kardeşlerim, zikriniz günün yarısını açtıktan sonra sizden başka herkes sizden öne geçer. Allah başta olmak üzere başkaları sizden daha değerli olur. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu bir kül halini alır. Herkesle bütünleşirsiniz. Hep onları mutlu edecek istikametlerde. Hiç üzülmeyin. Davranışlarınız yanlış değerlendirilebilir. Ama sonunda yanlış değerlendiren mutlaka doğruyu anlayacaktır. O zaman bir güzelliği yaşamış olduğunu fark edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Mutluluğun anahtarı almak değildir, vermektir. Mutluluğun anahtarı başkalarından bir şeyler talep etmek değildir. Talep olmaksızın başkalarına bir şeyler iletmektir. Bu iletmenin kanununa dikkatle bakın. Şu anda siz neye sahipseniz, sizin mutlu olmanız için şu anda sahip olduğunuz şeyler mutlak olarak yeterlidir. Allah-u Teala'ya, "Ya Rabbi bana hazineler ver, ben başkalarına bunları dağıtayım." diye yalvarmanız güzel bir şey. Onu Allah-u Teala verecek, siz onu dağıtacaksınız, tamam. Ama o noktaya ulaşmadan evvel de siz sizdekilerle etrafınızdaki pek çok insana mutluluk verebilirsiniz. Zamanınız var.
enerjiniz var, aklınız var, neyiniz varsa kendiniz için değil, başkaları için kullanmaya başladığınız andan itibaren siz Allah izninde kıymetli bir insan olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkaları için yaşayan bir muhteşem insan olursunuz. Ve üzülemezsiniz. Üzülecek vakit bulamazsınız. Kendinizi ne kadar başkalarına adarsanız o kadar üzülecek vakit bulamazsınız kendiniz için. Başkaları için olan üzüntünüzü ise Allah-u Teala derhal üzerinizden, omuzlarınızdan alır. Allah için ve başkaları için yaşarsınız. İşte mutluluk, başkaları için olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, başka günleri bırakın. Bugün, bu akşama ulaşmadan evvel, bugün başkaları için ne yaptınız? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Eğer cevabınız hiçse, o zaman hiçsiniz. O zaman mutsuz olmayı hak etmişsiniz. Ama aslında Allah Teala size formülü veriyor. Men dakka dukka diyor. Çalma kapını, çalarlar kapını oluyor manası. Yani başkalarına fenalık etme, aynı fenalığı mutlaka sana çevren ulaştırır demek manası. Öyleyse insanları rahatsız edecek değil, İnsanları mutlu edecek davranışlarla onlara ulaşın. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? İnsanlara birkaç güzel söz söyleseniz, bu sözünüzden alınganlık değil, sadece mutluluk duyabilseler, sizden onlara bir fenalığın gelmeyeceğinden emin olsalar, sizleri sevseler, eğer seviliyorsanız bilin ki seviyorsunuz. Eğer seviyorsanız

bilin ki seviliyorsunuz. Allah'ın kanunu bu standartlarda geçerlidir. Başkalarını mutlu etmek için yaşayan herkes hangi ölçüde kendisini buna verebilirse o ölçüde, o yüzde de mutluluğu yaşar. Limit %100'e kadar vardır. Öyleyse her alanda

Allah'ın emrini açık bir şekilde kendinize hedef ittihaz edin. Allah'ın emri mutlu olmanız. Unutmayın. Allah bizi neden yarattı sualinin cevabı Allah'ın katında sizi mutlu kılmak için yarattı şeklinde bir cevaptır. Neden Allah-u Teala Allah'a kul olmanızı istiyor? Neden Allah-u Teala ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek istiyor, etmenizi istiyor? Hiç düşündünüz mü? Bunları yaptıkça mutluluğunuz adım adım artacak. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ı yüz üzerinden yüzle seveceksiniz. Bunun manası başka insanları da seveceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse düşmanınız olamayacak. Onlar mı? Onlar size düşman olabilir. Yanlış yapacaklardır. Size kötülük etmek isteyeceklerdir. Belki sizi öldürmek isteyeceklerdir. Ama onlara kızamazsınız. Onlardan nefret edemezsiniz. Onları da seveceğiniz bir gün gelecek. Sizi öldürmek istediklerini bile bile seveceğiniz insanlar olacak. O insanlar sizden genel anlamda negatif cevap hiç alamayacaklar. Sadece siz onların sizi değil, başka insanları mutsuz etmeleri konusunda onları muahize edebilirsiniz. Başka insanların mutluluğu sizi birinci derecede alakadar ettiği için, eğer insanlar yanlış kültürleri sebebiyle Kur'an öğretisi diye öğrendikleri yanlış ilimle, faydasız ilimle başka insanların mahvına sebep oluyorlarsa, gözünüzün önünde bunu gerçekleştiriyorlarsa fütursuzca, bundan adeta zevk alıyorlarsa, onların muhatabı siz olmasanız dahi Allah'ın görevi itibariyle onlar muahizeye muhatap olurlar. Siz aslında onların şahıslarına, kişiliklerine değil, başka insanları cehenneme sürüklemelerine üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, eğer biliyorsanız insanların kitle halinde mutlu olmaları da mümkün olduğunu, mutsuz olmaları da mümkün olduğunu ve gözünüzün önünde bir takım insanlar başka insanların mahvına çalışıyorlarsa, o zaman üzülürsünüz. Onlara belki hoşlanmayacağı laflar edebilirsiniz. Onlar onu başkalarına eza verdikleri için, milyonlarca insanı cehenneme sürükleyecekleri için, sürüklemekte oldukları için hak etmişlerdir. Ve belki öyle konuştuğunuz zaman sizin onlara kızdığınızı, öfkelendiğinizi, düşman olduğunuzu zannederler. Oysa ki siz hiçbir zaman hiç kimseyle kendiniz için konuşmazsınız. Sadece bir hedefiniz vardır. İnsanların mutlu oluşu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz insanları sevmenize bağlı. İnsanları ne kadar severseniz Allah'ı da o kadar seviyorsunuz.

demektir. Allah'ı ne kadar severseniz insanları da o kadar seviyorsunuz demektir. Yani insanlara olan davranış biçiminiz Allah'a olan sevginizin aynasıdır. Birinci ayna. Etrafınızdaki insanlar da sizin için bir aynadır. Onlar size nasıl davranıyorlar, ona dikkatle bakın. Onlar sizi seviyorlar mı? Sizden nefret mi ediyorlar? Her ikisi de sizin onlar karşısında ne olduğunuzu, onlara nasıl davrandığınızı ifade eder. Allah Teala size ne istediğini bilen bir vasıf kazandıracaktır adım adım. İstediğiniz şey başka insanların, bütün insanların mutluluğu olacaktır. O zaman sizi üzebilen şey insanların gözünüzün önünde kitle halinde cehenneme doğru yolculuk yapmaları olacaktır. Kurtuluşu bileceksiniz. Kurtuluşun nasıl olması lazım geldiğini bileceksiniz. Ve bu kurtuluştan insanların ne kadar uzak olduklarını, ne yapsanız onlara tesir edemediğinizi görmenin hüznünü yaşayacaksınız. Onlar için hüzünleneceksiniz. Onları kurtaramamanın, kurtuluşlarını bildiğiniz halde, kurtuluşları son derece kolay olduğu halde, onları kurtaramamanın hüznünü yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar, şu milyonlarca insan, sadece Allah'a ulaşmayı dileseler, ah bir dileseler, bir tek dilekle hepsinin cennete gitmesi mümkün. Ama bilmiyorlar. Ve iblis onları öyle bir kandırmış ki kurtuluşlarını kendi iradeleriyle kendileri engelliyor. İblis insanları zorla cehenneme götürmüyor. Onlara teklifte bulunuyor sadece. Onlar da onun teklifini kabul ediyorlar ve doğru cehenneme gidiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın kanunları, güzellikleri kişisel iradeye bağlı oldukları için her biri onları seçmeyen insanlar tarafından insanların sadece kendilerini mutsuz etmeleri olayı vuku bulur. Ve bu dünyada mutsuz oldukları gibi gidecekleri yer cehennem olur. İşte Allah'ın mutluluk dizaynı son derece açık, kesin, net. Ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin, sizi üçüncü kat cennetime çıkartayım ve benim evliyam yapayım diyor Allah Teala. Benim evliyam kılayım. Evliyamdan birisi olun diyor. Siz yapmayacaksınız diyor, ben yapacağım. Sizden istediğim şey diyor sadece bir dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, bu kadar diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bunu söylüyor ve bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor, 7 milyardan fazla ve bu 7 milyardan fazla insanın %90'dan fazlası, yani

7 kere 9 63. 63

630 milyonu. %90'ından fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve cehenneme gidecekler. Görüyorsunuz, insanlar gözünüzün önünde aldıkları yanlış din eğitiminin standartları içinde cehenneme gidiyorlar. Bu kadar basit bir kurtuluşun var olduğundan hiçbirisi haberdar edilmemiş iblisin o kurnaz gizlemesi sebebiyle. Din adamları hakikati bilmiyorlar. İnsanlar kitle halinde cehenneme doğru gidiyorlar. Ve siz hakikati bildiğiniz halde onları kurtaramıyorsunuz. O zaman hüzünlenmez misiniz sevgili kardeşlerim? Ülkenin ekonomisi gibi. Ülkenin ekonomisi, ekonomi bilmeyen insanlar elinde mahva doğru gidiyor. Ülke ekonomisi intihar ediyor. Ve yıllardan beri her gün biraz daha kötüye doğru gittiğimizi söylüyoruz. Yanlış formüllerle, yanlış tedavilerle her şeyi berbat ediyor insanlar gözümüzün önünde. Sonucu görüyoruz. Ve ikazlarımız bir noktaya varamıyor. Bize de sadece konunun hüznü kalıyor. Hani ne diyor Orhan Veli? Bir yer var biliyorum diyor. Her şeyi söylemek mümkün. Pek fazla yaklaşmışım. Görüyorum. Anlatamıyorum diyor. Biz de insanların mutluluğu açısından da ekonomi açısından da ulaşılmakta olan sonucu görüyoruz. Korkunç sonuçlar. Ama insanlara, onların anlamak istemedikleri bir şeyi anlatamazsınız. Şeytan hep karşınızda olacak. Siz Allah'ın dostuysanız, İblis hep karşınızda olacak. Ve kurtuluşu bildiğiniz halde, kurtuluşu gördüğünüz halde, onlara gösterdiğiniz halde tercih etmeyecekler. Ve gözünüzün önünde adım adım %90'dan fazla insan cehenneme girecek. Ve ikaz etmeniz, onları uyarmanız Allah'ın hedeflerine onları yaklaştıramayacak. Ve kurtuluşları olmayan bir son, onlar tarafından ulaşılacak bir son olacak. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler onlardan değilsiniz. Sizler bunları artık anlayanlarsınız.

0: Söylemek yetkisinin sahibisiniz. Sadece doğruları öğrenip tatbik edebilenler kurtulabilirler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın. Saadet bütün insanlar için var ama iblis saadeti insanların elinden almayı çok iyi başarıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi ait olduğu yere oturtursanız, sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini net olarak göreceksiniz. Ve insanların %90'ından fazlasının buna rağmen bunu yapmadığını göreceksiniz. Ve kurtuluşları mümkünken çok kolay bir standart içinde kurtulma hedefini seçmediklerini göreceksiniz. Gözünüzün önünde insanlar cehenneme doğru bir yolculuk yapacaklar ve siz onları kurtuluşlarını bildiğiniz halde kurtuluşun ne olduğunu, onları ikna etmeye çalıştığınız halde ikna edemeyeceksiniz. Ve onlar cehenneme girecekler. Kendilerine yazık edecekler. Bunun hüznünü siz yaşayacaksınız. Hakikatleri bilmenin ama kabul etmedikleri için kendilerini mahvetmelerinin önüne geçemeyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. Çünkü siz hakikatleri öğrenenlersiniz, yaşayanlarsınız, başkalarına da gelecek günlerde yaşatacak olanlarsınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat Allah'a me salala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir esris ve yeni mutluluk sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldun. Önümüzdeki diğer sohbetlerimizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zaten birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Merhan. Hepinize sonsuz mutluluk dileklerimizle.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde, bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Allah Teala sizler ve biz. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerim. Onunla mutluyuz.

0: Onunla huzur içindeyiz. O kalbimize ferahlık veriyor, huzur veriyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müessese her şeyden evvel bizim etrafımızdaki insanlara ulaştırabileceğimiz mutlulukla alakalıdır. Kimi ne kadar mutlu edebiliyoruz? İşte Allah-u Teala'nın biz insanlara hedef gösterdiği şey budur. Çünkü etrafımızdaki kişilerden her birine ne kadar mutluluk verebilirsek, biz onların toplamı kadar mutlu olmak imkanına sahibiyiz. Herkes için kapılar ardına kadar açık. Allah Teala istiyor ki herkes başkalarını mutlu etmeye çalışsın da kendisi mutlu olsun, ama aynı zamanda onları da mutlu etsin. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bu hedefi ortaya koymuş. Mutlu edin diyor, mutlu olun diyor. Öyleyse hepimiz için söz konusu olan şey mutlu ederek mutlu olmaktır. Allah Teala biliyor ki insanlar cemaat halinde yaşarlar. Bu yaşantıda tek başına hiçbirimiz değiliz. Hepimiz sizlerle birlikteyiz. Hepimiz başka insanlarla birlikteyiz. Öyleyse her açıdan bizim tekliğimizi tamamlayan etrafımızdaki insanlardır. İnsan olarak yaratılmışız. Her zaman başka insanlara ihtiyacımız vardır. Neyi düşünürseniz düşünün, her olay, vücuda gelen her şey insanların devreye girmesiyle oluşur, olgunlaşır. Sevgili kardeşlerim, eğer seversek seviniriz. Eğer nefret edersek bizden de nefret ederler. Öyleyse sevelim, sevilelim hedefi üzerine yürüyeceksek önce kendi görevimizi yapmalıyız. Biz etrafımızdaki insanları sevmeliyiz. Bu kapalı bir sevgi olmamalı. Sevgimiz sevdiğimiz kişiler tarafından hissedilmeli. Bunu hissettirmeliyiz. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Söylediğimiz sözler, gözlerimiz, davranış biçimimiz etrafımızdaki insanları sevdiğimizi haykırıyorsa bu Allah-u Teala'nın temel emri değil mi? Seviniz. Allah'ın emri, sevdiriniz de emri. O zaman etrafımızdaki insanların da birbirlerini sevmeleri konusunda bir gayretimiz olmalı. Bu gayret bu kadarla Allah-u Teala'ya yeterli görünüyor mu? Hayır. Madalyonun bir de öbür tarafı var. Nefret müessesesi. Nefret etmeyiniz diyor. Ve arkasından da diyor ki nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Seveceğiz, nefret etmeyeceğiz. Sevdireceğiz, nefret ettirmeyeceğiz. İşte bütün insanlar için açılan cadde bu. Bu caddeden geçeceğiz. Sevmek konunun temelini teşkil edecek. Nefret şeytanın dostlarına aittir. Sevgi Allah'ın dostlarına aittir. Hepimiz için sevgi asıldır sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün insanlara ulaştırmak istediğimiz mesaj o olmalıdır ki biz onları seviyoruz. Bu neyi sağlar? Onların da bizi sevmesini sağlar. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Bizden nefret eden insanları da sevsek ne kaybederiz? Onların Allah-u Teala tarafından veya başka insanlar tarafından cezalandırılmasını istemek yerine Allah-u Teala'dan o bizi rencide edenleri affetmesini dilesek, Allah-u Teala'nın daha üstün bir emrini yerine getirmiş olmaz mıyız? Affetmenin ötesi sevmek. Sevgili kardeşlerim, insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, belli süre bir hayatı yaşayacaklardır. Allah Teala kimin ne kadar yaşayacağını önceden bilir. Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. Allah Teala ister ki herkes huzur içinde yaşasın. Allah Teala ister ki herkes birbirini sevsin, çok sevsin. Allah Teala ister ki hiç kimse birbirinden nefret etmesin. İşte bu sevgiye susamış dünyada eğer hepiniz Allah Teala'nın size emrettiği bu görevi gerçekleştirirseniz, yani sizi sevenleri sevmeniz tabii bir olay ama sevmeyenleri de sevmenizi Allah Teala istiyor. Ne sağlayabilir bu? Bu belki sizi sevmeyen insanların sizin onları sevdiğiniz açık bir raka olduğu cihetle sizi sevmesi mümkün olabilir. Belki yavaş bir olgu olacaktır. Ama mümkün olabilir. Nefrete karşı nefretle cevap verdiğimiz zaman, bir başka ifadeyle intikam aldığımız zaman, buna Allah-u Teala'nın müsaadesi yok mu? Var. Adına kısas diyor. Ama sevgili kardeşlerim, insanların, neslerin afetlerini yok etme seviyeleri, birbirinden çok farklıdır. Nefsin afetlerini yok eden bir tek silah vardır. Onun adı zikirdir. Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarı. Bu tekrar ettiği sürece nefsinizdeki afetlerde azalma olur. Neden? Çünkü siz Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından sizin kalbinize nur gelir. Bu nur otomatik bir standartta mutlaka gelir ve kalbinize girer, kalbindeki afetleri de kapı dışarı eder. Allah'tan gelen nurların böyle bir özelliği var. Güçlü olan onlardır. Çünkü Allah Teala onların yerleşmesini istiyor. Kalbinize daha evvel girmiş olan yaptığınız yanlışlar sebebiyle kalbinize daha evvel girmiş olan afetler, hasletlerin kalbinize ulaşmasıyla kapı dışarı çıkmak mecburiyetindedirler. Alternatifleri yok. Allah'ın zikri nefsinizin kalbine nurları ulaştırır. Bu nurlar nefsinizin kalbine yerleşmek üzere gelirler. Fazıl nurları. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz için bütün insanların muhtevasına baktığınız zaman bir tek çözüm olduğunu göreceksiniz. Nefsiniz için çözüm afetlerden kurtulmaktır. Afetler hangi ölçüde güçlüyse sizi o kadar çok hata işlemeye sevk eder. Ama zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından gelen fazıllar, nurlar nefsinizin kalbine ulaşırlar. Ve mutlaka nefsinizin kalbindeki afetleri ne kadar ölçüde fazıl girmişse nefsinizin kalbine, afetler o kadar kapı dışarı edilir. Bu sebebe dayalı olarak daimi zikrin sahiplerinin kalpleri tamamen Allah'ın nurlarıyla doludur. Çünkü her an zikirdedirler, her an Allah'ın katından nur geliyor ve her an kalplerine ulaşıyor, kalpleri devamlı yeni nurları muhtevasına alıyor. Ama karanlıklara ulaşması için saha yok. Kimin için yok? Daimi zikrin sahipleri için yok. Bu sebeple Allah Teala zikre en büyük ibadettir diyor. Böyle zikrullahi ekber. Ve mutlaka Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Başkalarından daha büyük olduğuna göre en büyük oluyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutlu olmak imkanlarını Allah Teala hep sunuyor. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuz için bir vasıtadır. Oysa ki birçok insan için tam tersine sonuçlar elde edilir. Etrafındaki insanların her biriyle negatif istikamette bir münasebet içinde olduğu için o kişi devamlı derecat kaybeder. Devamlı başkalarını üzmesi sebebiyle huzursuz da olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkesi sevelim. Allah Teala istiyor ki herkesi mutlu etmeye çalışalım. Neden istiyor? Herkesi mutlu etmeye çalışalım ki her bir insana, etrafımızdaki insanlardan her birine ne kadar mutluluk verirsek, aynı miktardaki mutluluğu biz yaşayacağız. Etrafımızda her zaman birçok kişi var olduğu cihetle, her birine vereceğimiz mutluluğu toplam olarak düşündüğümüzde bizim mutluluğumuzun seviyesinin onların her birinin toplamı kadar olduğunu düşündüğümüzde ne kadar çok mutlu olmak imkanının sahibi olduğumuzu görürüz. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Sevsek, insanları sevsek ve sevdiğimiz bu insanları mutlu etmeye çalışsak, biz bu çalışmanın içindeyiz ya sevgili kardeşlerim. Bunu başarabilsek de derecat kazanırız. Başaramasak da gene derecat kazanırız. Çünkü biz o niyetin sahibiyiz ve çalışıyoruz o istikamette. Bir gayretin sahibiyiz. O zaman etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuz için bir imkan değil mi sevgili kardeşlerim? Her birini ne kadar çok seversek onlar tarafından o kadar çok seviliriz. Bu ise bize neyi sağlar? Mutluluğu sağlar, huzuru sağlar, her şeyin en güzelini sağlar. Niçin Allah-u Teala insanlara seviniz diyor? Dinleri niçin koymuş? Allah'la ilişkileri niçin istiyor? Nefsimizin kalbindeki afetleri Allah'ın emrettiği standartlarda zikir yaparak temizleyelim de nefsimizin kalbi, afetlerle dolu olan nefsimizin kalbi hasletlerle dolsun, fazlalarla dolsun. Allah-u Teala'nın zikrimizi arttırdıkça bizi ne kadar mutlu ettiğini yaşayınca anlıyoruz ki zikir Allah-u Teala'nın en büyük nimetidir. Bizlere sunduğu en büyük nimet. Çünkü sadece o, sadece zikir nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının dolmasını sağlayabilir. Tam bir neka küfte, oka ekmek dizaynı bu istikamette geçerlidir. Nefsinizin kalbinde yüzde ne kadar fazıl birikimi söz konusuysa, başlangıçtaki yüzde ikrametten sonra hep fazıl gelir. Ne kadar çok fazıl birikimi, rahmetle birlikte fazıl birikimi söz konusuysa, bunun yüzdesi toplam içinde ne kadarsa, bütün insanlar ancak o kadar mutlu olabilirler. Böyle bir dizaynda en çok mutlu olanların daimi zikrin sahibi oldukları şüphesizdir. Onlar nefslerinin kalbi tamamen nurlarla dolu olanlardır. Onlar başka insanlara düşman olamazlar. Onlara düşman olanlar olabilir mi? Olabilir. Ama onlar eğer ellerine fırsat geçerse o kendilerine kötülük edenleri de mutlaka iyilik edeceklerdir. İntikam almayı Allah-u Teala onlara neden yok etmiştir? Çünkü nefslerindeki afetler yok olmuştur. Allah-u Teala onların nefslerinin kalbinde afet olmadığı cihetle onların başkalarına kötü davranmalarının imkansız hale gelmesini sağlamıştır. Bu Allah-u Teala'nın en büyük mükafatı değil mi sevgili kardeşlerim? Nefretin, kinin, düşmanlığın yerini dostluğun, sevginin olması. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bütün insanlar için açık bir kapı bırakmamış mı Allah-u Teala? Seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. İşte bütün gayretlerimiz bu istikamette olmalı sevgili kardeşlerim. Sevmek ve sevdirmek. Birbirine küs olanları gördüğünüz zaman hemen girin aralarına. Onları barıştırmaya çalışın. Onların barışmasıdır ki aralarındaki kini, kıskançlığı, haseti giderebilir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın açık bir şekilde ortaya koyduğu tek hedef başkalarını mutlu etmektir. İnsanlarla insanlar arasındaki ilişki. İnsanlarla Allah arasındaki ilişkide Allah'ı zikretme süresi en önemli boyutu teşkil eder. Ne kadar zikrediyoruz? İşte burada en çok mutlu olacaklar daimi zikrin sahipleridir. Allah-u Teala gayret eden herkese bunu vermeye hazırdır. Yeter ki insanlar kendilerine düşen sabrı ve sadakati göstersinler ve vazgeçmesinler. Zikirlerini artırmak konusundaki savaştan vazgeçmesinler. Nefsleriyle yapacakları bir savaş bu. Nefsin negatif ve kapkaranlık bir muhtevadan pırıl pırıl nurlarla dolu bir hale gelmesi bu tek faktöre dayalıdır. Onun adı zikirdir. Zikrullah'tır. Yani Allah ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli halde söylemektir veya diye sessiz halde söylemektir veya dilini de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan diye Allah ismini tekrar etmektir. Her halükarda bir yaratık olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hepimiz birer mahlukuz, yaratıkız. Allah-u Teala tarafından halkedilmişiz, yaratılmışız. Annemiz, babamız birer vasıta. Sevgili kardeşlerim, madem ki insan olarak Allah Teala bizi yaratmış ve öğrenmişiz ki bizi yaratan Allah, o zaman ona karşı olan vazifelerimizi çok dikkatli bir boyutta gerçekleştirmeliyiz. Ve mutluluk arayan bir kişi için ikinci bir yol söz konusu değil. Allah zikrini 24 saatlik bir zaman parçasında yüzde ne kadar yapıyorsunuz sevgili kardeşlerim? İşte mutluluğunuz yüzde o kadardır. Bunu 12 saat devam ettirebilen bir kişi %50 mutluluğun sahibi olur. Kimlerdir en mutlu olanlar? Uyumak üzereyken zikirlerini devam ettirip de uyandıkları an zikirlerinin hala devam etmekte olduğunu büyük bir mutlulukla hissedenler. Sevgili kardeşlerim, her birinize sesleniyoruz. Neden siz de onlardan biri değilsiniz, olmayasınız ki? Olmamanız için sebep var mı sevgili kardeşlerim? Onlar nasıl olmuşlar? Hepsi aynı gayretin sahibi başlangıçta. Onlar da bocalamışlar. Onlar da zikirsiz bir devre geçirmişler. Sonra zikri öğrenmişler, gayrete başlamışlar. Bu gayretleri uzun bir devrinin sonunda daimi zikre onları ulaştırmış. Bütün insanlar için kapılar açık. Ayrıca ne kadar çok gayret ederseniz Allah'tan gelen yardım o kadar büyük ölçüde olur, ölçü büyür. Gayretiniz Allah Teala'nın size hediye etmesi için, her şeyin hediyesi böyledir, en önemli anahtardır. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizler, Allah'ı sevenler, sevgili kardeşlerim, her şeyi en güzel standartlarda yerli yerine oturtmalısınız. Bilmelisiniz ki zikir hayatınızın temelidir. Zikir mutluluğunuzun en büyük kapısıdır. Sevgi de büyük bir kapıdır. Zikir anahtarı sizde olan bir imkandır. Bir insan bir başkasını sevmiyorsa onu sevmek konusunda gayreti büyük sonuçlara ulaşamaz sevgiye dönüşemedikçe. Ama zikir konusunda ısrarlı olan kişi adım adım zikrinin arttığını, giderek zikir seviyesinin büyüdüğünü görecektir. Ve gayretlerinin vardığı bütün sonuçlarda mutluluğu artacak, artacak, artacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için en büyük hedef mutluluk değil mi? Herkes mutlu olmak için yaşamıyor mu? Bu söylediğimiz standartlar realite ise Allahsız bir mutluluk mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? İnsanlar hep zannederler ki çok paraları olsa, zengin olsalar çok mutlu olacaklar. Ne kadar isterdik sevgili kardeşlerim, hepsi şu zenginliği elde etseler de o zenginlikle mutlu olamadıklarını acı acı hissetseler de doğruyu aramaya başlasalar, o zaman belki yakalayabilirler. Hiç kimse için sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde yaşayan insanlardan hiç kimse için, cinlerden hiç kimse için Allahsız bir mutluluk asla ve kat'a mümkün değildir. Allah ile ilişkisi olmayan hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk deyince geçici zevkleri mutluluk zannedenlere sesleniyorum. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Kesintisiz olarak devam eder. Ama zevkler, zevkin varlığı kadar devam eder. O zevk bittiği anda, zevkten duyulan haz da sona ermiştir. Ama zikrin mutluluğu öyle değildir. O sonsuzdur. 24 saat boyunca zikreden bir insan, 24 saat boyunca hep mutlu olur. Hayatı her gün böyle geçiyorsa, yani daimi zikrin sahibi olmuşsa, o zaman zaten sistem kısa bir süre sonra otomatiğe oturur. Otomatik bir standartta o kişinin iç dünyası artık Allah'ı kesintisiz bir şekilde zikredecektir. Daimi zikre ulaşan herkese bu imkanı sağlar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Bir insanın mutluluğunun temelinde sevmek mastarı gizlidir. Eğer nefret söz konusuysa o kişinin mutlu olması imkansızdır. Başka insanlardan nefret eden bir insan nefsinin nefret afetinin kurbanı olmuştur. O mutluluğu yaşayamaz. Ama böyle bir insan eğer kendisini zikir konusunda sağlam bir zemine oturtabilirse, zikrini arttırmak istikametinde gayreti artarak devam ederse, o kişi her geçen gün biraz daha mutlu olacaktır. Madde bir. Madde iki, o nefret ettiği insanlardan artık nefret etmediğini, onları da sevdiğini görecektir. Ve bunu onlara hissettirdiği zaman onların da kendisine daha yakın, daha yakın, daha yakın olduğunu hissedecektir. O zaman ne kadar doğru bir yolda olduğunu, Allah'ın kendisiyle beraber olmasının ne kadar önemli olduğunu hissedecektir, yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, siz olsanız o zaman ne dersiniz? Her şey çok mu güzel yoksa bana böyle geliyor demez misiniz? Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir. Biz insanlar bir toplumuz, cemaat halinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Her ihtiyacımızı bir başka o ihtiyacı gideren kişiden onu satın almakla sağlayabiliriz, giderebiliriz. İhtiyaç duyduğumuz şeyi elde etmek, onun üretilmiş olmasına bağlıdır. Onun varlığına veya varlığına bağlıdır. Bir manevi şeylerden bir insanın mutlu olması var. Bu manevi sahaya bağlıdır. Kişi Allah'ı sever. Allah'ı daha çok sevdikçe mutluluğunun arttığını görür. Daha çok sever, daha çok sever. Daha çok sevdikçe Allah'a ibadet konusunda rahatlama hisseder ve içinden gelen talep ibadetlerden artabilen hüviyette olanları alabildiğini artırmak olur. Onun için bir kişinin bir gece zikirle uyuyarak uyandığında hala zikrettiğini görmesi dünyadaki en büyük mutluluklardan biridir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için bütün kapılar açık. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Zikrimizi arttırsak, nefsimizin kalbi aydınlansa, aydınlansa, artan zikirle aydınlansa, pırıl pırıl bir şekilde daimi zikre ulaşsak, Allah Teala'nın en mutlu kullarından oluruz. Nefsin kalbinde hiç afet kalmadığı cihetle başka insanlara kötülük etmek o kişi için mümkün değildir. Ama herkese yardım etmek konusunda iş dünyasında mutlaka bir talep vardır. Ve görür ki başkalarını mutlu ettikçe asıl kendi mutlu oluyor. Yani bir insanın 5 kişiye mutluluk vermesi 5 kişinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisinin yaşamasıdır. Bu rakam ona 15'e, 20'ye, 25'e ve daha öteye ulaştıkça o kişi kesintisiz bir mutluluğun sahibi olur. O artık kendisini insanların mutluluğuna adamıştır. Görmüştür ki ne kağı küfte, o kağı ekmek. Etrafındaki insanlara ne kadar mutluluk verebilirse toplam olarak o kadar mutluluğu asıl kendisi yaşıyor. Etrafındaki insanlar çok. Herkesin etrafında çok insan var. Evet, gayet normal. O kişi bir yerde yaşıyor muhakkak. Yaşadığı yerde de birçok konusu, komşusu var. Çalıştığı yerde arkadaşları var. Başka sebeplerle arkadaş olduğu insanlar var. Ve sevgili kardeşlerim, her birisi onlara mutluluk verdikçe kendisini mutlu eden bir vasıta. O zaman bütün insanlar için hayat güzel bir hüviyet göstermez mi sevgili kardeşlerim? İnsanlar bununla güzellikleri yaşamazlar mı? Bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. İstiyor ki herkes, madem ki cemaat halinde yaşıyor, etrafında muhakkak insanlar var. O insanları mutlu etsin de her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi de yaşayacağı için o her mutluluk verdiği kişinin sayısı artarsa o kadar çok mutlu olacağı için huzuru giderek yükselen bir hüviyet taşır. O zaman anlar ki onun mutluluğunun asli sebebi başkalarına mutluluk vermektir ve o mutluluğu ne kadar büyük ölçüde onlara ulaştırabilirse kendisi o kadar büyük bir mutluluğu yaşayacaktır. Ve bu büyüdükçe onun mutluluk yüzdesi de büyüyecektir, büyüyecektir, büyüyecektir. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için görüyoruz ki bir imkan var. Bu imkan sevmektir. Sevmenin başlattığı bir ikinci unsur mutluluğun temelini teşkil eder. Bu sevginin dairesi içinde başka insanları mutlu etmektir. Öyleyse hepimiz etrafımızdaki insanlara ne kadar mutluluk verebiliyorsak o kadar çok mutlu olmak hakkının ve imkanının sahibiyiz. İşte bu standartlar altında yaşayan bütün insanlar bu hakikatleri öğrenip tatbik sahasına koyabilseler kendilerinin ne kadar mutlu olduğunu görecekler, yaşayacaklar, huzur içinde bir dünya hayatını sürdüreceklerdir. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Neden hep mutluluk diyoruz? Çünkü Allah-u Teala'nın bütün insanları ulaştırmak istediği menzil orasıdır. Mutluluk. Şeytanın da bütün insanları ulaştırmak istediği yer mutsuzluktur. Şeytan devamlı sizi yanlış şeyler yapmaya yöneltir. Nefsinize kurban olmanızı ister. Nefsinizin bütün arzularını yerine getirmesini ister. Nefs şerri emreder. Allah ise ruhunuza tabi olmanızı ister. Ruh sadece hayra emreder. Sevgili kardeşlerim, iki düşman kardeş. Birisi nefs isimli vücudunuz. Hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Gece rüya gördüğünüz vücudunuz odur. Her gece nefsiniz, devir sayısı eşit olunca fizik vücudunuzda nefsinizin devir sayısı vücudunuzdan derhal ayrılır. Ayrılır ve her yere gidebilir. Bir anda en uzak yerlere ulaşabilir. Başka gezegenlerde bile olabilir. Böyle bir imkanın sahibi nefsiniz. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz en büyük düşmanınız. Sizi cehenneme sürükleyebilecek olan tek vasıta. Allah'ın emirleri var. Emrettikleri şeyler. Onları yapmak mecburiyetindeyiz. Bu bizim mutluluğumuz için elzemdir. Allah Teala neyi üzerimize farz kılmışsa o farz kıldığı her husus mutlaka bizi daha mutlu edecek olan bir davranış biçimidir. Namazı farz kılmış Allah Teala. Namaz bir mutluluktur. Allah'ı seven kişi için. İşte Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bu sevginizi ölçmek için namaz kılın ve namazdaki mutluluk derecenize bakın. Ne kadar mutlusunuz? Öf be, gene namazın vakti geldi. Aman şu namazı kılayım da hemen yakamdan düşsün. Kurtarayım paçayı. Ah keşke sadece farzları kılsam da bitirsem namazımı. Bu sünnetlerde ne oluyormuş? Bu kadar arttırmanın alemi var mı yani bu namazı? Gibi düşünceleriniz varsa kendinize en büyük zulmü yapıyorsunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, namaz her şeyden evvel doyulmaz bir mutluluktur. Kimler için? Namaz boyunca iradesini Allah'a bağlayanlar için. Sevgili kardeşlerim, namaz boyunca hep Allah'ı düşünenler için. Ne kadar Allah'ı düşünmeye ara verdiniz, o kadar az zevk alırsınız namazda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi, Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i imtihan ediyor. Sadece diyor iki rekat kılacaksınız. Bu iki rekat boyunca namazın başından sonuna kadar Allah'ı düşüneceksiniz. Bu aranızda bir yarıştır diyor. Hadi bakalım diyor şimdi namaza.
Sevgili kardeşlerim, konunun başlangıç noktasındayız daha. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir yeni Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sırayla tabi olmuşlar. O noktada bir yerdeyiz. Onlar daimi zikre henüz ulaşmamışlar yani. Ve namazdan sonra hepsi aynı şeyi söylüyorlar. O kadar gayret ettik, tam yaklaşmıştık ama kaçırdık. Sevgili kardeşlerim, bu namaz 4 rekatlık bir namaz olsun, 2 rekatlık bir namaz olsun, önemli değil. Ama önemli olan bir şey var. Acaba ne kadar Allah'ı düşünerek namaz kılıyorsunuz? Yoksa eğer Allah'ı düşünmeden sadece aman şamdan düşsün diye namaz kılıyorsanız, o zaman namazın zevkine varamazsınız sevgili kardeşlerim. Namaz sizin için bir zevk olmaz. Namaz kılarken kendinizi yukarılarda, 7. gök katında hissetmeye çalışın. 7. gök katında değil, Allah-u Teala'nın huzurunda hissetmeye çalışın. Huzur namazının kılındığı namazın muhtevası içinde hissetmeye çalışın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki. Her şey sizi mutluluğa çağırıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e hangi farzı koymuşsa, biliniz ki o farz bütün insanlara mutluluk katmanın bir fakültesidir. Neyi emretmişse o mutluluğun simgesidir. Neyi yasaklamışsa o da mutluluğun simgesidir. Allah Teala hepinizi sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Herkesi çok seviyor. İnsanlar Allah'a ne kadar layıklarsa, liyakatleriyle Allah'ın onlara karşı olan sevgisi aynı paraleli takip eder. Ne kadar layıksa o kadar Allah Teala tarafından sevilir. Allah'a layık olabilme seviyesi de Allah'ı sevmekle paralel yürür. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? İşte Allah'a layık olma seviyeniz o kadardır. Sadece 2 tane alternatif var. Allah'ı sevmek veya kendinizi sevmek. Bunun manası nefsinizi sevmek. Allah'ı sevdiğiniz zaman nefsinizden fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Başlangıçta namaz nefsinize ağır gelen bir müessesedir. Zikir nefsinize ağır gelen bir müessesedir. Ve nefsiniz başlangıçta şeytanın tesirinde olduğu için zikir yapmanızı hiç mi hiç istemez. Namaz kılmanızı da. Ve siz her seferinde nefsinizi yenerek namaz kılmak mecburiyetinde kalırsınız. Ama zikrinizi arttırdıkça adım adım namaza karşı sevgi, namazı sevmenin payından kendisine alarak devamlı büyür. Namaz kılmayan bir insan o noktanın başındadır. Namaz kılmaya başladığı zaman bundan sıkıntı duyuyorsa o sıkıntı adım adım azalarak devam edecektir. Ve de namazlarını
kıldığı zaman başlangıçta zoraki olan kişi için bile namaz kısmen bir zevk olacaktır. Burada bir ayrıcalık var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi artık Allah'ı sevmiştir. Allah'ı kendisinden öne geçirmiştir. İşte Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyip de ulaştıran bir insan için Allah-u Teala her şeyin en güzelini nasip eder. O kişi için dünya yarı yarıya huzuru ve mutluluğu yaşadığı bir dünyadır. O kişi zikrini yapar ve bu zikir onu en güzele doğru devamlı olarak çeker, götürür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığınız zaman her şeyi en güzel standartlarda göreceksiniz. Allah Teala ne yaparsa tam yapar. Eksiği yapan, hedeflere ulaşamayan biz insanlarız, bir de cinler, yani bütün yaratıklar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında her şey en mükemmel şekilde tesis eder. O mükemmeli bozan, berbat eden biz mahluklarız. Allah Teala bize akıl vermiş. Aklı şeytan da kontrol etmeye çalışır. Allah da kontrol etmek ister. Ama Allah Teala'nın bir kanunu var. Biz insanlara serbest irade vermiş. O verdiği serbest iradeyi mutlaka kullanmamızı istiyor Allah Teala. Onu kullanabilmek içinse mutluluğu yaşayabilmek için o iradeyi Allah'ın emrettiği istikamette kullanmak mecburiyetindeyiz. Fizik vücut namaz kılmayı sevmeyecektir ama biz onu sevdirmeye çalışacağız. Bir süre sonra fizik vücut namazın bir zevk olduğunu idrak eder. Namaz bir zevktir sevgili kardeşlerim. Eğer Allah ile şuradan kalpten bir ilişkiyi kurabildiyseniz, namazlarınızı doyulmaz bir zevk olarak yaşarsınız. Zikriniz doyulmaz bir zevk olur. Daimi zikre ulaşanlar, o doyulmaz zevki adım adım içenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu mu tamamen mutluluklardan oluşur. Şeytanın yolu mu o da mutsuzluklardan. Birisi Allah ruhumuzu da teslim almak ister. Fizik vücudumuzu da teslim almak ister. Nefsimizi de teslim almak ister. İrademizi de teslim almak ister. Neden? Çünkü ister ki biz mutlu olalım,
Daha çok mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, en çok mutlu olalım. Mutluluğumuz kesintisiz bir mutluluk olsun.

tartılacak olan malzeme konur ya, işte o gramları zikir olarak kabul edin. O zikir seviyesi kadar mutlusunuz. Terazi dengede. Terazinin gramları arttıkça karşılığındaki zikir seviyesi de artacaktır. Gramlarının zikir gayreti olarak değerlendirilmesi halinde gayretiniz arttıkça zikir giderek artacaktır. Zikriniz arttıkça mutluluğunuz artacaktır. Zikrininiz boyutlarını daimi zikirde ondan sonra da iradenizi Allah'a teslim etmekte yükselteceksiniz. En doruk nokta iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman külli irade sizi kontrolü altına aldığı zaman gerçekleşir. Artık zikirde değilsiniz. Külli irade size Allah, Allah, Allah diye Allah'ın isminin tekrarını yaptırdığı için artık siz tesbihtesiniz. Zikir orada tesbihe dönüşür. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizin seviyesiyle paralel bir seyir takip eder. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Allah'ı sevmenin ölçüsü zikirdir. Bir günde ne kadar zikrediyorsunuz? Eğer 2.4 saat, yani 24 saatin onda biri kadar zikrediyorsanız, mutluluğunuz onda birdir. Günün dörtte biri kadar, yani %25'i kadar seyrediyorsanız, zikrediyorsanız, mutluluğunuz %25'tir, dörtte birdir. Günün yarısı kadar zikrediyorsanız mutluluğunuz %50'dir. Daimi zikre ulaşmadan evvel ki son aşamanız %80 zikre ulaşmaktır. Ondan sonra daimi zikir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikrettiğiniz zaman Allah'ın katından salavat nurları önce %2 rahmet taşır kalbinize. Sonra %98'e kadar ulaşan fazılları taşır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Fazıllar ve baştan giren %2 rahmet mutluluğu temsil eder. Fazlın girdiği yerde kişinin nefsindeki kavga o seviyede biter. %2 rahmet nuru, %2 kavga bitimini. Ondan sonra gelecek olan her %7 fazıl birikimi, %7 mutluluk artışını ifade eder. O seviyede yani %2 artı %7.

%9 seviyesinde nefsin kalbinde kavga etmiştir. Sonra adım adım yedişer yedişer bunlar yükselecektir. İlgisi %7'lik sistem olmasının arkasında o kişinin ruhunun, yola çıkan ruhunun her %7'de yalnız bir gök katı aşabilmesi olayı vardır. İki olay birbirine kesin kes bağlıdır. Nefsinizin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikimi sizi yine zemin katta bırakır. İlk, ondan sonraki ilk %7 fazla birikiminde ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar çıkmaya başlar. Ötekiler yukarı çıkar, sizinki çıkamaz. Çünkü henüz %7 zikrediyorsunuz. Sonra zikrinizi arttıracaksınız. İkinci bir %7 nefsinizin kalbi fazla doldu. Ruhunuz ikinci gök katına çıkmak yetkisinin sahibidir. Orada su var olma havuzlarında su var alacaktır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi, baştan %2 rahmet birikimine ilave bunlar. Üçüncü gök katına ulaşacaksınız. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi %49 eder. Yedinci gök katında ruhunuz 7 tane alemden geçecek. Bu sebeple burası biraz uzun bir devreyi ifade eder. Ta ki zikir hücrelerinde Allah'a doğru yola çıkan ruhunun zikrini tamamlasın da sitetin müntahaya ulaşsın. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşsın. Allah'ın zatında yok olsun. Allah'ın zatına bir ruhun ulaşabilmesi iki yatay, iki dikey, dört yolculukla mümkündür. Hangi mürşidin yanında tövbe alırsanız alın. Eğer o mürşit gerçek bir mürşitse tövbeniz anında ruhunuz vücudunuzu mutlaka terk eder. Ve devrin imamının dergahına ulaşır. Bu otomatik bir işlevdir. Tüm ruhlar gidecekleri yeri bilirler. Ruh çünkü Allah'ın ruhudur. Ve Allah emanetini geri istiyor. Ruh hepiniz için bir emanettir. Vücudunuzdaki tek emanet ruhunuzdur. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz emanet olur. Fizik vücudunuzu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşırsınız. Daimi zikre ulaşmadan evvel artık nefsiniz emanettir fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman. Ancak daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz Allah'a teslim olur. Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Neden? Çünkü artık daimi zikirdesiniz. Her an Allah'ın katından fazıllar nefsinizin kalbine salavat nurları tarafından taşınıyor. Başlangıçta salavat nurları sadece %2 rahmet getirirler. Önce kuvvet. Ondan sonra 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. Ve ruhunuz 7 tane gök katını aşar. Ondan sonra nurların gelişi devam eder. Bir %49 nur daha birikecektir. Daimi zikre ulaşmanız için önce dik yokuşu aşmak mecburiyetindesiniz. %51 nispetinde olan nurları
%80'e çıkarmak mecburiyetindesiniz. %81'e. İşte nefsinizin kalbindeki nurlar %80'e ulaştığı zaman bu arada sevgili kardeşlerim siz fizik vücudunuzu dik yokuşu aşmış olarak Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Neden? Bir hiç karşılığı bir insan Allah-u Teala'dan bir şeyler alır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları hidayete ermeye ehil yaratmıştır. İnsanın ruhu vardır, insanın nefsi vardır. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır. Mürşide ulaşıp da önünde diz söküp tövbe ettiğiniz zaman ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılacaktır. Ve devrin imamına ait olan altın kapıdan girilen ana dergaha ulaşacaktır. Orada kendisine ait olan yeri alacaktır. O yer önceden bellidir. Ve de bu noktadan sonra o kişi seyri süluka iştirak edecektir. O kişinin ruhu seyri süluka iştirak edecektir. Seyri süluk, sevgili kardeşlerim, Allah'a doğru yapılan bir yolculuktur. 7 tane kat dikey olarak çıkılır. Her katta bir seremoni mutlaka vardır. Birinci katta çimenlerin üstündeki seccadelerde secde edilir. İkinci katta soğurulma havuzlarında bütün ruhlar su arılırlar. Sonra içeri alınırlar. Üçüncü gök katında bir köşk mescidin üst veya alt katında secde ederler. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslında, beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde ederler.

Altıncı katta bir buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan çıkan çok açık yeşil, fosfor yeşili bir renge dönüşür. O nurdan vücutları ve çatlar. Bu çatlamayı tamamlayabilen herkes için hilat giymek söz konusudur. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde Cebrail Aleyhisselam onlara hilat giydirir. Kıpkaz kıyafetlerine benzer bir kıyafet giydirilir. Ve oradan yukarıya doğru yükselir ruh. Ve bu

yükselmede 7. kata kafile halinde çıkılır. Kafile sağ tarafta sağ kanat velisi, sol tarafta sol kanat velisi. Eken başlangıçtaki nokta. Şimdi sağ tarafta devrin yanı vardır. Sağ tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol tarafta devrin imamı. Ve kafile yola çıktığı zaman evvela Ümmül Kitab'a ulaşılır. Sonra Kudret Denizi'nin dibine dalınır. Sırlar öğrenilir. Sonra Makam-ı Mahmud'a ulaşılır. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Devrin imamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle orada birlikte olur, orada kalır. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kabileyle gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu bir sonraki kademe geçer. Divane salihine ulaşır. Daha sonraki kademe geçecek olan nurlar, ruhlar buradan zikircilerinin bulunduğu kesime uçarlar. Orada zikircilerin içinde zikretmek temel görevleridir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içinde hepiniz için her şey size en güzeli sevk etmek üzere dizayn edilmiştir. En güzel ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizdir. Ama bunlardan her biri bir ayrı kademeyi, mutluluğun bir bölümünü ifade eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya mutluluğunuz %51'i bulur. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman bu rakam %80'i aşar, %81 olur. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman %100 mutlu bir insan olursunuz. Ne kadar zikrediyorsanız, bir günlük zaman dilimi içinde kaç saat zikrediyorsanız, 24'te o saat kadar mutlusunuz. 12 saat zikrettiğiniz zaman 12 yüzde 12 24'ün yarısıdır, %50'sidir. Siz %50 mutlu bir insan olursunuz. 12 saat mutlu olursunuz 24 saatte. Bu saat 18'de çıktığı zaman çıkabilmesi için mutlaka zikrinizin %80'i aşması gerekir. Fizik vücudunun teslimi gerçekleşecektir. O zaman mutluluğunuz %80'i aşar. Ve neticede bu dik kuşu aşabilen herkes için daimi zikre ulaşmak artık bir problem teşkil etmez. Kişi daimi zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Ullel-vap olur. Daimi zikre ulaşanlar ya külli irade tarafından ulaştırılırlar, bütün mürşitler bu kategoriye girer, ya da ilahi irade tarafından ulaştırılırlar, sadece Resuller bu kademeye girer. Resullerin bir kısmı Nebi'dir, bir kısmı Veli'dir. Ama Nebi Resuller de Resuldür, Veli Resuller de Resuldür. Üstün olan Nebi Resullerdir, Peygamber Resullerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi Allah Teala ne diyordu? Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ile ilişkileriniz işte bu minval üzere devam eder. Hepiniz için en güzel şey Allah'a ulaşmayı dileyip kademeleri birer birer aşmanızdır. Yani önce ruhunuzu Allah Teala teslim alır. Bunun için günde 3 saatlik zikir yapmanız yeterli. 3 saatlik bir zikirde bu hedefe mutlaka ulaşırsınız. Her gün şaşmadan en az 3 saat zikri gerçekleştiren herkes ruhunu mutlaka Allah'a teslim eder. Bu noktaya Allah Teala zaten insanları ulaştırır. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
Gönül dostlarım, Allah-u Teala'yı çok sevmelisiniz. Çok ama çok. Allah-u Teala sizi çok seviyor. Buna layık olmalısınız, bu büyük sevgiye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah'ın huzurunda hepinizi sevgiyle, hasretle kucaklıyoruz. Hepinizin gözlerini öpüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. الفاتحة مع الصلاة.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın bütün insanları da görmek istediği şey mutluluk. İnsanlar Allah Teala'nın kendilerine sağladığı büyük nimeti bir bilseler ve de bir hiç karşılığında sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri sebebiyle Allah'ın onları 7-8 aylık bir mutluluğu en üst boyutta yaşatacak bir hüviyete sokmasını bilselerdi. Herkes Allah'a ulaşmayı dilerdi diyebilir miyiz? Hayır diyemiyoruz sevgili kardeşlerim. ...32 seneden beri insanlara bunu söylediğimiz halde mutlu olanların sayısı bizim etrafımızda olanlar kadar. Ne kadar hazin bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki, ben sizin Rabbinizim. Sizi ben yarattım. Mutluluğunuz da benden sorulur. Ve ben size bir hiç karşılığında mutluluğu vaat ediyorum. Yetmez, garanti de ediyorum. Diyor Allah Teala. Siz diyor sadece sizde olan emanetimi yani ruhunuzu daha doğrusu benim ruhumu diyor Allah Teala size üfürdüğüm ruhumu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor. Ve ben sizin kalbinizde bu dileği göreceğim diyor. Yani dilinizle Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demeniz bana yetmez diyor Allah Teala. Buradan yürekten söyleyeceksiniz bana. Diyeceksiniz ki Ya Rabbi buradan kalbinizle birlikte kalbiniz buna teşne olarak kalbiniz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyerek Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Sen de söz vermiş durumdasın. Kim bana ulaşmayı dilerse diyorsun, ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer diyorsun. Ve de o seçtikleri insanların 195'i o kadar kalabalık arasından sadece kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse onları kendime ulaştırırım diyorsun. Ey yüce Allah'ım ulaştırırım demen söz vermek demek. Bu sözü veriyorsun ve bugüne kadar gördük ki sözünü mutlaka tutuyorsun. İşte sevgili kardeşlerim bu cümleden olarak kim bugüne kadar Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilediyse Allah Teala bunların hepsini kendisine ulaştırdı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım Allah Teala önümüze sermiş mutluluğu. Sen diyor bir tek dilekte bulunacaksın. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Sen ruhunu bana ulaştırmayacaksın. Sen sadece bunu dileyeceksin. Geri kalanı benim işim diyor Allah Teala. Ben seni insan olarak yarattım. Başkalarından farklılığın sana üfürdüğüm ruhumdur diyor. Sen bu itibarla cinlerden de farklısın, meleklerden de farklısın ve cinlerden de meleklerden de üstünsün.
Ve ben söz verdiğim zaman mutlaka sözümü yerine getiririm diyorsun. Ey Yüce Allah'ım. Öyleyse işte ben de şimdi kalbimi sana açtım, ellerimi de açtım. Ey Yüce Allah'ım, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum diye dua ettin bana diyor Allah Teala. Bu duayı kalpten ettin diyor. Ve de ben mutlaka senin ruhunu kendime ulaştırırım. Kişi gönül rahatlığıyla bu işlemi gerçekleştirir. 7-8 aylık bir devre içinde de ruhu mutlaka 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra dileyip dilemediğini hemen anlar. Çünkü kendisini eğer Allah'a ulaşmayı dilediyse çok büyük bir mutluluğun içinde bulur. O Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğunu yaşamak hakkının sahibi olmuştur. Allah Teala bunu herkese sebil olarak vermiş, bedava. Hiçbir gayrete gerek yok. Sadece bir dilek. Kişinin kendisini zorlaması, işte ben aç kalmayı beceremem, oruç tutarsam ölürüm açlıktan gibi bir fikrin sahibi olan insana Allah Teala orucu sevdiriyor ve onu acıktırmıyor. Namazı ben sevmiyorum, ben bu işi beceremem diyen kişinin birdenbire namazı sevdiğini görüyoruz. Namaz onun için bir zevk haline geliyor. Zikir de neymiş? İslam'ın 5 tane şartı var, ben zikri yapamam diye düşünen bir kişiyi de zikre aşina kılıyor ve zikri uygulayabilecek olan bir hüviyete sokuyor. Kişi zikri hiç sevmezken, hatta zikrin ne olduğunu bile bilmezken zikir yapmaktan hoşlanmaya başlıyor. İşte o 7-8 aylık devrede bir insan bütün ibadetlerin zevk haline geldiğini yaşar. Namaz kılmak bir zevktir. Namaz kılarken sanki bu dünyadan ayrılır. Sanki bir başka alemde olur gibi hisseder kişi. Oruç tuttuğu zaman Allah-u Teala ona açlığı hissettirmez. Zekat verdiği zaman onun o rızkını Allah-u Teala en az 40 kat arttırır. Aslında bu arttırma dediğimiz kişilerin hesapları, yoksa Allah-u Teala biz diyor onlara bir başağında 7 başak olan, bir başağında 7 7 başaklı bir buğday muhtevası içerisinde veririz. Her başağında 10 tane bulunan 7 başaklı, her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday gibi. Ne veriyormuş Allah Teala? 1'e 10 falan değil, 1'e 100 değil. 1'e 700 veriyormuş. Bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir bitki gibi, bir buğday gibi biz onlara veririz diyor Allah Teala. Birisine 1 lira veren Allah Teala'dan 700 lira alarak onu geri alır. Bu Allah'ın sözüdür. Sevgili kardeşlerim, o zaman insanlara ikram etmekten, insanlara nafaka vermekten, insanlara yardım etmekten kaçmayın. İhtiyaç sahiplerine elinizdekini verin. Ben verirsem ben ne yiyeceğim diye düşünürseniz veremezsiniz.
Ama verirseniz bunun 700 katının size mutlak olarak geri döndüğünü yaşayacaksınız. Şartlarınız ne olursa olsun. Allah Teala'nın sözünü tutmaması mümkün değildir. O Allah'tır. Her şey onun elindedir. Herkesle ayrı ayrı meşgul olur. Sözünü mutlaka yerine getirir. Sizin için de aynı şey. Verin, alın. Bir verin, 700 alın. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, onu sevdiğiniz zaman, Allah'ı sevdiğiniz zaman, Allah'a aşık olursunuz. Önce seversiniz, sonra aşık olursunuz, sonra hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hoşlanmakla başlar her şey. Hoşlanırsınız Allah'tan, bu sevgiye dönüşür, seversiniz. Sonra bu sevginin ötesinde Allah'a aşık olursunuz. Hayır yetmez. Sonunda Allah'a bizim gibi hayran olursunuz. Nasıl hayran olmazsınız ki sevgili kardeşlerim? Mutsuz bir insanken sizi dünyadaki en mutlu insanlardan biri haline getirir. Hele yolunuza devam ederseniz, o 7 aylık süreç tamamlandıktan sonra dünyadaki en mutlu bir 7 veya 8 ay geçirdikten sonra ipin ucunu bırakmazsanız ve hangi zikir seviyesinde kalmışsanız onu arttırmayı başarırsınız. Ki bu kolay bir şey değildir. O zaman Allah-u Teala'nın size fizik vücut teslimini de nasip ettiğini göreceksiniz. 7-8 aylık mutluluğun arkasından daha mutlu günlerin geleceği, bir yeni dünya kurulacak sizin için. Mutluluklarla dolu yeni bir dünyada yaşayacaksınız. En çok dinlerini bilmeyen, dini bildiklerini zannedenler bizi üzüyor, hüzne sevk ediyor. Sevgili kardeşlerim, bilmiyorlar. İslam'ın 5 şartı vardır diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yapan diyorlar, orta yoldadır. O kurtuluşa ulaşmıştır. Ulaşamaz. İfrattan da kaçının diyorlar, tefritten de. Bir takım insanlar var diyorlar, bu İslam'ın 5 şartını yerine getirmezler. Onlar tefrittedir. Gidecekleri yer cehennemdir. İslam'ın 5 şartı orta yoldur. Biz orta yoldayız. Mutlaka cennete gireceğiz diyorlar. Ve diyorlar ki, evet günahkarız. Tamam. Ama mutlaka Allah Teala bizi önce cehennemine alacak. Orada hafif tertip kavuracak bizi, biraz azaplandıracak. Ondan sonra cennetten çıkıp doğru posta cennete gideceğiz. Orada mutluluğu yaşayacağız. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse cehennemden çıkıp da cennete giremez. Kur'an-ı Kerim'de 60'ı aştı kardeşlerimizin bulup birer birer ortaya koyduğu ayet-i kerimeler. 60'tan fazla ayet-i kerime cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkıp da cennete girmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Cehenneme girenin ebediyen orada kalacağının işaretini taşıyor hepsi ve oradan çıkıp
cennete girmenin mümkün olmadığını söylüyor. O kadar yanlış şeyler donatmış ki her şeyi, İslam alemin üzerine bir karabatak gibi bu yalanlar, bu palavralar gelmiş yerleşmiş. Ne korkunç şey sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında asr-ı saadet yaşandı. Ondan sonra tabiinin devri yaşandı. O da bir asr-ı saadetin devamıydı. Sonra tebe-i tabiinin devri yaşandı. O da bir asr-ı saadetin devamıydı. Neticede ne oldu? Neticede insanlar dinin temellerini unuttular. Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka hiçbir din mevcut olmamıştır. Bütün dünyada yaşana yaşana dinlerini yaşayan bir tek dinin yaşandığı vakasıyla karşı karşıyayız. Dinlerini yaşayan insanların yaşayabildiği tek bir din. Kim dinini yaşamışsa o tek dini yaşar. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Zannetmeyin ki başka bir din vardır. Hiç olmamıştır. Hazreti Adem'den itibaren yaşanan din, Kur'an-ı Kerim'e Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak giren o tek dindir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim'den evveldir. Allah-u Teala diyor ki Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da sahabene de şeriat olarak verdik. Fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye. Fırkalara ayrılmayın ne demek? Başka bir dinin mevcut olduğunu düşünerek bunun dışında, bu size verdiğimiz dinin dışında başka dinleri yaşamaya çalışmayın. Bunun dışında başka bir hayata tevessül etmeyin. Din zannettiğiniz herhangi bir konu. İşte bugün ayakta olan üç tane din görüyoruz. Hristiyanlık, Yahudilik, Musevilik, bir de Müslümanlık. Onun dışında inanç biçimleri derseniz sonu çok yukarılara çıkıyor. 72 tane inanç biçimi göreceksiniz. Bu 72 tane inanç biriminin içinde yaşayan bir grup daha var. Allah'a ulaşmayı dileyen, evvela Allah'a inanan, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmanın üzerlerine farz olduğunu idrak eden ve bunu dileyen insanlar, işte onlar cennete girecek olanlar, onlardır. Dünya mutluluğunu yaşayacak olanlar da onlardan başkası değillerdir. Sadece onlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Dileyen, dilediği andan itibaren dünyayı son derece çekici, yaşanmaya değer, mutluluğun hüküm sürdüğü bir dünya olarak yaşar. Kim? Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye Allah-u Teala'ya kalpten bir duayla
dua ederse, Ya Rabbi, ben bunu, beni, bu sözleri kalpten söylemeyenlerden kılma. Bana yardım et. Ben kalbimle sana yönelmek istiyorum. Bütün kalbimle ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum. Ama ne olur Yüce Allah'ım bunu sözde bırakma. Gerçekten kalbimle söylemiş olayım. Eğer kalpten söylemediysem tekrar tekrar söylet bana. Tekrar tekrar sana ulaşmayı dileyim. Ama mutlaka bu dileğim kalpten bir dilek olsun. Ey Yüce Allah'ım, cennetle cehennem arasındaki bir köprü üzerindeyim. Eğer dileğim hassa, gerçekten kalbimden geçen şey sana ulaşmayı dilemekse, biliyorum ki sen verdiğin söz üzere, hem Rad 27'de söylemişsin, hem Şura Suresinin 13. ayet kerimesinde söylemişsin, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım, onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ayetlerim bunu söylüyor Yüce Allah'ım. Öyleyse benim de dileğimi kabul et. Ne olur Yüce Allah'ım. Bunu kalbinden böyle bir şey geçirmeyen, sadece söz olarak bunu söyleyen bir hüviyette bırakma. Ben gerçekten sana ulaşmayı diliyorum. Dilediğim kanısındayım. Ne olur Yüce Allah'ım, dilemediysem tekrar tekrar dilememi temin et. Ne olur. Talebimi kabul buyur. Ruhumu sana ulaştır. İşte dilek ya kalptendir ya da değildir. Peki bir insan defalarca dilemiş, dilemiş, dilemiş Allah-u Teala'yı, Allah-u Teala'ya ruhunu ulaştırmayı yani dilemiş ve de dileyip dilemediğini bilmediğini sanıyor. Neden öyle konuşuyoruz? Bilmiyor demiyoruz da bilmediğini sanıyor. Çünkü çok basit. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bunun kalpten mi dilendiğini yoksa kalpten olmadığını mı kişi bilir mi? Mutlak olarak %100 bilir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı diledikten sonra bir mutluluğun içine girerse, hayattan zevk almaya başlarsa, eskiden oruç tutmayı severken şimdi oruç tutmayı severse, eskiden namaz kılmayı sevmezken şimdi namazdan hoşlanmaya başlamışsa, namazı kılmak onun için zevk olduysa, zekat vermekten fena halde kaçınırken zekat vermeye başlamışsa, oruç tuttuğu zaman karnı acıkmıyorsa, kazandığı paradan başkalarına yardıma başlamışsa, bu nokta çok önemli. Çünkü böyle bir hususta Allah'a ulaşmayı dileyip bu yardıma başlayan kişi, bir verdiği zaman Allah-u Teala'nın kaç yüz kat kendisine o parayı geri gönderdiğini yaşayacaktır. Bir ülkede bereket mi istiyorsunuz? O zaman herkes birini ve zekatını mutlaka vermeli. İkisi de sadece 1/40. Yani %2,5. 2 tane %2,5, %5 eder. Her ay elinize geçen paranın bu %5'ini eğer fakirlere vermek gibi bir lazimeyi yerine getirirseniz, sevgili kardeşlerim, bu verdiğiniz 1/40'dır. Onun 40 katını değil,
700 katını geri alırsınız. O zaman vermek kat kat kazanmaktır. Allah Teala sözünü tutar mı? Mutlak olarak tutar. Her başağında 10 tane bulunan yüz tane bulunan yedi başaklı bir buğday gibi. Yedi tane yüz, 700 eder. Öyleyse böyle bir şeyi yaşayan insan herkese bağırmak gelir içinden. Hey, ne duruyorsunuz? Verin başkalarına. Verin ve 700 katını kazanın. Ben yaptım. Allah Teala bana bu bolluğu, bereketi verdi. Bunu söyleyen insanlar bununla sokakların dolması o ülkede bereketi sonsuz bir şekilde arttıracaktır. Böyle bir bereketi gelecekte Türkiye yaşayacaktır. Bereketi karşılıksız vermenin sağladığı gerçeği bütün bir toplum tarafından anlaşılacaktır. İnsanlar birbirini aldatmaya değil, birbiri için yaşamaya başlayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman onların da hepsi bizim gibi söyleyecekler. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bütün dünyanın tek bir din üzerinde toplanması artık uzakta değil. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Üç tane esası vardır. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir toplum. Üçüncüsü, teslim, ruhun, beçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte din bundan ibarettir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hepsi farz mı? Hepsi farz. İrciu'i ila Rabbike diyor Allah-u Teala Rabbine. Rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor ruha. Sonra fizik beden Allah-u Teala Allah'a teslim ol diyor. Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَاَنِي بُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı bana teslim olacağınıza dair? Şeytana kul olmayacağınıza dair ben sizlerden ahd almadım mı? Ve bana kul olacağınıza dair, ey fizik vücutlar, ben sizlerden ahd almadım mı? Ya beni Adem'e, en la tabudu şeytane. Şeytana kul olmayın diye. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اِنَّهُ مُحَقَّقٌ ki o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve اَنِي بُدُونِي ve bana kul olun. هَذَا sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Teslimler sizi yüceltecektir. Birinci teslim, ruhun teslimidir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuz otomatik olarak sizi terk eder. Hangi mürşide tabi olursanız olun, devrin imamının dergahına ulaşır. O mürşidin bulunduğu dergahta vücuttan ayrılan ruh, devrin imamının dergahına ulaşır. Diğerleriyle beraber 7 tane gök katını aşacak bir seyri sülük isimli yolculuğa girer. Ve de diğer ruhlarla beraber her yol boyunca, her katta bir süre kalarak oranın şartlarını yerine getirerek 7. gök katında 7 tane alemden geçer. Sitet-i müntahaya ulaşır. Neticede de Allah'ın zatına ulaşır. Bu herkese Allah'ın ikramıdır, hediyesidir. İşte Rahat Suresi 27. ayet-i kerimesi, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sadece bir dilek Allah'ın ulaştırması için yeterli bir sebep. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istemez misiniz? Öyleyse etrafınızdaki insanlara bu hakikatleri anlatın ki, Kur'an ayetleriyle onlar da dilesinler Allah'a ulaşmayı. Onlar da ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar. Onlar da dünya mutluluğunun yarısını yaşasınlar. Onlar da bir hiç karşılığı, bir talep karşılığı sadece üçüncü kat cennetin sahibi olsunlar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cennettir. Cennete sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler ulaşır. Dilemeyenler ne yaparlarsa yapsınlar, onlar Allah'ın katında bir değer ifade etmezler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah Teala onu mürşidine ulaşır, ulaştırır. Tabi olduğu zaman ikinci kat cennetidir. Cennetin sahibidir. 7 tane gök katını aşan ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır ve onu üçüncü kat cennetin sahibi yapar. İşte onun için Allah Teala hesapsız rızıklandırırız diyor. Cennette hesapsız rızıklanma söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim her şeyi öylesine güzel bir dizaynla çevrelemiş, şekillendirmiş ve insanların istifadesine sunmuş ki Allah'a hayran olmamak mümkün değildir. En çok insanı sever. Tüm mahlukat arasında en çok sevdiği insandır. Sadece onu bir büyük hedefe ulaştırmıştır. O Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırma hedefidir. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması için Allah'ın ruhunu
Allah'a ulaştırması için Allah'ın ruhunun kendisine üfürülmüş olması lazım. İnsandan başka hiçbir mahluka Allah Teala ruhundan üfürmemiştir. Bu şerefin sahibi olan insan olmakla müftehiriz, iftihar ediyoruz, huzur duyuyoruz. Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Ya Rabbi bizi bir kedi olarak yaratabilirdin, bir balık olarak, bir kuş olarak, bir bitki olarak yaratabilirdi Allah Teala. Ama sevgili kardeşlerim insan olarak yaratmış. Sadece bunun için bile ne kadar hamd etsiniz, şükretsiniz azdır. İnsansınız. Bir ruh, bir fizik vücut, bir nefsten oluştunuz. Halbuki hayvanların nefsleri var ve fizik vücut.

ruhu yoktur ki Allah'a ruhunu ulaştırsın. Allah'ın üfürdüğü bir ruha bütün insanlar daha doğuştan itibaren sahiptirler. Bu sebeple insan eşrefi mahlukattır. Mahlukatın en şereflisidir. Çünkü Allah Teala ona ruhundan üfürmeyi lütfetmiştir. O Allah'ın ruhunu, kendisini yaratan Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyan bir mahluktur. Hepimiz mahlukuz. Ama insansak başka bütün mahluklardan Allah'ın katında daha değerliyiz. Çünkü bize ruhundan üfürmüştür. Ve de biz insanlara düşen bu konudaki en önemli görev, onun bize üfürdüğü ruhu kendisine ulaştırıp teslim etmektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi böylesine seviyor. Hele Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlaka sizi mürşidinize ulaştırır. Mutlaka ruhunu kendisine ulaştırır. Her halükarda. Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeterli. Dilediniz, Allah'ın ruhu size üfürülecektir. Ne zaman? Mürşidinize tabi olduğunuz zaman. Bedava yok. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala doğarken ve nefaha fihi ruhi diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. Doğarken bütün insanlara üfürmüş. Ama o insan ot gibi yaşarsa, Allah'a mülaki olmayı dilemezse, dilemeden ölürse, dikkat edin ki şu anda bizim ülkemizde İslam dininde öğreti İslam'ın 5 şartından ötesini gerektirmiyor. Bütün İslam alemi bu korkunç tuzağa şeytan tarafından düşürülmüş. Bu diyorlar orta yoldur. Bunu da yapmayanlar tefrittedir. Ama bir kısım ukalalar var. Bu ukala herifler Allah'a ulaşmayı dilerlermiş. Yok bilmem ruhlarını Allah'a ulaştırırlarmış. Siz onların sözlerine bakmayın. Onlar ifratta olanlardır. Onların yaptığı fazlalık. Hiç gerek yok. Siz İslam'ın 5 şartını yaşayın. Mutlaka cennete girersiniz diyorlar. Ve de cehenneme giriyorlar. Hem de o aldattıkları insanların vebalini de omuzlarına almak üzere. Belki aldatma tabiri yanlış sevgili kardeşlerim. Çünkü burada din alimlerinin çok büyük bir kısmının Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını bilmediklerini görüyoruz. Onlar kendilerine üniversitelerde, evvela imam hatip liselerinde, sonra da üniversitelerde hangi ilim verilmişse onu biliyorlar. Çok üst seviyede bir fıkıh ilminin sahibi olan birçok din adamı tanıyoruz. Çok iyi, en üst seviyede kelam öğrenen din adamlarını tanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, birçok açıdan gerçekten çok değerli din adamlarımız var. Ama hepsi okullarda öğretilen ilimle kaldılar.

olmazsa cehennemden kurtulamayacaklar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ne kadar korkunç bir şey, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Ne yapmamız lazım bilmiyoruz. Yapılması lazım gelen her şeyi yaptık bugüne kadar. Bütün üniversitelere, bütün din alimlerine, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün yetkililerine, en alt kademeden başlayarak herkese tebliğde bulunduk. Öğrendikleri yanlış ilmi Kur'an'dan daha üstün tuttuklarının farkına bile varmadan karşıt iddialarda bulunuyorlar. Kur'an ayetleriyle onları anlattığımız zaman da sen nereden bilirsin, senin Arapçan yok diye reddediyorlar. Halbuki biz onlara bizim söylediğimize inanın demiyoruz ki. Bu ayette bu yazıyor diyoruz. Tahkik edin. Tahkik etmek gereğini duymuyorlar. Atalarından öğrendikleri İslam'ın 5 şartı onlar için yeterli. Bu sadece onların kurtulamamasını değil, onlar sebebiyle bütün bir topluluğun, Türkiye'deki insanların çok çok büyük bir kısmının %90'dan çok daha ötede cehenneme gitmesini ifade edecek. Her gün yüzlerce insan ölüyor. Bu sözlerimiz din alimleri tarafından gerçek istikamette değerlendirilmediği sürece her ölenin gideceği yer cehennem olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu ne kadar büyük bir sorumluluk biliyor musunuz? Din adamlarımızın omuzlarında şu andaki vebali nasıl anlatacağız onlara bilemiyoruz. Kim bilir kaç yüzüncü defadır anlatıyoruz, söylüyoruz. Ama o nereden bilecek? Arapça bile doğru dürüst telaffuz edemiyor. Cahilin biri diyorlar. Bu ilmi Allah'tan aldığımız akıllarına bile gelmiyor. Onlar dinlerini öğrenemedikleri için halkın müracaatına da yahu siz böyle söylüyorsunuz ama bu adam diyor ki Allah'a ulaşmayı dinlemezse insanlar cehenneme gider. Bir cevap veren çıkmayacak mı içinde? Cevap yok. Cevap yerine okullarda öğrendikleri, din zannettikleri, hiç kimseyi kurtaramayacak olan İslam'ın 5 şartını anlatıyorlar onlara. Fıkıh anlatıyorlar, kelam anlatıyorlar, hadis anlatıyorlar. Ne fıkıh, ne kelam, ne hadis hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Kur'an'ın esaslarını öğrenmek mecburiyetindeyiz. Kur'an. Allah'ın Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yazdırdığı ayetlerden oluşan Kur'an. Hepsi Allah kelamı. İşte Allah-u Teala'ya ne kadar hamd edecek şükretsek azdır ki Allah bize Kur'an'ı öğretti. Biz sizlere öğrettik. Sizlerden de ilk öğrenenler diğerlerine öğrettiler. Ve bütün dünya kurtuluşu buradan öğrenecek. Başka bir kapı yok. İnsanlar dinlerini evvela Yahudiler kaybetmiş.
kitaplarıyla tatbikatlar arasında hiç ilişki yok. Çünkü Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslim farz. Çünkü Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslim'in Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığı kesin. Buna rağmen unutmuşlar. Tıpkı Kur'an'a rağmen bizim din adamlarımızın dinlerini unutması gibi. Hristiyanlara bakıyoruz. İncil, İncil'de 7 Safa ve 4 Teslim var. Adı da Hanif dini. Tevrat'ta da Hanif dini. 7 Safa ve 4 Teslim. Yeter mi? Yetmez. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlar. Tevrat, İncil'de çok kesin bir şekilde yer alıyor. Ve geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim de 7 Safa ve 4 Teslim'i farz kılıyor. Ve de yine aynı Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ve onun sahabesinin 7 Safa ve 4 Teslim'i birer birer yaşadıklarını, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini hiçbir şek ve şüpheye meydan bırakmadan en açık bir şekilde kesin standartlarda açıklıyor, ispat ediyor. İşte Tevrat'sa 7 Safa ve 4 Teslim anlatıyorsa ve bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyorsa Tevrat, İncil bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyorsa, 7 Safa ve 4 Teslim'in farz olduğunu gösteriyorsa ve Hazreti İsa ile beraber bütün ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıklarını ispat ediyorsa ve Kur'an-ı Kerim 7 Safa ve 4 Teslim'den bahsediyorsa ve bütün sahabenin bu 7 Safa ve 4 Teslim'i gerçekleştirdiklerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber kesin olarak ispat ediyorsa ve Kur'an-ı Kerim de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyorsa, o zaman kim iddia edebilir ki Hristiyanlık diye ayrı bir din vardır, Yahudilerin dini ayrıdır, Müslümanların dini ayrıdır diye? Hayır, ayrı değildir. Şeytan insanların arasına fit sokarak onları adım adım dinlerinden uzaklaştırmış. İşte en az 4 asır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra din bütün boyutlarca yaşanmış. Ondan sonra insanlar dini bir tarafa bırakmışlar, inancı, imanı tartışmaya başlamışlar. Ve de gruplara adım adım ayrılmışlar. Hanefiler, Hanbeliler, Malikiler, Şafiiler. Bunların hiçbirisi insanların kurtuluşu için engel değildir. Kur'an'ın da esasına, Tevrat'ın da esasına, İncil'in de esasına bakıldığı zaman net ve kesin olarak 7 Safa ve 4 Teslim'in de farz olduğu evvela ortaya çıkar. Ayet ayet verebiliriz. İkincisi, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim'in o 3 peygamberin her biri zamanında o zamanki halkla birlikte o peygamber tarafından yaşandığı da kesin bir ilim olarak ortaya çıkar. Bunun manası başka bir din hiç olmamıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ülkemizde laiklik kavramı olması lazım gelenden farklı bir yöne doğru insanlar tarafından itilmekte. Laisizm aslında dini vecibelerini yerine getirmek isteyenlerin bunu yapabilecekleri, dini vecibelerini yerine getirmek istemeyenlerin de bunu yapmayacakları bir ortam anlamını taşıyor. Ne dini görevlerini yapanların yapmamaya zorlanması söz konusu, ne de bu vazifeleri yapmayanların yapmaya zorlanması söz konusu. Böyle bir ortam, laiklik ortamı olmak durumunda. Ve dinsel çevrelerin böyle bir laiklik anlamını saptırdıkları iddia ediliyor. Aslında eğer saptıranlar varsa bunlar Allah'ın emrine uymayanlardır. İslam asli unsurları itibariyle zorlamaya geçit vermez. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi La ikrahe fiddini kad tebeyyene rüştü minel gayyi şeklinde vazedilmiştir. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki dinde zorlama yoktur. İrşat yolları ile gay yolları, yani şeytanın yolları, dalalet yolları birbirinden kesinlikle ayrılmıştır. Burada dinde zorlama yoktur hükmüne dikkatle bakmamız lazım. Bu öyle bir kavramdır ki İslam'ın temel ve vazgeçilmez kavramıdır. İnsanların fiilleri İslam'da ikiye ayrılır. Birinci kavram insanla Allah arasında ilişkiler. Burada zorlama unsurunun devreye girmesi mümkün değildir. Allah bunu yasaklamıştır. Bir insan namaz kılmıyorsa onu zorla namaz kılmaya kimse sevk edemez. Bir insan oruç tutmuyorsa onu zorla oruç tutmaya kimse sevk edemez. Öyleyse insanların Allah ile olan ilişkilerinde bir zorlayıcı unsurun devreye girmesi hiçbir şekil ve şart altında İslam'da söz konusu değildir. Düşününüz ki zorlayıcı unsurun bir insan tarafından kullanılması söz konusuysa bu yetki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bile verilmemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala tarafından şu hitaba maruz bulunuyor. Seni kimsenin üzerine bekçi tayin etmedik. Görevin tebliğdir. Eğer senin söylediklerine ters düşerlerse bunun neticesi bize aittir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dahi insanları zorlaması söz konusu değil. Sadece söylemesi lazım gelen Allah'ın emirlerini tebliğ etmekle görevli. Bu tebliğ insanların ıtlağına sunuluyor. İnsanlar dilerlerse emirleri yerine getiriyorlar, kendi serbest iradeleriyle dilerlerse getirmiyorlar. Serbest irade İslam'da mukaddestir. Ve serbest irade kişinin serbest iradesi olarak devreye girdiği zaman başka bir iradenin bu iradenin üzerinde bir tesir icra edici, bir zorlayıcı unsur olmasına Allah'ın asla müsaadesi yok. Öyleyse İslam'ın bütün kadınları mutlaka peçe altına alacağı, İslam'ın oruç tutmayanları cezalandıracağı, İslam'ın namaz kılmayanları cezalandıracağı şeklindeki iddialar sadece provokasyondur. İnsanlar sadece böyle bir iddianın sahibi. Söylediğimiz gibi İslam statüsü içerisinde bu iddiaya kesinlikle karşıdır. Hiçbir şekilde hiçbir insanın zorlanamayacağını ifade ediyor Allah-u Teala. Eğer bir zorlama unsuru, bir ceza unsuru İslam'da varsa, bu ancak insanların başka insanlara zarar vermesi halinde geçerlidir. Eğer bir insan hangi standartta olursa olsun bir başkasına zarar veriyorsa, davranışı ikinci bir kişiyi zararlıydı ediyorsa, o zaman Yüce Rabbimiz zarar verenin cezalandırılması ilkesini getirmiş. Elbette dindar çevrelerde de, dindar olmayan çevrelerde de olay budur. Bir insan başka bir insanı zararlıydı ederse, o zarar veren kişinin cezalandırılması asıldır. Ama Allah ile olan ilişkilerde Allah-u Teala asla zorlamayı uygun görmüyor, zorlamayı standartların dışında tutuyor. Öyleyse 2 sene evvel Erzurum Üniversitesi'ne geçen bir olaydan bahsedelim. Üniversitenin lokantasının Ramazan ayında kapısı kırılıyor. Bazı kişiler, kim olduğu belirsiz, lokantadan içeri giriyorlar. Ramazan günü öğlen yemeğini yemekte olanlara saldırıyorlar. Onları dövüyorlar. Gazetelerde okumuştuk bunu ve bunun yanlış bir şey olduğunu o zaman da söylemiştik. Bugün de söylüyoruz. Eğer içeri giren ve diğerlerine dayak atan kişiler bunu din adına yaptıklarını iddia ediyorlarsa, İslam dini böyle bir şeyi asla kabul etmez. İslam'da zorlama yoktur. Özellikle Allah ile olan ilişkilerde. Oruç da bir insanın Allah ile olan ilişkisidir. Hiç kimsenin sen İslam dininin oruç ülkesine saygı göstermiyorsun şeklinde bir gerekçeyle başka insanları bu vecibe yerine getirmiyor diye ne dövmeye ne hırpalamaya hiçbir şekilde hakkı yoktur İslam'da. Öyleyse bu davranış biçimi zaten çok nadir bir davranış biçimidir ve tabiatıyla yakalananlar cezalandırılmıştır. Böyle bir sistemin uygulanması da İslam'a ters düşmektedir. Öyleyse İslam üzerine gölge düşürmek isteyen insanlar, İslam üzerine ters bir görüntü vermek isteyen insanlar, bunları sebep göstermek suretiyle İslam'ı karalamaya çalışmaktadırlar. Aslında eğer laiklik varsa, bu laikliğin temeli, aslı, İslam'ın muhtevası içerisindedir. Gördük ki İslam kesinlikle zorlamayı içerisine almamış. Allah-u Teala'nın serbest iradeye karşı olan bakışı, serbest iradenin mukaddes oluşu istikametindedir. Ve insanoğlu iradesini serbestçe kullanabilmelidir ki, her dediği şeyi serbestçe yapabilmelidir ki, Allah'ın mükafatına veya cezasına muhatap olsun, mükafatı veya cezayı hak etsin. Başka birinin zorlamasıyla İslam gibi görünen kişi, aslında İslami davranışlarda bulunur görünse bile realite bu değildir. Yani o kişi İslam'ı yaşamamaktadır. Öyleyse hiç kimse zorla İslam olamayacağı gibi hiç kimse zorla İslam'dan da çıkarılamaz. İslam'ın temel muhtevası insanların serbest iradelerini dilediği gibi kullanmalarıyla teayün eder. Böyle bir sistem içerisinde insanların birbirlerine zorlayıcı unsurlarla müdahaleleri, bir iradenin başka bir iradeye ikincinin rızası dışında tasallutu, ikincinin rızası dışında zarar vermesi Allah-u Teala tarafından müsaade edilmeyen fiiller olarak ortaya çıkıyor. Öyleyse laiklik kavramını beraberce değerlendirelim. İslam Hiçbir zaman insanlara onların iradelerinin dışında zorla bir şeyler yaptırmayı emretmez. Ne namaz konusunda böyle bir zorlayıcı unsur devreye girebilir, ne oruç konusunda girebilir, ne de hanımların başını zorla örttürmek istikametinde girebilir. Herkes bir korkunun arkasında. Eğer Türkiye'de bir gün İslami güçler harekete geçer de onlar iktidarı ele alırlarsa mutlaka bütün kadınların başlarını zorla kapattırırlarmış. Bunlar söyleniyor. Bir defa İslam demokrasiye bütün cepheleriyle açık olan bir sistemdir. Ve demokrasi içerisinde bir davranış biçimi ta İslam'ın başından bu tarafa hep var ola gelmiştir. Öyleyse her şeyin seçimle yapıldığı, insanların haklarını en güzel standartlar içinde kullandığı bir güzel dizayn görüyoruz. Ve bu dizaynda zorlamanın olmadığını, olamayacağını bütün detaylarıyla müşahede ediyoruz. Öyleyse İslami cepheden hiçbir zaman hiçbir unsurda bir zorlayıcılığın devreye girmesinin mümkün olmadığını söylüyoruz. Bu Allah'ın emirlerine karşı gelmek olur. Ne insanların zorla namaz kılmalarını temin etmek, ne oruç tutmalarını temin etmek, ne hanımların başlarını zorla örtmelerini temin etmek, bu İslam'ın standartları içinde, İslam'ın emirleri içinde mümkün değildir. Allah kadınların başlarını örtmesini emretmiştir. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Ama bu bir kadının kendi iradesiyle dilemesi halinde gerçekleşecek olan bir olgudur. Kadın başını örtmeyi dilediği takdirde onun örtmesini de engellemek aslında Allah'ın koyduğu kaidelere aykırıdır. Öyleyse laiklik kavramını yerli yerine oturttuğunuz zaman insanların serbest iradeleriyle dilediklerini yapabilecekleri bir ortamı düşüneceğiz. Bu ülkede İslami tatbikata baktığımız zaman zorlayıcı unsurların İslam tarafından devreye kolay kolay sokulamayacağını görürüz. Çünkü söylediğim gibi bu Allah'ın emirlerine aykırıdır. Ama laikliği farklı istikamette yorumlayanlar da var. Mesela bu ülkede bir kadın plajda üstsüz dolaşabilir. Bunu engelleyen bir kanun yok. Dolaşsın. Dolaşmasında da bir mahsur yok. Mahsur olsa bile bunun bir engelleyici unsur olarak devreye girmesi söz konusu değil. Ama eğer bu ülkede bazı üniversitelerden bahsediyorum, bir hanım kardeşimiz başörtüsüyle imtihana girmek isterse, onu imtihana almamaları söz konusu olabiliyor. İşte bu laikliğin bir yanlış yorumunun sonucudur. Çünkü madem ki laiklik denilen unsurda insanların serbest iradeleriyle davranmaları söz konusudur. Öyleyse bu serbest iradenin bir görüntüsü olarak bir kadın plajda üstsüz dolaşabiliyorsa gene aynı serbest iradenin bir görüntüsü olarak başörtülü bir hanım kızımız da imtihanlara girebilmelidir. Eğer giremiyorsa bu demokrasinin zedelenmesidir. Adalet mekanizmasının zedelenmesidir ve laiklik müessesesinin zedelenmesidir. Laiklik tek taraflı bir rejim değildir. Laiklikte tarafların ikisine de adaletle davranmak söz konusudur. Öyleyse nasıl İslami laiklik, İslam'ın ortaya koyduğu standart bir kadına zorla baş örttüremiyorsa, örttürmüyorsa, örttürmemeyi emrediyorsa, başörtüsü örten bir insanın da diğer insanlar tarafından cezalandırılması tecviz edilemez. Bunu demokratik statü içerisinde kabul etmek mümkün değildir. Bu ancak kendisini medeni zanneden bizim yarım aydınlarımızın aşağılık duygusundan kaynaklanan bir komplekstir. Burada söz konusu olan şey, eğer bir kadın başını örtüyorsa acaba Batı bize ne der tarzında bir korkunun duyulmasıdır. Evvela şunu söyleyelim. Bir kadın kendi iradesiyle isteyerek başını örtüyorsa Batı bize bir şey demez. Çünkü bu Batı'da son derece normal bir olaydır. Böyle düşünen insanlara İngiltere'deki ve Amerika'daki üniversitelere gitmelerini tavsiye ederiz. Orada İslam ülkelerinden gelen öğrencilerin başörtüleriyle, İslami kıyafetlerle üniversitelere gitmeleri son derece normal bir olaydır. Londra sokaklarında İngiliz Birleşmiş Milletler Camiası'nın Commonwealth'ın muhtevasını teşkil eden İslam ülkelerinden gelenlerin İngiliz caddelerinde son derece rahat olarak tabii kıyafetleriyle, başörtüleriyle dolaşmalarını hiç kimse yadırgamaz. Eğer insanların milli kıyafet giymeleri söz konusuysa o zaman da Japonya'ya, Ginza Street'e bir gitmelerini isteriz. Bu tarzda yanlış düşünen insanların. Çünkü orada iki kadından bir tanesi caddelerde kimono ile dolaşır. O Japonların kendilerine has milli kıyafetleri. Bu hiç kimseyi zedelemez, yaralamaz. Bu başörtüsüne karşı duyulan alerji bize has bir uygulamadır. Aslında başörtüsü bir kadının süsüdür. Elbisesinin bir tamamlayıcı faktörüdür. Eğer bir kadın başörtüsünü takmak istiyorsa buna mani olmak demokrasiye de aykırı bir davranış biçimidir. Ve İslam'ın bütün kadınlara zorla başını örttüreceği tarzında bir iddia sadece bühtandır. Böyle bir husus Kur'an-ı Kerim'de katiyen emredilmemektedir. Allah-u Teala'nın emrettiği şey kadınların başını örtmesidir. Ama kendi iradeleriyle, başka bir iradenin onların üzerine tesiri suretiyle asla değil. İslam'da son derece açık olarak Allah hükmüne getirmiştir. La ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Bu konu İslam'ın çok nadir bazı kesimlerinde ters olarak mütalaa edilmekte ve o söylediğim Erzurum Üniversitesi'ninki olaylar gibi olaylar nadir olarak vücuda gelmektedir. Bu İslam'ın bütününe teşmil edilemez, söylediğimiz gibi İslam'ın ruhuna aykırı bir davranıştır. Öyleyse hiç kimse İslam'ı insanlara zorla bir takım şeyleri yaptırmaya yönelik bir din anlayışı olarak mütalaa edemez. Bu İslam'a karşı büyük bir haksızlık olur. Öyleyse eğer söylediğimiz şey, söz konusu olan şey laiklik ise, laikliğin bütün standartları İslam'ın özünde, İslam'ın bünyesinde en güzel bir şekilde vardır. Zamanımızda laiklik anlayışı İslam'a karşı yöneltilmiş bir tehdit unsuru gibi başörtüsü giyen kızlarımızı üniversiteye almamak şeklinde tecelli edebiliyorsa, bu laikliğin zedelenmesi anlamına gelen bir davranış biçimidir diye düşünürüz. Halbuki İslam uygulamasında 600 sene Osmanlı'da böyle bir şey hiç olmamıştır. Osmanlı bütün dinlerin mensuplarını muhtevasında 600 sene saygıyla, 600 sene barış içerisinde bir arada tutan, telif eden, onların mutlu olmalarını temin eden bir nizam olarak hiç kimseye, hiçbir din mensubuna zorla hiçbir şey uygulatmamıştır. Öyleyse İslami anlayışta hiç kimse zorla başını örtmeyeceği gibi hiç kimse dini vecibelerin yapılmaması konusunda da zorlanamaz. Bir insan İslami statü içerisinde eğer dini vazifelerini yerine getirmek istiyorsa ona hiçbir engel yoktur, olmamalıdır. Laisizm bunu emreder, İslam da bunu emreder. Eğer bir insan dini vazifelerini yerine getirmek istemiyorsa gene bir engel yoktur. Onun iradesi onu istemediği cihetle hesabı onunla Allah arasındadır. İslam da bunu emreder, laisizm de bunu emreder. Öyleyse görüyoruz ki İslam laisizmin ötesinde bir hürriyet, laisizmin ötesinde bir demokrasi anlayışını muhtevasına alan bir dindir. Demin verdiğimiz misalde gördük ki İslami uygulamaların dışında kalan insanlar, İslam'a başörtüsü takan kızlarımızı imtihan almamak gibi müdahalelerde bulunabiliyorlar. Oysa ki İslam'da ne bu istikamette bir müdahale söz konusudur, ne de diğer istikamette bir müdahale söz konusudur. Öyleyse bu ülkede demokrasinin, hürriyetin daha yıllarca en güzel standartlar içinde yaşamasını dileyerek İslam, laisizm ve demokrasi konusundaki bu konuşmamızı inşallah sona erdirmiş oluyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
0: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Bir defa değil, bin defa tekrar etsek de bitmeyecektir tekrarımız. Allah Teala insanları onlar mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'in hedeflerine baktığınız zaman bunun en üst boyuta kadar çıkması üzerimize farz kılındığı cihetle kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlarsınız işe. Ondan evvel yaşamıyorsunuz. Hayatınız Allah'a göre hayat değildir. Ondan evvel insanlar yaşamış olmazlar. Ondan evvel kendilerini sadece cehenneme hazırlayan İnsanlar söz konusudur. Allah Teala hiç kimsenin cehenneme atılmasını istemez. Ama kanunlarını koymuştur. Kanunlar şaşmaz bir şekilde çalışır. Allah Teala kişiyi serbest iradesiyle, hür iradesiyle serbest bırakmıştır. Dileyen cehennemi seçer, dileyen cenneti seçer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekle mutluluk başlar sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse mutluluk onlar için başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek ne demektir? Bir insan üç vücuttan oluşur. Şu fizik vücudu vardır. Geceleri rüya gördüğünüz, rüyadayken yaşadığınız hayatı yaşayan nefsiniz vardır. Hepiniz her gece nefsinizle beraber olursunuz. Gerçek uykuya daldıktan sonra nefsiniz dalga boylarının eşit olduğu noktada vücudunuzdan ayrılır. Ve siz rüyayı yaşarsınız. Onu ertesi gün belki hatırlarsınız, belki hatırlamazsınız, belki kısmen hatırlarsınız. Ama rüyada ki vücudunuz nefsinizdir. Eğer kendinizi aynada görebiliyorsanız o zaman berzah alemindesiniz. Yani bizden evvel ölenlerin hala yaşamakta oldukları, nefslerinin yaşamakta oldukları alem. O zaman göreceksiniz ki ölmüş olan akrabalarınızdan büyük babanız, babanız, anneniz, büyük anneniz, halanız, ölenlerle berabersiniz. Aa diyeceksin, sen ölmemiş miydin? Onlara diyecekler de diyecekler ki öldük ama görüyorsun ki yaşıyoruz. Ölüm bir son değildir. Ve de kişi meraklı soracaktır. Bir takım olayları soracaktır. Bütün aldığı cevaplar doğru cevaplardır. Yani o kişinin gördüğünüz kişinin gerçekten sizin anneniz, babanız, ablanız, abiniz ama yüzlerce defa yaşadığınız olaylardan bahsettiğiniz zaman bütün olaylarda doğru cevaplar alırsınız. Emin olursunuz ki odur. Orada yaşıyor, berzah aleminde yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizi Allah Teala başlangıçta afetlerle doldurmuş. %100 afetle dolu bir nefs kalbinin sahibi olarak nefs size verilmiş. Allah Teala her şeyi mutlak surette bir denge unsuruyla yaratır. Sıfır noktasının şu nokta sıfır noktasıysa
üstünde, şu kadar üstünde Allah-u Teala'nın yarattığı bir şeyi yaratmasıyla aynı anda sıfır noktasının aynı miktarda altında bir ikincisi yaratılır. Biri diğerinin tam olarak zıttıdır. Gene sıfır noktasının sol tarafında şurada bir şey yaratmışsa Allah-u Teala, bir şeyi vücuda getirmişse, sağ tarafında da yine sıfır noktasından aynı uzaklıkta mutlaka onun zıttını vücuda getirir. Diyor ki, biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Her şey. Eğer elektron varsa mutlaka karşıt elektron var. Yani elektronun zıttı. Adına pozitron da deniyor. Eğer nötrino varsa karşıt nötrino da var. Sevgili kardeşlerim, İnsan nefsiyle birlikte yaşar ölünceye dek. Ama her gece nefs vücudu terk edip gider. Kişi çok büyük bir kısmını hatırlayamaz neler yaptığının. Ama bir kısmı o istemese bile mutlaka aklında kalacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala insanı zıttıyla kayyum kılarak çift yaratmış, bir insan yaratmış, Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'ın nefsini de yaratmış, onun zıttı olarak. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden Havva annemizi yaratmış, onun da zıttını yaratmış, zıttıyla birlikte yani nefsiyle, birlikte vücuda getirmiş. Yetmez bir de onlara ruh üfürmüş. Hepimize Allah-u Teala ruhundan üfürmüş. İşte şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Ruhu yok. Yani vücudun içinde ruhu mevcut olmayan birisi. Ruhumuzu Allah'a gönderdik. Allah Teala bütün insanlara ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmalarını açık ve kesin bir şekilde farz kılmıştır. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Rabbine yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Yani önce ruhunu Allah'a göndererek teslim et. Sonra fizik vücudunu afetlerden kurtarmak suretiyle fazıllarla doldurarak Allah'a teslim et. İkinci teslim nefs değil, veç. Fizik vücudumuz bu Allah'a teslim edilecek. Demek ki önce ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Bunun için bir dilek yetiyor. Bir kişi, o kişi kim olursa olsun, o kişi ne kadar korkunç hatalar işlemiş olursa olsun, o kişi neler kaybetmiş olursa olsun manevi açıdan, o kişi eğer Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilediği takdirde olay mutlaka tamamlanacaktır. O kişinin ruhu her halükarda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde
Bir tek dileğiniz, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Bunun da çok kolay bir şey olduğunu söylüyorlar bana. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle dedikleri zaman, tamam. Allah Teala eğer bu dilek kalpten söylenmişse, gerçek anlamda bir kalbi dileği ifade ediyorsa, tam kalbi bir hüviyette söylenmişse, Allah Teala mutlaka bu dileği yerine getirecektir. Yani bir kalpten talep var, bir de sureta bir talep var. Ne demek olduğunu daha kesin bir şekilde açıklayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkmadan önce herkesi dolaşıyor. Herkesin savaşa iştirak etmesini istiyor. Ve savaştan döndüğü zaman da savaşa iştirak etmeyenlerden birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmak istiyor. Diyor ki ben birçok sebepten dolayı seninle beraber savaşa iştirak edemedim. Ama o savaşa iştirak edememem, bundan sonrakilere iştirak etmeyeceğimi göstermez. Bundan sonra savaşa çıktığın zaman ben de inşallah seninle beraber olacağım. Mutlaka olacağım. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki o diyor sana kalbinde olmayan bir şeyi söyledi diyor. Öyleyse kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenin ne olduğunu çok net olarak bu misal size anlatmıştır diye düşünüyorum. Öyleyse mutluluğu arayanlar sizlere sesleniyorum. Mutluluk düşünemeyeceğiniz kadar size yakın bir nesnedir. Düşünemeyeceğiniz, hayal bile edemeyeceğiniz kadar size yakın bir nesnedir. Eğer bu söylediklerimi ilk defa işitiyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, aynen öyle olduğunu göreceksiniz. Neden? Çünkü bir tek dileğiniz, sadece şuradan kalpten yapacağınız bir tek dilek, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Diyorlar ki bunu isteyen eğer isterse Allah Teala mutlaka ona verirmiş. Ben de istiyorum yüce Allah'ım, bana da ver. İsteyen dilerse Allah Teala ona verir mi? Elbette verir. Bakınız ne diyor Allah Teala? Allahü yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer. Kendisine ulaştırmak için dilediğini seçer diyor. Kimi seçer? İnsanların %95'inden fazlasını seçer. Herkesi seçer. Ama diyor o seçtiklerimden her kim bana ulaşmayı dilerse ben diyor sadece onları kendime ulaştırırım diyor. O seçtiklerimden, o seçtiklerim var ya insanların %95'inden fazlasını seçerim. Ama o seçtiklerimden sadece bana ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor. Burada durun. O kadar az insan Allah'a ulaşmayı diliyor ki hayret etmemek mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir iştir? Hiç anlayamıyorum. Şu insanlara acaba nasıl anlatabiliriz biz bunu? Herkesin %100 elinde olan bir hedef bu. Yani herkes ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Çünkü ulaştıracak olan onlar değil, Allah. Onlar sadece bir dilekte bulunacaklar.
Bunca kardeşimiz var, Allah-u Teala'ya ulaşmış. Sadece bir dilekle ulaştılar. Öyleyse herkese sesleniyoruz. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Sadece bir dileğinizle, Ya Rabbi ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ilka etmeyi, mülaki kılmayı, sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olayım. Ne olur sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, ne olur ülkemizin değerli insanları, ne olur dileseniz, ne kaybedersiniz ki? Ama dilerseniz, o yaşadığınız mutluluk sebebiyle hep bizi hatırlayacaksınız bir ömür boyu. Bir hiç karşılığı cennetin üçüncü katı. Allah-u Teala bir dilek karşılığı cennetin Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu dileğin karşılığında dilediğiniz an birinci cennetin sahibi kılar size. Ertesi gün ölse insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Eğer insanlar bu noktada kalmazlar da hacet namazını kılarlar, Allah'tan mürşitlerini sorarlarsa, Allah, Allah'a ulaşmayı dileyen herkese mürşidini %100 gösterir. Mutlaka gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Bir tek şart, o kişi şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyecek. Sadece bir tek dilek ve de bu dilek yeterli. Ve o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için önce o Allah'a ulaşmayı dileyen, talep eden kişiyi mürşidine ulaştırır. Kişi hacet namazını kılar, mürşidini sorar Allah-u Teala'dan. Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaştığı zaman gözyaşlarıyla ona tabi olur. Tabiyetini gerçekleştirdi, sonra öldü. İkinci kat cennete mutlak olarak girer bu kişi. Hayatı devam etti. Mürşidine ulaşmak neyi ifade eder? Kim mürşidine ulaşırsa, ulaştığı, tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudunu terk eder. Devrin imamının bulunduğu dergaha mutlak olarak ulaşır. Bizim dergahımıza ulaşır. Dünyada kim, hangi mürşide tabi olursa olsun, o kişinin geleceği yer bizim dergahımızdır. Yani manevi dergahımız. Seyr-i sülükün yapıldığı dergahımız. 7 tane gök katını birer birer o kişinin ruhu da diğer ruhlarla beraber aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Sitretül müntaha'ya ulaşacaktır o ruh. Sitretül müntaha'dan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu arada zikri yaklaşık olarak 3 saate, bazen 4 saate çıkmış olacaktır. Ve namaz kılmak mı? Allah-u Teala o kişiye namazı zevk haline getirmiştir. Oruç tutmak mı? Allah o kişinin açlık çekmesini istemez, ona açlığı yaşatmaz. O kişi oruç tutar ama acıkmaz. Bu kişi en güzel şekilde ibadetlerini yapar. Namazın dışında zikrini yapar. Allah ona zikri sevdirir. Bu kişinin hangi açıdan bir eksiği varsa, namazı sevmemek, orucu sevmemek, zikri sevmemek gibi, Allah Teala onların hepsini telafi eder. O kişiyi
mutlaka bunları seven bir noktaya ulaştırır. Allah onlara zikri sevdirir. Allah onlara namazı sevdirir. Allah oruç tuttukları zaman onları acıktırmaz. Zekat verdikleri zaman arkasından aramazlar. O parayı vermek onlar için bir ay keşke vermeseydim. Ben kim bilir onunla kendi işimi nasıl görürdüm diye bir düşüncenin asla sahibi olmazlar. Para verirler ve bundan büyük mutluluk duyarlar, huzur duyarlar. Sonra sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve de istiyoruz ki herkes bilsin. Herkes öğrensin. Allah Teala bir insana ne kadar büyük şeyler veriyor, ne karşılığı? Sadece bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve de bu kişi dilemişse mürşidine ulaştıktan sonra vücudundan ayrılan ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Söylediğim gibi o kişinin yeter ki 7-8 aylık bir ömrü olsun. Ruh Allah'a ulaştı. Ulaştığı anda Allah'ın zatında yok olur. Ruhu Allah'a ulaşan, her gün 3-4 saat zikir yapan bir kişi üçüncü kat cenneti garanti etmiştir. Allah'a ulaşmayı diledi birinci kat cennet. Mürşidine tabiyet ikinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırmak, Allah'ın kendisinin ulaştırması. Üçüncü kat cennet. Gerçekten Allah kendisi mi ulaştırıyor? Bakınız ne diyor Rad 27'de. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim? O dalalette olanlardan kim? Herkes dalalettedir. Ve Allah Teala bırakır onları, serbest bırakır. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a göre sadece bir olay var, bir dilek. Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi ise Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır.

çalıştıysa, o zikri bir ömür boyu devam ettirdiği takdirde kişi, o mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak yaşar ömrü boyunca ve de kıyametten sonra da gideceği yer mutlaka üçüncü kat cennet olur. Terazinin öbür kefesinde ne var? Kişi ne karşılığı üçüncü kat cenneti elde etti? Ne karşılığı dünya mutluluğunun yarısını elde etti? Yarı yarıya mutlu bir hayatı Allah-u Teala ona garanti etti bir ömür boyu. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. İşte Allah-u Teala bu kadar diyergâh. Bu kadar sizin mutluluğunuzu istiyor. İşte bu yarı yarıya mutluluğu daha öteye taşımak istemez misiniz? O zaman beşeri ilişkilere önem vereceksiniz. İnsanları kırmayacaksınız sevgili kardeşlerim. İnsanları seveceksiniz. Hep başkalarını mutlu edecek sözler söyleyeceksiniz. Ne zaman iki kardeşimizin arası açılırsa araya gireceksiniz. Onları birleştirmeye, hatalarını birbirine itiraf ederek karşısındakinden özür dilemeye ikna edeceksiniz. Gayretiniz hep insanları birleştirmek istikametinde. Bu konuda toplumları mahveden en önemli konu dedikodudur. Sevgili kardeşlerim, birisi ötekine gelir, ben falancaya şöyle şöyle şöyle söyledim, o da bana böyle söyledi, kalbimi kırdı, der. Sonra gider bir başkasına da söyler, yeter mi? Yetmez. Bu sözü ondan alan kişi de bir başkasına söyler. O başkaları da başkalarına söylerler. Falanca peşmekana böyle yapmış, böyle haksızlık olur mu? Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer bir şeye nefslerine batmışsa başka birinin bir sözü, o şeye, o kendilerine batan o söze kırılmışlarsa bu hemen halledilebilir bir konudur. Ne zaman birisi size kıracak bir şey söylerse siz bu sözü unutmayın. Parmağımı size göstererek söylüyorum. Siz o kalbini kırdığınız kişiden derhal af dileyeceksiniz. Bunu yaptığınız anda olay bitmiştir. Ne zaman bir kişi size bir başkasının kendisine yaptığı bir haksızlığı anlatmaya gelirse, ona deyin ki, senin bu yaptığın şey yanlış. Senin muhatabın ben değilim. Hadi gel ikimiz beraber ona gidelim. O senin kalbini kırmış olan arkadaşa. Mutlaka sen de ona bir şey yapmışındır ki o sana böyle bir davranışta bulunmuş. Hadi gel beraberce gidelim. Ve aziz kardeşim sana bir tavsiyede bulunmak istiyorum haddim olmayarak. Ama ne olur bir başkasına da gidip falancanın sana karşı kötü davrandığını lütfen söyleme. Bu konunun çözümü var. Kime muhber olduysan, kim sana yanlış bir davranışta bulundu diyorsan, çok kolay. Gidersin, onunla konuşursun. Hatta ben de seninle beraber gideyim. Onunla konuşursun ve o kişi sana kötü davranmışsa bile sen ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilirsen o kişi yaptığından büyük pişmanlık duyar. Sevgili kardeşlerim hepsi bu kadar. Kim size bir başkasını kötülemeye gelirse ona sakın

Yüz vermeyin. Sert davranmanız gerekmiyor. Sadece söylediklerimi söyleyeceksiniz. Hadi gel, sen de beraber o kardeşimize gidelim ve ben sizin aranızı bulayım, sizi barıştırayım. Sen onun sana kötü bir şey söylediğini bana anlatıyorsun. Diyelim ki içini ferahlattın. Ama acaba sen ona ne yaptın? Sen ona ne yaptın da o kardeşimiz sana bu kötü şeyi söyledi? O kardeşimiz sana seni üzecek olan bu sözü söyledi. Hadi gel, beraberce gidelim, bu meseleyi çözelim. Sevgili kardeşlerim, ikinci elde konu tamamlanmıştır. Birinci el sizsiniz. İkinci elde o sözü bu kardeşimize söyleyen ve gittiğiniz zaman göreceksiniz ki o da ona karşı mutlaka bir şeyler yapmıştır. Sevgili kardeşlerim, şeytan ne yapıyor insanlara? Birisine kızdığı zaman ona bir kötü şey söylüyor. Karşısındaki de bu anlattığımız şeylerin dizaynı içerisinde olsaydı hemen özür dileyecekti ondan ve konu bitecekti, kapanacaktı. Hayır, o da ona ters bir şey söylüyor. Ve ikisi de bir başkalarına gidiyor. Birincisi A'ya, ikincisi B'ye gidiyor. İkisi de kendilerinin haklı olduğunu, karşı tarafın haksız olduğunu anlatıyorlar. Ve A'yı birisi, B'yi de birisi kendisine çekmeye çalışıyor. Taraf topluyor. Yani hasımların sayısı artıyor. Birbirine karşı çıkanların sayısını şeytan böylece arttırıyor. Bu bir çözüm değildir. Diyelim ki A 10 kişiye gitti, B de 10 kişiye gitti. Her birinde iki tarafta ikna etti ki kendileri haklıdır. A'nın tarafında 10 kişi var, B'nin tarafında 10 kişi var. İşte iki tane grup size. Birbirini sevmeyen insanlar. Oysa ki size kim gelip de falanca bana böyle yaptı derse hemen onu alıp ötekine gideceksiniz beraber. Göreceksiniz ki öteki kadar bu da suçlu. Ama ne şeytan ona kendi kabahatini göstermiyor. Halbuki o bu söylediklerimizin künhünde olsa birisi kendisine kötü davrandığı için kötü davranırsa bir şey söylerse bir hakarette bulunursa ona eğer özür dilemek, ona karşı özür dilemek büyüklüğünü gösterebilirse, gösterdiği anda anlaşmazlık sona erer. Hatayı kabul, arkasından da af dilemek. Bitmiştir, olay kalmamıştır. Hele bu iş herkesin huzurunda yapılırsa, %100 bitmiştir. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden birbirimizin kalbini kıralım ki? Neden başkaları bizim yüzümüzden huzursuz olsun ki? Biz Allah'ın yolunda olanlarız. Belki aramıza yeni katılan kardeşlerimiz bu hakikatleri bilmedikleri için birbirlerini kıracak şeyler söylerler. Sonra da bunun sıkıntısını çekerler. Ama başka birisini kendi tarafına çekip de diğerine karşı kışkırtmak isteyen herkesin yanında bizden birisi olursa o kişiyi hemen hedefe ulaştırabilir diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Sizlere çok güveniyorum. Kimse de gelip de başka birini kötülerse hemen söylediklerimi yapın. Evvela
O kişiyi haklı bulup da aa sahi mi? Öyle mi yapmış? Allah Allah. Çok çok üzüldüm bu işe. Doğrusu kardeşim sana karşı büyük haksızlık yapılmış. Ben de senin tarafındarım. Tarzında bir düşüncenin sahibi olan kişi bizden değildir. Kendisine taraftar toplamaya çalışan kişi de bizden değildir. Ama şimdi her an aramıza insanlar, yeni kardeşlerimiz katılıyor. Onlar Allah'ın doğrularını ve güzellikleri bilmiyorlar. Başka insanları kırmamak gerektiğini bilmiyorlar. Bilmedikleri için de yanlış davranacakları kesindir. İşte o yanlış davranan bütün kardeşlerimize bunları söyleyeceksiniz. Sen burada bir yanlış anlamaya muhatap olmuş olabilirsin. Sen onun söylediklerini yanlış anlamış olabilirsin. Kaldı ki sen de belki ona sana bu sözleri söylemesini icap eden bir şeyler söylemişsindir. Hadi gel kardeşim, ikimiz beraber gidelim ya da onu buraya çağıralım ve de üçümüz bir araya gelelim, konuşalım. Göreceksin ki o kardeşimiz bunu bilerek yapmamıştır. Senin de bilerek yapmayacağına inanıyorum. Hadi bir araya gelelim ve bu meseleyi çözelim. İşte çözüm budur sevgili kardeşlerim. Hiçbir zaman bir dedikoducunun size gelip de başkasını fitnelemesine müsaade etmeyin. İsterseniz çözüm bulmak üzere dinleyin. Ama ona hak vermeyin. Diğer tarafı dinlemeden taraflardan birini asla haklı görmeyin. Yetmez. Haklı görseniz bile taraf tutmayın. Mutlaka iki tarafı birleştirip aralarında sülhe sükunu yerleştirmeyi sağlamaktan daha öteye gidin. Sülhe sükunun ötesinde sevgiyi oluşturun onlarda. Bir insan sevgi duyarsa sevdiği kişinin yaptığı yanlışı yanlış olarak görmez. O zaten sevdiği için ona karşı kötü davranmayacaktır diğer tarafa karşı. Ne olur sevgili kardeşlerim, birbirinizi sevin. Severseniz bütün güzellikleri o zaman yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki dünya yaşamaya değer bir yer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Ne olur etrafınızdaki insanlarla iyi geçinseniz, ne olur eşinizle kavga etmeseniz, diyelim ki sizi üzen, size devamlı kızan bir eşiniz var. Siz de ona kızdığınız için devamlı kavga halindesiniz. Neden? Neden öyle yapıyorsunuz? Siz tasavvuftasınız. Eğer işiniz tasavvufta değilse, ona, o size kızıyor diye siz ona kızmayacaksınız. Ona Allah'ın güzelliklerini anlatacaksınız. O düne kadar her kızdığında kendisine küsen, söylenen, karşı çıkan karısına alışmıştır. Ya da kocasına alışmıştır. Ama siz değişmişseniz, onun yanlış sözlerini haklı görecek bir noktaya ulaşmışsanız, o zaman herkesin söylenmesinin arkasında sizin ona karşı yapmadığınız, onun istediği, belki de haklı olarak istediği birçok şey vardır. Haksız yere bana şöyle şöyle şöyle yaptı diyen hiç kimseye %100 inanmayın. Birçok kişiyi kişi öfkesi veya kini sebebiyle
ilave edebilir. Bir olayın anlatılışında nefs sahibi olan insanlar hep kendilerini haklı çıkarırlar. Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edenler adım adım bunlardan kendilerini koruyup neticede %100 tarafsız noktaya ulaşabilirler. Sevgili kardeşlerim, bütün bunları yapabilmeniz ancak bir tek fiille mümkün. Sevmek. Sevmeyi öğrenin. Bizim vakfımızın, Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın primitif özelliği, merkezi özelliği, en büyük özelliği sevgidir. Bütün dünyayı sulh ve sükûna kavuşturacak olan bir dizaynı biz yerleştireceğiz dünya üzerinde sevgili kardeşlerim. Sevgisiz olabilir mi bir düşünsenize? Herkesin birbirini sevdiği, hiç kimsenin birbirine düşman olmadığı, kardeş olduğu bir yeni dünya nizamını kurmakla vazifelendirildik. Bu sadece sevgiyle çözülebilecek olan bir faktördür. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe ulaşabilmek sadece bir tek şeyle mümkündür. Sevmek. İnsanlara hepimiz sevmeyi öğreteceğiz. Eğer biz insanlarla kavga ediyorsak, eğer biz insanlarla tartışıyorsak, haklı çıkmaya çalışıyorsak, o zaman sevgili kardeşlerim, neden? Allah Teala bize doğruyu söyleyip orada kalmamızı istiyor. Sadece doğruları söyleyeceğiz. Hakikatleri söyleyeceğiz insanlara. Onlarla kavga etmeyeceğiz. Sizler gördünüz sevgili kardeşlerim. Evvelce birçok tartışmalarda biz bulunduk. Ama hiçbir zaman biz kimseye başkaları bize öfkelense de, kızsa da, hakaret etse de biz kimseye hakaret etmedik. Etmemeyi öğretti Allah Teala bize. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz Mir Vakfı'yız. Bütün dünyaya sulh ve sükûnu öğretecek olan vakfın müntesipleriniz hepiniz. Kendi aranızda sulh ve sükûnu sağlayamıyorsanız başkalarına nasıl öğreteceksiniz ki sevgili kardeşlerim? Gelecekte göreceksiniz ki bütün dünyada bir sulh ve sükûn devresi başlayacak. Belki birazcık savaşmak gerekecek bunun için. Savaş olacak. Ama arkasından da sulh ve sükûn gelecek bütün dünyaya. Bütün dünya insanının Allah'ı tanıyacağı yeni bir devreye gireceğiz. Şeytanın %100 mağlup olacağı yeni bir devre. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, o zaman başkalarını kendinizden öne alın. Başkalarına hizmet etmek için yaşayın. Başkalarını daha güzel bir ifadeyle mutlu etmek için yaşayın. Etrafınızdaki herkesin mutlu olması için
gerekli şeyleri yapın. Onları sevin. Sevdiğinizi göstermekten çekinmeyin. Herkesi sevmelisiniz. Yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etmelisiniz. Herkesin elinden tutmalısınız. Onları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir hayata ulaştırmalısınız. Arkasında bunlar, bütün bunların arkasında hep sevginin var olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgimizin derecesini en iyi Allah bilir. Öyleyse siz de etrafınızdaki herkesi sevin. Kötü olanlar da sizin sevginizin sıcaklığında erisinler. O zaman kötülüğün, nefsin afetlerine kurban olmanın kendilerine hiçbir fayda sağlamadığını, hep kaybettiklerini idrak edeceklerdir. Onları çok sevin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün negatif faktörlerin üzerine örtecek olan kar, sevginin beyazlığını taşır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculuk boyunca yarenlik edeceğiz. Yarenlik biliyorsunuz bak manasını. Dostça, yakın bir konuşma. Yarenliğin temelinde hep Allah vardır. O yardır. Yarenlik de yarla alakalı konular demek. Sevgili kardeşlerim, şu anda biz sizinle beraber dünyadan ayrıldık. O da insanlar bakın birbirlerini yemeye devam etsinler. Ama biz Allah ile beraber olalım bu akşam. Bütün dünyayı, bütün problemleri arkamızda bırakalım. Dil dili olalım, el ele olalım, gönül gönüle olalım. Allah'la beraber olalım. Ne dersiniz? Buradan çok güzel görünüyor her şey. Oradan da öyle mi? Çok büyük mutluluk duyduğum bir konu var. Şu anda siz dünyanın neresinde olursanız olun, ben size ulaşabiliyorum. Eğer bir bilgisayarınız varsa, internete de bağlıysa, tamam, yarenlik için alırsınız. Yalnız güzellikleri düşünün. Ruhunuzun hakikatlerinin bir an için tamamen sizi kaptırdığını düşünelim. Ne olmuş? Şu olmuş. Düşmanlığın, kinin, hasetin, intikamın hepsinin yerini sevgi ve onun arkadaşları almış. Herkese karşı yalnız sevgi duyduğunuzu düşünün bir an için. Probleminiz kalır mıydı? Eğer yalnız seviyorsanız, onlar sizi sevseler de seviyorsanız, sevmeseler de seviyorsanız, size hakim olan sevgiyse, o zaman geriye ne kalır ki? Ondan sonra artık düşmanınız olmaz. Siz kimseye düşman olamazsınız. İşte Allah Teala'nın zikir adı verilen bir müessesesi var. Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda söylemek. Ne yapar? Eğer 10 tane insanla mürşidinize ulaştıysanız, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ondan sonra deneyin gitsin. Çünkü her yaptığınız zikirler nefsinizin kalbindeki afetler, öfke, kin, intikam, düşmanlık hepsi adım adım yok olacaktır. Yerlerini sevginin, dostluğun ve başkalarına hizmet etme aşkının geldiğini göreceksiniz. Kısaca sizi mutlu edecek olan her şey sizinle beraber olacak. Şeytan insanlara hep almakla, bir şeyler elde etmekle mutlu olacakları itibarını vermeye çalışır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, o varı olanlar ne olur? Diyelim ki siz öyle bir varlıklı kişisiniz ki 100 tane apartman daireniz var. Bir tane yazlık daireniz olabilir, bir tane kışlık. Sonra mı hepsinde birden oturamazsınız. 98 tanesini kiraya vereceksiniz. Sonra mı? Ondan sonra seyredin siz gümbürtüyü. Her ay acaba bu ay hangi kiracı parayı vermez? Kimin mahkemeye vermek mecburiyetinde kalırım? Kim bana acaba bu parayı vermeyeyim de ona şöyle şöyle oyunlar yapayım diye neler düşünüyor?
1: Böyle demez misiniz zannediyorsanız?
0: Bir deneyin. Bırakınız 100 taneyi. Şöyle 4-5 tane daireniz olsa da bir deneyin bakalım.
1: O kiracılarla uğraşmaya başladığınızdan itibaren, mahkemelerde sürünmeye başladığınızdan itibaren alacaklarınızı tahsil edeceksiniz diye, şu para dinlen baş belasının sizi nerelere sürüklediğini o zaman anlayacaksınız. Her kiracı ayrıldıkça onun bıraktığı harabiyatı evinizi öyle bir kullanmışlardır ki harap etmişlerdir. Acaba aldığım kiralar bunu karşılar mı diye düşünmenin ötesinde, acaba aylıklarımı muntazam tahsil edebilecek miyim diye ayrı bir düşünce sizi hep sıkıntıya sokar. Düşünün, servetiniz çoğaldıkça başınızın derdi de çoğalır. Ferahlamak şöyle dursun, her geçen gün hapakanlar bu artırdı. Şimdi bütün bunlardan sıyrıldığınızı, onunla Allah Teala'yla dost olduğunuzu düşündüm. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe, o sizi, sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Biriniz Allah Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. 2 ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu ki. 3 ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevgiyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala kalbileri açar da kalp dilinizi göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerden birisi Firavun. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki Ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diyenlere takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah Teala diyor ki ne zaman diyor keşfi açarsak ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah Teala ey Firavun sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni şimdi bulunduğun, şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah-u Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah-u Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan nasıl diyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Siz birinci grubu teşkil ediyorsunuz. Tek başınıza siz. Sizin dışınızda ne kadar insan yaşıyorsa onlar da ikinci grubu teşkil ediyorlar. İkinci grup mu? Allah. Sonra mı ne olur? Sizinle diğer insanların arasında birleşik katlar usulü bir sistem cari edilir. Siz etrafınızdaki insanlara ne verirseniz Allah'ın kanunları size onu aynen iade eder. Yani sizden çevrenize mutsuzluk akıyorsa, davranış biçimleriniz başkalarını rahatsız ediyorsa siz de huzursuz olursunuz. Siz başkalarına ne verirseniz toplum bilmediğiniz bir yerden size mutlaka onu iade eder. Bu yüzden insanların bir kısmı mutludur, bir kısmı mutsuzdur. Öyleyse mutluluğun yolu bir şeyler elde etmekten geçmiyor, bir şeyler vermekten geçiyor. İnsanlara hangi mutluluğu ulaştırabilirsiniz? O kişiden değil, başka insanlardan size mutlaka o geri dönecektir. Herkes verdiği neyse onu geri alır. Allah'ın kurduğu kanun böyle. Öyleyse siz başka insanları memnun etmek üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın mutluluk oluşturucu faktörleri harekete geçer. Diyelim ki bir saatlik bir sürenizi A için harcadınız. Onu mutlu etmek için düşünmeye başladınız. Ben buna onu memnun edecek olan acaba ne yapabilirim? Şu düşünce var ya bu kadar. Ben onu mutlu etmek için acaba ne yapabilirim? Bunu düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Dikkat edin. O düşündüğünüz kişilerinizi mutlu etmediniz. Zaten size mutluluğu verecek olan o mutluluğu ulaştıracağınız kişi değildir. Ona o mutluluğu ulaştırana kadar siz Allah-u Teala tarafından mutlu edileceksiniz. Ne zaman bir başkasını huzurlandırmak, memnun etmek, onun mutlu olmasını temin etmek için düşünmeye başlasınız. Düşündüğünüz andan itibaren bu apsis ve ordinal eksenleri var ya, o eksenin, yatay eksenin üzerinde bir yerlerdesiniz. Orası pozitif alem. Allah'ın dünyası. Allah'ın krallığı. Allah'ın aleminde pozitif alemde yaşarsınız. Her saniyenizi huzurla, zevkle geçirirsiniz. Ne zamana kadar? O düşündüğünüz, onu memnun edecek olan şeyi o kişiye teslim edebildiğiniz zamana kadar. Bu süreç içerisinde siz mutluluğu yaşarsınız. O mutluluğu size veren o kişi değildir, Allah'tır. Yetmez, o kişiye ulaştırdığınız şey, siz niye sahibiyseniz, onu mutlu etse de siz mutlu olursunuz, mutlu etmese de siz mutlu olursunuz. Çünkü niyet İslam'da, kainatta, amelden daima üstündür. Her zaman Allah niyetinize bakar. Niçin yaptınız? Kendi kendinizi de aldatamazsınız, Allah'ı da aldatamazsınız. Öyleyse şu eskilerin dediklerine bakın. İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir. Halik bilir. Bilmekle kalsa iyi. Bilir ve size onun iki kat mükafatını da verir. Şimdi düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Etrafınızdaki herkes, neler varsa, kimler varsa etrafınızda, her birisi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Her birine bir saatinizi harcasınız sabahtan itibaren. 10 saat boyunca 10 kişiye mutluluğu götürmeye çalışsanız, başarsanız da başaramasınız da 10 saat süreyle siz mutlu bir insansınız. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız zaman onlar da mutlular. Düşünün, 10 saatlik bir zaman süresi içerisinde 10 kişiye saadet ulaştırmak için, onları mutlu edecek olan bir şeyler yapmak için çırpındınız. Allah'ın size verdiği aklı, zamanı, parayı, size ne verdiyse, sizin için değerli olan neyse, kendinize ait olan her şeyi kullanarak başka birinin mutluluğuna adadınız. Bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası siz Allah'ın katında kıymetli bir insansınız. Çünkü siz başkalarına huzursuzluk vermek için yaşamıyorsunuz. Siz başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsunuz. Onların mutluluğu için çırpınıyorsunuz. İşte bu çırpınışınız var ya, bu Allah için yeterlidir. Başarsanız da mutlu bir insansınız, başaramasanız da mutlu bir insansınız. Şimdi düşünün, etrafınızda 10 kişi var. 10 saat süreyle her birine birer saat harcadınız. Hepsine bir memnuniyet verici şey yapmaya çalıştınız. Bunun gayreti içinde oldunuz. 10 saat boyunca dünyadaki en mutlu insansınız. Eğer daimi zikrin sahibi olsaydınız aynı mutluluğu yaşayacaksınız. Eğer daimi zikrin sahibi değilseniz ama bunu yapıyorsanız daimi zikrin sahipleriyle aynı seviyedesiniz. Ve 10 kişinin her birine tattırdığınız mutluluğun iki katını Allah karası yaşatır. Öyleyse o kendilerini memnun ettiğiniz davranışlarınızla onları memnun ettiğiniz o 10 kişi var ya, her birinin ortalama mutluluğunun tam 20 katını yaşarsınız her gün. Düşünebiliyor musunuz? İnsanın kendisini başka insanların mutluluğuna adaması ne demek? Allah-u Teala tarafından çok seviliyorsunuz demek. Onun vazgeçmeyeceği, hangi şartlar içinde olursanız olun, vazgeçmeyeceği bir insan olmak demek. Bu söylediğimiz alem Allah'ın alemi. Eğer daimi zikirde değilseniz bir üçgen içinde yaşarsınız.
0: Bir kenarını Allah'ın teşkil ettiği, bir kenarını doğumuzun teşkil ettiği, üçüncü kenarını da istediğiniz hayırların teşkil ettiği bir üçgen.
1: Ya daimi zikirdeyseniz bir kale içinde yaşarsınız. Gene bir kenarını Allah, bir kenarını ruhunuz, bir kenarını istediğiniz hayırlar, tamam.
0: Ve dördüncüsünde dördüncü kenarda nefsiniz. Çünkü nefsiniz de ruh hüviyetine girdi.
1: Bir kare, mutluluk karesi. Her tarafı buran buran mutluluk dolu bir dünya hayatı sevgili kardeşlerim.
0: Bunun ötesi mi? Ötesi şu. Eğer siz kendinizi başkalarına adarsanız, kendinizi düşünecek olan vakti bulamazsınız.
1: Yani
0: üzülemezsiniz. Olaylar etrafınızda nasıl cereyan ederse etsin, sizi onların etkisi altına almasına Allah mani olur.
1: Yeter ki siz kendinizi başkalarının mutluluğuna adayın.
0: Diyeceksiniz ki, hayır ben öyle yapmak istemiyorum.
1: Şeytanın söylediği gibi davranacağım.
0: Başkaları ben neden iyilik edecekmişim? Başkaları bana iyilik etsinler.
1: Ben ancak başkalarına haklarını bildiririm.
0: Kim bana posta koymaya kalkarsa onun hakkından gelirim.
1: Bunun cezasını ona ödetirim.
0: Şimdi diyelim ki etrafınızdaki insanların her birine haklarını bildirmekle meşgulsunuz.
1: Nerede yaşıyorsunuz biliyor musunuz?
0: Şeytanın içlerinde yaşıyorsunuz. Bir kenarını şeytanın, bir kenarını nefsinizin afetlerinin, üçüncü kenarında işlediğiniz seyyiatin, kaybettiğiniz derecelerle ölçülen, işlediğiniz seyyiatin oluşturduğu bir çirkinlik üçgeni. Ne zaman birisinin haddini bildirmeyi düşünmüşseniz, davranış biçiminiz o kişiyi özellikle üzmek için dizayn edilmiş.
1: Gayeniz başka bir insana haddini bildirmek.
0: Gayeniz onu üzmek. Onu sıkıntıya sokmak.
1: Böyle bir ortamda siz o kişinin yaşadığı huzursuzluğun iki katını yaşarsınız.
0: Şimdi tablonun tersini çizelim. Birinci tabloda gün ışığında bir insan var. Allah ile beraber. Başkaları, herkes ondan memnun. Herkes onunla birlikte saadeti yaşıyor. O kişi çevresindeki herkese iyilik başlamakla meşgul. Onları mutlu etmeye hayatını adamış.
1: Şimdi ikinciye bakalım. Bu karanlık çevreli bir insan.
0: Herkese bir kötülük yetiştirmekle meşgul.
1: Saygı görmek istiyor.
0: Zannediyor ki bunun için mutlaka başkalarının kendinden daha aşağıda olduğunu onlara ispat etmek mecburiyetinde.
1: Bunun için herkesten bir şeyler konusunda istifade etmek mecburiyetinde.
0: Bir şeyler almayı bir marifet zannediyor.
1: Eline geçenleri, başkaları kendisini saysın diye bir merdiven yapmak istiyor.
0: Nefsinin kirli rağbeti övülmeyi istiyor. Pohpohlanmayı istiyor.
1: Ve ancak başkalarının kendisinden daha aşağıda olduğunu ispat edebilirse onlardan saygı göreceğini düşünüyor.
0: Herkese sadece onların üzüleceği şeyleri yapmakla meşgul.
1: İşte dünyadaki en mutsuz insanlar bunlardır.
0: Ve hayatları hep şeytanın karanlık dünyasında mutsuzluk
1: ve hocasılık içinde geçer. Hayatlarını bu yolda harcarlar ve bitirirler. Dünyadaki bütün güzellikler hiçbirisi onlara ait değildir. Onlar sadece sonsuzlardır. Bu insanlar üstelik de çok akıllı olduklarını düşünürler. Yetmez. Demin söylediğimiz kendilerini başkalarının mutluluğuna harcayan insanlar için de enayi derler. Onlara göre az olan almaktır. Az olan aldatmaktır. Çok dünya malının sahibi olmaktır. Öyle olunca mutlu olacaklarını zannederler. Ömürleri boyunca mutluluğun bir adım ötesine geçemezler. Sevgili kardeşlerim, ne zaman siz Allah'la berabersiniz, ne zaman Allah da sizinle beraberse, işte o zaman mutlusunuz. Ve Allah sadece, dikkat edin sözüne, Allah sadece ruhunuzun hasletleriyle hareket ettiğiniz sürece sizlerle beraberdir. Bir başka ifade kullanalım. Hayır işlediğiniz sürece. Ne zaman nefsinizin afetleri sizi önüne katmış götürüyorsa, o zaman nefsinizin afetleriyle ilgiliyorsunuz. Sizinle beraber olan başka bir varlık, iblis. Birincisinde Allah'ın ülkesindesiniz, ikincisinde şeytanın ülkesindesiniz. İşte konumuzun en hazin noktasına ulaştık ki, iblis insanlardan çoğunu aldatıp mutlaka tuzağını düşürür. İnsanlar da zannederler ki, mal varlıkları büyüdükçe mutlu olacaklar. Bilmezler ki her artan mal varlığı o yeni ilavelerini de düşünmeye zorlayacaktır o kişiyi. Zamanı hep o sahip olduğu şeyleri nasıl devam ettireceğini, onları nasıl daha çok arttıracağını düşünerek geçer. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam döneminde sahabeden birisi diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bu kardeşlerimin bazılarının sürüleri var. Ben de bir sürü sahip olmak istiyorum. Bana yardım eder misin? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, ederim tabii diyor. Ederim de diyor, bu sahip olduğun şeylerin seni Allah'tan uzaklaştırmasından korkarım. O da diyor ki, hiç korkma. Beni Allah'a çok yakın bulacaksın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor, madem köle istiyorsun, dua edeyim diyor. Ediyor. Allah Teala o kişiye sürü veriyor. Her gün biraz daha artıyor sürüsü. Bir süre sonra sabah namazlarına o kişi gelmez oluyor. Bir süre sonra akşam namazlarına, bir süre sonra bütün namazlara. Her geçen gün zengin olan bu kişi sahabe arasında mutsuzluğun bir timsali olarak yaşamış. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size mutluluğu yaşatmak için her zaman hazırdır. Yeter ki bilin mutluluğun ne olduğunu. Mutluluk şeytanın düzenine göre sizlere söylediği şey değildir. Hiçbir zaman olmaz. Vermek her zaman almaktan daha mukaddestir. Kişiyi mutlu edebilen şey almak değildir. Vermektir. Öyleyse insanların mutluluğu söz konusu olmalı. Böyle bir düzende hepiniz Allah-u Teala'ya çok şükretmelisiniz ki etrafınızda kardeşleriniz var. Düşünün, kimlerle beraberseniz, her gün kimlerle karşılaşıyorsanız, ne olur her birine onu mutlu edecek olan bir şeyler söyleseniz. onlarla biraz meşgul olsanız, onlarla bir güzelliği yaşasanız, güler yüzünüzle onları teşhir eden, benimseyen, onları seven bir kişi olarak onların gönüllerinde taht kursanız, ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki her kişi sizin mutlu olmanız için Allah-u Teala tarafından size verilmiş olan bir hediyedir. Her birini harcadığınız, onları memnun edecek olan zaman parçası, sizin her birinizin en azından iki katı kadar memnuniyeti, mutluluğu yaşayacağınız bir ifade taşır. Öyleyse etrafınızdaki insanlar kim olurlarsa olsunlar, her birisi sizin için Allah-u Teala tarafından özel surette oraya konulmuş olan bir mutluluk vasıtasıdır. İnsanlar var. Ben eşimle geçinemiyorum diyor. Ben talebeler var. Öğretmenimle geçinemiyorum diyor. Öğretmenler var. Ben talebelerimle geçinemiyorum diyor. Bu insanlara sorarsanız eğer herkes kendine kötü davranıyor. Onlara böyle söylediğiniz zaman siz sorun. Peki sen iyi olduğuna emin misin deyin. Demişler ki senin deli olduğunu söylüyorlar. Ne diyorsun bu işe? O da diyor ki hayır diyor, ben deli değilim, benim abim deli. Peki diyorlar senin akıllı olduğunu kim söyledi? Abim diyor. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde kendini akıllı sanan milyarlarca mutsuz insan yaşıyor bu dünya üzerinde. Onların deyimiyle bir sürü de enayi. Ama işe bakın, enayiler mutlu. Sevgili kardeşlerim, bütün güvenlikler sizi bekliyor. Şu dünyaya Allah-u Teala sizi mutlu olmanız için getirdi, var etti. İnsanın yaratılışında Allah'ın bir tek hedefi var. İnsan adı verilen, kainatta en üstün yarattığı bu mahlukunun mutlu olması. Niçin yaratmış sizi? Kainatın sahibi olasınız diye, kainata varis olasınız diye. Sizden başka yarattığı her şeyi neden acaba Allah Teala yalnız sizin için yarattı? En çok sizi sevdiği için. En çok sizleri seviyor, insanı seviyor. İnsan kadar kıymetli bir varlık yok. En kıymetli sizsiniz. Siz insansınız. Bütün kainat sizin için yaratıldı. Siz mi? Siz de Allah için yaratıldınız. Öyleyse hepiniz Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprüsünüz. Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprü. Her şey sizin için yaratıldı. Her şeyin kendisi için yaratıldığı siz Allah için yaratıldınız. Öyleyse Allah'ın katında ne kadar kıymet ifade ettiğinizi düşünün. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Hanginiz kendinizi mutsuz hissediyorsa, şu dünyada benden daha mutsuz insan yok diye düşünüyorsa, onlara sözünüz. Kendinize dikkatle bakın. Neredesiniz? Yolun neresindesiniz? Neden şükretmiyorsunuz? Böyle dediğim zaman insanlar diyorlar ki neyine şükredeyim ki diyorlar. Bana ne vermiş ki şükredeyim? Yani eğer Allah-u Teala onlara dünya malını verirse o zaman şükredecekler. Yoksa hayır. Allah bana ne vermiş ki nesine şükredeyim? Sevgili kardeşlerim, şükretmek ve küfretmek iki ayrı davranış biçimidir.
0: insanlar
1: Allah'ın yolunda olmadıkları sürece şükretmezler. Hiçbir zaman Allah'ın kıymetini bilmeden bir dünya hayatı yaşayacaklardır. Hiç mutluluğu tadamadan bir ot gibi yaşayıp şu dünyadan çekip gideceklerdir. Kendilerinin mutluluk için yaratıldığını hiçbir zaman öğrenemeden bu dünyada yaşayacaklar ve sonra yok olacaklardır. Ne diyorsunuz sevgili kardeşler? Kendilerine yazık etmiyorlar mı bu insanlar? Şu dünyada mutlu olmak varken ve sadece kendisini başkalarına adayarak mutlu olmak varken, dikkat edin, aslında Allah'a adamış oluyorsunuz kendinizi. Neden öyle söylüyorum? Çünkü başka insanlara ulaştırabildiğiniz, onları memnun eden her davranış biçimi mutlaka sizin mutluluğunuzdur. Sizi mutlu kılmanın vesilesidir. Mutlu olmanızın arkasında onlar var. Öyleyse şu kainattaki en kıymetli varlık türü olan bir insan olarak yaratıldığınızı unutmayın. Siz bir insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Başka bir ifadeyle mutlu olmak için yaratıldınız. Ya bileceksiniz, eğer öyle olabilirsiniz,

dünya olayları, insanların çoğunun şeytanın emrinde, başkalarına mutluluk vermek şöyle dursun, hep başkalarını mutsuz etmek için yaşayan avuç suratlı insanlar, karanlık çevreli insanlar, hedef edilmişler başka insanların mutluluğunu engellemeye. Sevgili kardeşlerim, İblis her şeyi öylesine ters bir açıdan insanlara kabul ettirmiş ki, insanların bütün mutluluk yollarını tıkamayı başarmış. İşte insanlar mutsuz, huzursuz ve onları mutluluğa götürecek olan bütün yolları İblis tıkamayı başarmış. Biliyor musunuz, her yerde transandantal meditasyon, yoga, ilim olarak kabul edilmiş. İnsanları mutsuzluğa götürecek olan bu vasıtalar, okullarda, hastanelerde, ilmin birer vasıtası olarak insanları mutsuzluğa götürmekle meşgul, götürmek istikametinde kullanılıyor. Sevgili kardeşlerim, buna karşılık insanları gerçek anlamda mutlu edecek olan zikir müessesesi bir düşman gibi kabul ediliyor. İblis insanlara bunu, yani zikri, onları mutluluğa götürecek olan bir vasıta olarak değil, mutsuzluğa götürecek olan bir sıkıntı aracı olarak gösteriyor. Buna karşılık insanlarda stresi oluşturacak olan transandantal meditasyonla yoga, tıp ilmi tarafından da ilim kabul ediliyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar, yani okült sistemin sahipleri, okültizmin, şeytani ilimlerin sahipleri şu anda 8 tane uydudan dünyaya, dünyanın her tarafına yayın yapıyorlar. İnsanlara meditasyon öğrenip bir de insanlardan bunun için para alıyorlar. Yani insanları mutsuzluğa ulaştırmak için paralı bir öğretim metodu. Sevgili kardeşlerim, bizler size mutluluğu anlatmak için hayatımızı bu konuya vakfetmişiz. Dünyadaki bütün engeller karşımıza dikilmiş. Her tarafta sizlere mutluluğu anlatamamamız için engeller oluşuyor. Radyolarımız kapatılıyor, televizyonlarımız kapatılıyor, uydumuz kapatılıyor. Ellerinden gelse bizim Mücizeler Üniversitesi'ni de kapatacaklar. Ama hiç Allah'ın sesi susarmaz sevgili kardeşlerim. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki bu mutluluğu yaşayamayan insanlar her zaman yaşayanlara düşman olmuşlar. Konunun daha hazin yönü, mutluluğu yaşayanlar her zaman mutlu olan insanların %10'unu aşamamış. Hangi peygamber zamanında olursa olsun, hangi ülkede, hangi resul var olmuşsa, ki şu anda bütün ülkelerde resuller var, o ülkelerin hepsinde mutluluğu yaşayabilenler her zaman %10'un altında olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğiniz şeylere dikkatle bakın. Allah-u Teala sizin sadece mutlu olmanızı ister. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesi.

sahibidir. Allah-u Teala bütün insanlara takva sahibi olun diyor. Bütün insanlara bana kul olun diyor. Bütün insanlara mümin olun diyor. Bütün insanlara bana yaklaşın diyor. Dost olun diyor. Beni sevin diyor. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın yüceliğine hedefi olan mutluluk var. Ve insanların çoğu bu mutluluğun insanlara ulaşmasına mani olmak için seferber olmuş durumda var. İşte yanlışlık burada başlıyor. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk taahhütnamesi, garantisi. Allah-u Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Takva sahibi olmanızı, Allah'a kul olmanızı, Allah'a teslim olmanızı, hidayete ermenizi Allah-u Teala niçin farz kılmış hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Çünkü bu teslimiyet 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim etmenizle, 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizle, 28. basamakta, 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim etmeniz ile 28. basamağın 5. mertebesinde iradenizi de Allah'a teslim etmeniz ile devam eder. Her teslim bir evvelki mutluluktan daha üst seviyede bir mutluluğu sizin yaşamanıza mutlak zemin hazırlar. Ve Allah-u Teala'ya iradenizi teslim ettiğiniz zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Nefsinizde hiç afet kalmamış olacak. İradenizi de Allah'ın iradesine bağlamış olacaksınız. O zaman Allah-u Teala sizi irşat makamına tayin edecek. Ruhunuzla, nefsinizle, nefsinizle insanları hayra davet edeceksiniz. Mutluluğa davet edeceksiniz. O mutluluğu yaşayan bir insan olacaksınız. İşte Hazin Tecelli orada ki Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Şeytan da bütün insanların %90'dan fazlasının her zaman mutlu olmasını başarmış. Bir insan hayatının bir noktasında bir şeyden memnun olur. Soru gene yüzünden içine döner. Sevgili kardeşlerim, bu falanca olaydan memnun olmak mutluluk değildir. Mutluluk devamlı bir beklemedir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bu kesintisiz bir suf ve sükun halini yaşamanız da mümkündür iç dünyanızda. Nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirerek. Gerçekleştirmenin yolu nefsinizdeki bütün afetleri yok etmek. Yok ettiğiniz gün ruhunuzun hasretlerinin eşidi olan faziletler nefsinizin afetlerinin yerini alacaktır. O zaman ne olacaktır? Ruhunuz nasıl Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat ediyorsa, yasak ettiği hiçbir şeyini asla işlemiyorsa, nefsinizin afetleri de artık yoktur. Nefsinizin hasretleriyle mücadelesiniz. Faziletleriyle. Faziletler gelip nefsinizin kalbini bütünlüğüne işgal ettiği zaman nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyecek. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyecektir. Yani evvelce nefsiniz de ruhunuz arasında kavga varken, savaş varken şimdi suç ve sükun hakim olmuştur nefsinizin kalbine. İç dünyanızda mutluluğu yaşıyorsunuz. Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki
kavgayı bitirdiğiniz için. İç dünyanızda sıçma çıkın oluştu. Neden baştan kavga vardı içinizde? Savaş vardı. Çünkü nefsinizin adetleri, Allah neyi emrettiyse onları yapmamak istiyordu. Ruhunuzun hasretleri ise Allah neyi emretmişse onları mutlaka yapmak istiyordu. Öyleyse hem yaratılış yapıları farklı, birbirine ters, hem de davranış biçimleri bu yapının gereği olarak birbirine ters. Her zaman kavga içinde olan bir iç dünyanız vardı. Allah neyi yasak etmişse nefsiniz mutlaka onları işlemek istiyordu. Allah neyi yasak etmişse ruhunuz asla onları işlemek istemiyordu. Akıl karar merceği, nefsiniz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek için ruhunuz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlememek için karar aklınızda. Eğer aklınız Allah'ın emirlerinin hisse sayıldığı, yasak ettiği fiillerin normal kabul edildiği, işlenmesinin normal kabul edildiği bir alemde şuur kazanmışsa, o zaman yasak fiilleri her zaman işleyeceksiniz. Allah'ın emrettiklerini de yapmak istemeyeceksiniz. Çünkü nefsiniz duruma hakim ve bu sebeple hep huzurlu olacaksınız. İşte insanların iç dünyalarında mutlu olmasının arkasında bu var. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, ne zaman ki nefsinizin bütün afetlerini yok edersiniz, yerine ruhunuzun hasretlerini yerleştirirsiniz. O zaman iç dünyanızdaki kavga biter. Sus ve sükun hasıl olur. Ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek ister. İşte iç dünyanızda kavga bitmiştir. Sus ve sükun sizi sarmıştır. Kim daimi zikre ulaşırsa bu büyük mutluluğa mutlaka ulaşır. Peki ya dış dünyanız? Nefsinizdeki afetler size hakim olduğu sürece hep bir tekim insanların davranışları size batar. Onlardan hoşlanmazsınız. Onları düşman bellersiniz. Fırsat buldukça siz de onlara kötü davranmak istersiniz. Onların bu kötü davranışları sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbindeki öfke, kin, düşmanlık, haset, nefret yok olacaktır. Onların yerlerini sevgi ve sevginin yakın kardeşleri alacaktır. Nefretin yerini sempati alacaktır. Düşmanlığın yerini dostluk alacaktır. Ve sevmek değil, sevmek size hakim olacak. O zaman başka insanlara kötü davranamazsınız. Nefsinizin kalbinde afetler yoksa başka insanlara kötü davranamazsınız. Davranamazsınız, onların hiçbir zaman kalbini kırmayacaksınız demektir. Kalbiniz mübeğin olduğu noktadaysa, sizi düşmanca hareketleriyle, kötü niyetleriyle eskiden meşgul eden insanlar, artık sizi hiç meşgul etmeyecektir. Onlar diledikleri kadar kötü insanlar olsunlar. Size düşman olsunlar. Siz onlara düşman olamazsınız. Mutluluğunuz da zaten bunun arkasında saklıdır. Ne zaman dış dünyanızda daimi zikrin sahibi olarak kavgayı bitirebilmişseniz, artık insanlar sizin düşmanınız değilse, sözüne dikkat edin, onlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara artık düşman olamıyorsanız, onlar sizi öldürmek isteseler bile düşman olamıyorsanız,
O zaman sizin için dış dünyadaki kavga bitmiştir.

yerini mutluluğun simgesi olan, yegane ölçüsü olan sus ve sükun almıştır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nerede kavga varsa, nerede kaos varsa, harp varsa, muharebe varsa, savaş varsa, orada huzursuzluk vardır, belirsizlik vardır. İnsanlar mutsuzdur, mutsuzdur, mutsuzdur. Ama nerede bir sulh ve sükun ortamı kurabilirsiniz? İnsanlar birbirinin karşısında değil, yanındaysa, birbirlerine yardımcıysa, işte öyle bir cemaat, onlar mutluluğundan getirilir. Orada dış dünyada kavga bitmiştir. Dış dünyanızı da sülh ve sükûne kavuştunuz. İşte mutluluğun ikinci şartı. Devamlı bir dış dünya mutluluğu. Başka insanlarla kavganın bitmesi. Devamlı bir iç dünya mutluluğu. Nefsle ruh arasındaki kavganın bitmesi. Ve nihayet mutluluğun üçüncü boyutu. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Allah'ın emirlerinin %100 yerine getirildiği, yasak ettiği hiçbir fiilin asla işlenmediği bir hayat yaşayacaksınız. O zaman Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanı yenik düşürdünüz demektir. Şeytan sizin gazılacınız oldu demektir. Neden mi? O size gene Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak için zorlayacaktır. Size tesir etmeye çalışacaktır. Ama her seferinde yenilmeye mahkumdur. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde onun size tesir edebileceği afetler daimi zikretleriyle yok olmuş. Tutunabileceği hiçbir dalı olmayan bir zavallı mahluk olup çıkar şeytan. Hep size yenilmeye mahkumdur. İster Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak için sizi zorlasın, başarması mümkün değildir. İster Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi istesin, başarabilmesi mümkün değildir. Her seferinde eli mahkum yenilecek. İşte Allah Teala onun için ulul elbaba, sizin için kısasta hayır vardır diyor. Ya ulul elbab diyor. Ne kısası bu? İblis onlar daimi zikre gelinceye kadar hep onlara yanlışlıklar yaptırmış tabii. Allah'ın emirlerini yerine getirmelerine mani olmuş, yasak fiilleri işlemelerine sebebiyet vermiş. Hep onlara her seferinde bir tokat atmayı başarmış iblis. Ama ulul elbab olduktan sonra, daimi zikrin sahibi olduktan sonra, nefslerinde afet kalmadıktan sonra, o insanlara şeytan gene Allah'ın yasak ettiği fiilleri hissetmeye çalışmış ama hiç yüzünü başaramamış. Emrettiği şeyleri yaptırmamak için gayret etmiş, onları da başaramamış. Ne oluyor sonuçta? Ondan evvelki hayatları boyunca şeytanın kendilerine attığı her tokatın bedelini ödetiyorlar şeytana. Onlar şeytanı her olayda tokatlıyorlar. İşte kısas neydi? Size atılan bir tokata aynı şiddeti bir tokatla karşılık vermek. Peki ulul-elbab başka insanlarla böyle bir alışverişin içine girebilir mi? Asla. Neden? Çünkü onlar daimi zikrin sahipleri. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemezler. İşte ulul-elbab'ın kısası o kısasta ki o kısas şeytana yapılmış. O güne kadar şeytanın onlara yaptığı her türlü zulmün karşılığını şeytana ödetmek. İşte böyle bir dünya. Mutluluk dünyası. Burada gerek emirler cephesinde, gerek nehiler yani yasaklar cephesinde Allah ile olan ilişkilerimizde şeytanı hep yenik düşünmek sonsuz bir saadete sizi mutlaka ulaştıracaktır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşadığınız zaman, o zaman pencereyi açıp bağırmak isteyeceksiniz, ben mutluyum diye, herkesin mutlu olmasını isteyeceksiniz. Ama göreceksiniz ki insanların çoğu mutlu olamayacaklar. İblis onları tuzağa düşürmek için her türlü hileyi kullanır. Öylesice de bunu gelen anlamda insanların çoğunu mutlaka başaracaktır. Belki bunun bir istisnası da ikinci asrı saadet olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz sizlere doyum olmaz. Saatlerce, günlerce anlatsam sizlere doyamam. Sizler bizim hayatımızın bir parçasısınız. Bizimle berabersiniz. Kalp kalbe, gönül gönüle, el ele Allah'ın yolunda bir yolculuk yapıyoruz sizlerle. Allah'a doğru. Sözlerime o sizi seviyor, çok seviyor diye başlamıştım. Ve sözlerimi gene öyle bitiriyorum. O sizi seviyor. Bilemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Ve sizin de onu sevmenizi ve mutlu olmanızı istiyor. Biliniz ki Allah'ın hepinizin istediği şey sadece ve sadece sizin mutlu olmanız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizden başka hiçbir şey istemez. Her sizin için söylediği şey sizin mutluluğunuzu arttırmak ve sizi güzele ulaştırmak için. Sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizinle sohbete gene doyamadan zaman bitiyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepinizi Allah-u Teala Zülcelalhayn noktasına ulaştırsın. Hem dünya saadeti hem cennet saadeti sizlerin olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Anirrahim maliki yevmiddin. İyyâke na'ûdu ve iyyâke nestaîn. Ehdinas sırâta müstakîm. Aleyhim gâlil mağdûbi ve aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha gönül gönüle, el ele bir aradayız. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Bütün insanların ulaşmak istediği dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu

Bu iki hedef Allah'a inanan bütün insanların idealidir. Bir defa birincisi için, cennet saadeti için artık bizi dinleyenlerin hiçbir endişesi kalmamalı diye düşünüyoruz. Çünkü Allah'ın cennetine ulaşmak bir insan için, eğer o insan aklın başında bir insansa, düşünebiliyorsa, Allah'ı tanımışsa, inanıyorsa, onun cennete ulaşması hiçbir zaman bir problem değildir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilerse. Öyleyse şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların çoğu, hadi canım sen de, olur mu öyle şey? Ben demek ki bir dilekte bulunacağım, Allah'a ulaşmayı dileyeceğim, Allah da beni hop cennetine alacak. Böyle saçmalık olur mu? Böyle diyen milyonlarca insan yaşıyor. Sesleri kulağımıza geliyor. Sevgili kardeşlerim, onları duymamız bir şey ifade etmez. Onlar Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini bilmeyen insanlar. Bir başka ifadeyle kendilerine yazık eden insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanlar kendilerine yazık ediyorlar. Allah Teala onları bir bilseler ne kadar çok seviyor. O zaman en güzele koşacaklardı. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi sadece. Ve dilemeleri onları mutlaka Allah'ın cennetine ehil kılacaktı. Hem de üçüncü kat cennete kadar. Hem de Allah'ın evliyası olana kadar Allah onları bırakmayacaktı. Mutlaka kendisine dost kılacaktı. O insanlar Allah'ın evliyası olmak şerefine ereceklerdi. Hani hadi canım sen de bu zamanda da evliya mı olurmuş diyenler var ya, bu sözlerimiz onlara elbette var. Ve hadi canım sen de bu devirde evliya mı olurmuş diyen sen var ya, sen de dahilsin. Sen de evliya olabilirsin. Evliya olmak hiç de insanların zannettiği gibi güç bir şey değil. Umulmaz, ulaşılamaz bir yer değil. Herkesin ulaşabileceği, şu anda hayatta olan insan adı verilen mahlukatın hepsinin ulaşabileceği, son derece kolay ulaşabileceği, bir tek dilekle ulaşabileceği bir hedef. Öyleyse göğsünüzü gere gere etrafınızdaki insanlara deyin ki, ey insanlar deyin, cennete mi girmek istiyorsunuz? O zaman bunun anahtarı Kur'an-ı Kerim'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen insanın özelliği ne? Allah'a inanacak tabii. İnanmayan insan için böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değil. Allah'a inanmakla kalmayacak, ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması diye Kur'an-ı Kerim'de 12 tane farz olduğuna inanacak. Ve Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanacak. Ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanacak. Ve ölümden sonra da ruhunun tekrar vücuduna geri dönüp Azrail Aleyhisselam tarafından bir defa daha Allah'a ulaştırılacağına inanacak. Böyle olan bir kişi

Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Bu inancın sahibi olan bir insan mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Bu insan mürşidine ulaşamadan evvel Allah Teala'dan hemen ihsanları almaya başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şartları saydık. Allah'a insan ruhunun mutlaka ölmeden evvel ulaşmasının farz olduğuna inanmak. Allah'a inanmak ve ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Bu konuda yakin hasıl ederek bir inancın sahibi olmak. Sonra

0: Sonra ruhunun ölümden sonra tekrar Allah'a, vücuduna tekrar gelip tekrar Allah'a geri döneceğine inanmak. Bu inançların sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olandır. Diliyorsa mutlaka Allah-u Teala ona 10 tane ihsan verecek, mürşidini gösterecektir. Bu kişi bu inançların sahibi olup da Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın evliyası olmaya ehildir. Allah hemen harekete geçer. O kişinin üzerinde 10 tane ihsan oluşturur. Bu ihsanlardan 7 tanesi derhal oluşur. Ard arda oluşur. Ve geri kalanlar kişinin zikretmesiyle, hacet namazı kılmasıyla vücuda gelir. Ama 7 tane ihsan derhal ulaşır. Derhal oluşur. İşte bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda 1-2 dakika içinde kulakları, gözlerindeki hicab-ı mestürü alınır, kulaklarındaki bakra alınır, kalbindeki ikindet alınır, yerine ihbat konulur. Allah onun kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünden kalbine Allah Teala nur yolunu açar. Bunlar 1-2 dakikanın içinde derhal oluşur. Böyle oldu. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah Teala bunları gerçekleştirdi. Kişi daha zikir falan yapamadan, ondan sonraki Allah Teala'nın ihsanlarını alamadan öldü. Bu kişi 1. kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama kişi yaşadı. Huşu sahibi oldu. Nefsinin kalbinde %2 nur birikti. Allah'a ulaşmanın mutlak standartlarına. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a ulaşmanın mümkün olduğunu düşünüyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Huşu sahibi oldu. Hacet namazını kıldı. Allah-u Teala mürşidini gösterdi. Ulaştı. 10 tane nimet de aldı Allah-u Teala'dan. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Fizik vücudu nefs tezkiyesine başladı. Fizik vücudu da buna paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başladı. Ama daha nefsi emmaredeyken bu kişi öldü. 2. kat cennetin sahibidir kişi. Daha doğru dürüst ameli yok. Sadece biraz zikir yapmış ve huşu sahibi olmuş. %2 nur birikimi oluşmuş. Bunun dışında bir şeyler yapmaya vakit bulamadan bu kişi ölmüş. 2. kat cennetin sahibidir ruhu. Allah'a doğru yola çıktığı için. O kişi ölünce ruhu tekrar vücuduna geri döner ve Azrail Aleyhisselam o ruhu alıp Allah'a ulaştırır. Ve kişi 2. kat cennetin sahibidir. Eğer bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse 3. kat cennetin sahibidir. Üstelik dünya saadetinin de %50'sinden daha fazlasına sahiptir. Bu Allah'a insan ruhunun ulaşması olayı da 3 ayda 4 ayda geciksin biraz 6 ayda gerçekleşir mutlaka. Öyleyse cennet dedikleri şey size hiç uzak değil sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki insanlara bu güzellikleri anlatın. Kurtuluşlarının mümkün olduğunu söyleyin onlara. İç dünyalarına huzur gelsin. Bilsinler ki Allah onları çok seviyor. Ve mutlaka Allah Teala onları kurtarmak istiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu insanların kurtuluşu söz konusu. Sadece bir tek dilekle. Kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah 7 tane ihsanda bulunuyor derhal o kişiye. Birkaç dakikanın içinde 7 ihsan tamam. Kişi bu ihsanları alıp ölürse birinci kat cennetin sahibi, hiç ameli olmasa, sıfır amelli bir insan olsa bile. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunların hepsini garanti etmiş. Diyor ki: "Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ha," diyor Allah Teala. İşte bu basit açıklamanın arkasından Allah'ın ayetleri aynı gerçeği Allahça söylüyor. Diyor ki Allah Teala: "Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun." Diyor ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ruhlarını dünya hayatının dışına Allah'a göndermeyi dilemezler. Cennet onları alakadar etmemektedir. Ve vasıf şartı koyuyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü? Gafil olmasalardı ne olurdu? Gafil olmasalardı şimdi onlar da sizinle beraber namaz kılıyor olacaklardı. Onlar da ruhlarını Allah'a ulaştırmış olacaklardı. Gafil oldukları kesin değil mi? Eğer Allah Teala diyorsa ki: "Ey insanlar, sadece siz ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bir tek dilek, ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime alacağım. Yetmez, Allah'ın evliyası yapacağım sizi." Diyorsa Allah Teala bunu, "Benim evliyam, dostlarım olacaksınız. Size cennetin üçüncü katını veriyorum. Dünya saadetinin de yarısını garanti ediyorum." Diyorsa Allah Teala ve insanlar bundan habersizse, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, onlardan daha gafil kim var ki sevgili kardeşlerim? Allah'ı sadece bir cezalandırma vasıtası zanneden milyarlarca insan yaşıyor dünya üzerinde. Allah'ın insanlara mutluluk dağıttığından haberdar olmayan zavallı insanlar. Hep camilerimizden "Allah'tan korkun" avazeleriyle insanlar Allah'tan korkutulmaya çalışırlar. Çalışılır. Oysa ki Allah Teala "Beni sevin" diyor. "Eğer beni seviyorsanız bana güvenin" diyor Allah Teala. "O zaman en kuvvetli olursunuz" diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlara, de ki diyor o insanlara, "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin." Sevgili kardeşlerim, öyleyse cennet cennet dedikleri şey insanın bir dileğine kalmış. Dilediniz mi? Allah cennete ulaşmayı değil, herkes cennete ulaşmayı diler. Ama herkes cennete gidemez cennete ulaşmayı dilediği için. Cennete ulaşmayı dileyen o insanlar var ya, işte o insanlar cennete ulaşmayı dilemek yerine Allah'a ulaşmayı dileseler, gidecekleri yer kesin kes Allah'ın cenneti, hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar. Sadece bu dileğin onların kalplerinde var olması lazım. Allah Teala o dileği görecek, işitecek ve bilecek. Hep kalplere bakar, kalplerde hep bunu arar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki cennet saadeti bir dileğinize bağlı, son derece kolay inanılan, ulaşılan, affedersiniz, inanılmayacak kadar kolay ulaşılan bir hedef. Herkes cennet saadetinin sahibi olabilir. İnsan olarak yaşayan Herkes sadece Allah'a ulaşmayı dilesin yeter. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Bir mutluluk daha var. Birincisi, derhal elde edilen ama kıyametten sonra yaşanabilecek olan bir özellik taşıyor cennet saadeti. Mutluluk konumuz. Öyleyse cennet mutluluğu hemen elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakında sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gelelim biz bu muhtevanın bu kadar kolay ve basit olduğunu ifade ettikten sonra gelelim dünya saadetine. Dünya saadeti de kolay mı? Hayır, o kadar kolay değil. Değiştir bunu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Ve mutluluk ellerinizin ulaşabileceği bir yerde. Dünya mutluluğu için de aynı şeyi söylüyorum. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ona ulaştığınız zaman zaten dünya mutluluğunun yarısı sizin. Bu Allah'ın garantisinde. Cennete ulaşmak isteyen bir insan, ilavesiyle söyleyelim, üçüncü kat cennete ulaşmak isteyen bir insan, dünya saadetinin yarısına ulaşmayı dileyen bir insan, sadece bunun bir dilekle olacağını gören, tespit eden, bunu isteyen bir insan, İşte sevgili kardeşlerim, o insan sadece bir tek dilekle bu hedefine ulaşabilir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor Allah Teala, bana ulaşmayı dilerse o kişiyi ben mutlaka kendime ulaştırırım. O kişinin nefsini de tezkiye ederim diyor Allah Teala. Garanti veriyor. Ne tezkiye etmemesi mümkün, ne kendini ulaştırmaması mümkün. Çünkü ikisine de söz vermiş. Sözünü mutlaka tutar. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf yoktur. Hilaf olmaz. Allah söz verir ama mutlaka gerçekleştirir. İşte hepiniz için aynı şey söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda hepiniz için varılacak yer orasıdır. Allah'ın zatı ve böyle bir dizaynda Allah'ın zatı sizi o mutluluk denilen müesseseye ulaştıracak. Allah'ın zatına ulaşmak, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını Allah garanti etmiş durumda. Burası kolayca elde edilecek ama kıyametten sonra yaşanacak olan bir cennet saadetini ama dünya saadetinin de yarısını ifade eder. Allah'ın garantisi altında. Hiç kimse bunun istisnası değil. Kim hangi şartların içinde olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaten Allah-u Teala tarafından seçilmiş birisidir. Yaşarsa mutlaka ruhu Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki, ya bu dünya saadeti, o nemene bir şey? Nasıl bir müessese dünya saadeti? Ha, dünya saadeti mi? Dünya saadeti üç ayrı ortamda yeşeren bir meyvedir. Hem iç dünyanızda mutlu olacaksınız, kesintisiz bir dünya mutluluğu olacak bu. Kavganın bittiği bir ortamda bu hedefe ulaşmış olacaksınız. Sevgili
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mikrofon sık sık yerinden çıkıyor.
0: Böyle bir ortamda sizlerle biz en tabii standartlarda beraber olmalıyız. Böyle düşünüyorum. Yani ekranlardan sizlere seslenen pek çok insan var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunların en tabiisi biz olmalıyız. Neden? Çünkü biz, sizler ve biz Allah'ın dostlarıyız. Yalnız sizlerin değil, başka insanların da mutluluğa ulaşması bize ve size bağlı. Öyleyse hedefimiz sadece kendimizi mutlu kılmak değil, başka insanların da mutluluğuna vasıta olmak. Öyleyse Allah'ın insanlık tarihi boyunca emrettiği bir hususu gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Bizim hedefimiz sizleri mutlu etmek. Ama hepinizin de hedefi, beni dinleyenlerin hedefi, başka insanları mutlu etmek. Mutluluğu öğretmek insanlara. O unuttukları cennet saadetini, unuttukları dünya saadetini. Unutmuşlar mı? Kesinlikle emin olabilirsiniz. Artık dünyada yaşayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'ın cennetine ulaşacağı konusunda bir fikrin sahibi değiller. Her şey unutulmuş. Allah'ın kainattaki yegane dininin 7 tane safhası unutulmuş. Mutluluğa götüren temel safhalar unutulmuş. Neydi o safhalar? 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- Tabiiyet. 3- Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. 4- Fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaşması. Fizik vücudun Allah'a teslimi, ruhun Allah'a tesliminden sonra fizik vücudun Allah'a teslimi. 5- Nefsin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanması. Nefsin Allah'a teslimi, daimi zikirle. 6- İrşada ulaşmak. 7- İradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 safa, 4 teslim. Ruhun, veçin, ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. İşte din kalın çizgilerle bu kadar sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde bugüne kadar ne kadar nebi yaşadıysa, ne kadar resul yaşadıysa, nebi olmayan veli resuller, ne kadar nebi resul yaşadıysa, ne kadar veli resul yaşadıysa, hepsi bu güzellikleri, 7 safayı da yaşamış olanlar ve onlara kimler tabi olduysa, onların da hepsi bu güzellikleri yaşamışlar. Tabi olanlardan ömürleri buna müsait olanlar. Sevgili kardeşlerim, bugün mukaddes kitaplardan 3'ü kalmış ortada. Belki Zebur'u da sayfalar olarak düşünürsek 4. Hazreti Musa'ya verilen Tevrat, Hazreti Davud'a verilen sayfalar, Hazreti İsa'ya verilen İncil, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilen Kur'an-ı Kerim. Aslında Kur'an-ı Kerim genellikle 3'ünden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde de Zebur'dan bahsedilmiş. Ama Allah Teala her şeyi açık ve kesin olarak ifade ediyor ki dinler yok. Sadece din var. Allah'ın bütün kainattaki tek dini. İşte o din Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğu ve bu dinin Arapça adının İslam olduğu belirtiliyor. Kainatın tek dini. Hazreti Musa mı? Hanif'ti. Hazreti İsa mı? O da Hanif'ti. Hazreti Davud mu? Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o da Hanif'ti. Hepsi Hanif dininin genel standartlarını yaşadılar. Hepsi bahsettiğimiz 7 tane safhadan geçtiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluk sizin içinde var. Aranızda var mı öyle birisi ki şu dünyada yaşayan insanların arasında en mutsuz olanı benim, benden daha mutsuz insan mı var diye düşünen birisi? İşte şimdi ona sesleniyorum. Sen de mutlu olabilirsin. Mutlaka mutlu olabilirsin. Cenneti mutlaka elde edebilirsin. Bir insan hangi ölçüde suçlu olursa olsun, hangi ölçüde hatası olursa olsun, her an onların hepsinden kurtulmak imkanının sahibidir. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra taviyeti sırasında mutlaka onun bütün günahlarını Allah-u Teala Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çeviriyor. Hani insanlar hep söylerler ya, ya Rabbi işte ben falanca günah işledim, ne olur beni bağışla. Ya Rabbi falanca günahı da işledim bir başka gün, onu da bağışla. Devamlı insanlar Allah-u Teala'dan günahlarının affedilmesi için talepte bulunurlar. Ama bunun hiçbir garantisi yoktur. Allah-u Teala bağışlayabilir de, bağışlamaz da. Ama kim Allah'tan Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsan almışsa, yapacağı tövbe ile tabiyetinde mutlaka bütün günahları sevaba çevrilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hangi üzüntünün içinde olursanız olun, siz bu noktaya ulaştığınız zaman Allah'ın bütün günahlarınızı affedeceğini, yetmez onları sevaba çevireceğini bilmelisiniz. Kendi kendinizi aldatmayın. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz halde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demeyin. Çünkü bütün davranışlarınızdan Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olduğunuz veya olmadığınız net olarak belli olur. Bir insan eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah ona namazı sevdirir. Orucu sevdirir. Zikri sevdirir. Bu kişi namaz kılmaktan sıkılmaz. Namaz kılmak ona angarya olarak gelmez. Namazı kılar. Bu kişi zikir yapar. Zikir yapmak ona angarya olarak gelmez. Zikir yaparken hoşuna giden bir işlemi yapmaktadır. Bu kişi taviyetinden sonra ilk perşembe günü, ilk orucunu tuttuğu gün, o gün açlık ve susuzluk hissetmez. İbadetler onun için bir angarya üzerine yüklenen, aman şu namazı da kılayım da şu yakamdan bu borcum düşsün diye bir davranış biçimi ondan hiçbir zaman gelmez. Çünkü namaz kılmak onun omuzlarında bir yük değildir. Bir zevkin yaşanmasıdır. Belki başlangıçtaki hafif zevk giderek hüviyetini üst seviyelere ulaştıracak. Kişi namazı daha çok, daha çok, daha çok zevkle kılacak. Hele kalp gözü açıldıktan sonra. Ama namazı Allah ona sevdirecek. Orucu Allah ona sevdirecek. Zikri Allah ona sevdirecek.
2: Öyleyse bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin müşahhas vasıfları. Bu vasıfların hepsine sahip olur kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlar var mı?
0: Bunlar varsa siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Mutlaka mutlaka Allah Teala sizi cennetine alır. Öyleyse şimdi bir takım günahların altında ezilen, dünyadan bıkmış,
2: intihara bile teşebbüs eden insanlar var. Sevgili kardeşlerim,
0: sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Bizi şu anda dinleyenler. Neden böyle söylüyorum? İşte gazeteleri okuyorsunuz. Şeytana tapanlar intihar edip duruyorlar. Bu akıl, bu mantık nasıl bir dizayn içinde çalışıyor? Akıl etmek mümkün değil sevgili kardeşlerim.
2: Allah'a tapmak varken insanlar gidip şeytana tapıyorlar. Allah Teala diyor ki Kur'an'da
0: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim.
2: Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız, bana kul edeceksiniz diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Bana kul olmaksa sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır diyor Allah Teala.
0: Öyleyse şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde? Ve bir de bakıyorsunuz insanlar şeytana tapmaya başlamışlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Arkasından da intihar ediyorlar.
2: İntihar etme müessesesi zaten Kur'an-ı Kerim'de kişiyi mutlaka cehenneme götürecek olan bir olgu. Ve şeytan kim
0: kendisine taparsa, tabi olursa, büyü yapanlar da şeytana tabi olanlardır. Hüddem yapanlar da şeytana tabi olanlardır. Bunların her biri için Allah Teala kesin olarak onların gideceği yer cehennemdir diyor.
2: Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor ki kim intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir. Şeytan da bütün insanları intihara sürüklüyor ki onlar da kendisiyle beraber cehenneme gitsinler diye. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ünsiyet peyda edip de onu sevmek, onun emrinde olmak, onun bütün güzelliklerini yaşamak varken nasıl oluyor da sevgili kardeşlerim?

arasında şeytana tapanlar varsa, şeytanla ünsiyet feda edenler varsa, büyücüler varsa, hüddam yapanlar varsa, onlara sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Allah Teala size bir Allah'ı dilemekle 3 kat cennetini vaat etmiş. Ve sözünü tutmaması da şeytanın ağzıyla sabit ki mümkün değil. İblis diyor ki kıyamet günü ben de size vaatte bulundum. Allah da vaatte bulundu. O Allah sözünü tuttu. Ben şeytanım, sözümü tutmam. Bana niye kızıyorsunuz diyor. Ben sizi zorla mı bu cehenneme davet ettim? Size davette bulundum. Siz de benim dediklerimi kabul ettiniz. Bana kızmayın diyor iblis, şeytan. Nefsinize kızın diyor. Şimdi işte şaştığımız şey bu insanlar, sevgili kardeşlerim, insanlar şeytana tapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Tüyleriniz diken diken olmuyor mu? Ne kadar zayıf bir millet haline gelmişiz. Şu Osmanlı'nın torunlarına bakın. Nasıl olur da sevgili kardeşlerim utanmazsınız böyle bir olaydan? Nasıl olur? Böyle bir dizayn hepiniz için geçerli. Allah var ve sizler sevgili kardeşlerim Allah'ın yolundasınız. Ama eğer şeytanın yolunda olanlar da şu anda beni dinliyorlarsa kendilerine şu kainattaki en büyük kötülüğü ettiklerini onlara söylemek istiyorum. Bu dünyada mutsuz olmak da sizin için ölümden sonra cehennem de çünkü Allah Teala şeytanla ünsiyet feda edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu açık olarak söylüyor. Öyleyse neden konuşuyoruz? Nasıl kurtulabilirsiniz? Son derece basit bir yolu var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, artık insanlara Allah sevgisi verilmiyor. Artık çocuklar Allah sevgisiyle büyütülmüyor. Ve kapıları şeytana açık olan bu genç insanlar şeytanın adamlarının davetlerine icabet ediyorlar. Aynı kişiler bu icabetten sonra bile Allah'a ulaşmayı dileseler mutlaka kurtulacaklar. Bazen düşünüyorum acaba ben çok zor mu bir şey söylüyorum diye. Daha dünyadaki insanların %90'dan fazlası bu hakikatleri bilmiyorlar diye mi zor oluyor? Düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Neden biz mutlu olalım da neden siz şeytana tapanlar mutlu olmayasınız? Her an değişebilirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an olay bitmiştir. Artık şeytan sizi siz Allah'ın evliyası olacağınız güne kadar yoldan çıkartamaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Neden şeytana tapıyorsunuz? Çünkü inancınız zayıf. İnanç akidesine dayalı olarak yaşatılmadınız, yetiştirilmediniz. Osmanlı kültüründeki kültür size verilmedi. Ve bugün bunun acısı çekiliyor.
bunun bedeli ödeniyor.

düşünüyor. İnançtan mahrum bir gençlik yetiştirmeyi bir marifet zannediyorlar insanlar. Ve bu marifetin acı meyveleri işte bu intiharlardır. Şeytana tapanların intiharları. Bu şeytana tapanların ağa babaları, kimse ona sesleniyorum. Biliyor musunuz? Bugün şu dünya üzerinde ve kainat üzerinde iblisin en büyük düşmanı kim? O benim. Ona sorun. Bu cevabı alamazsanız konuşalım sizinle. Şu kainat üzerinde iblisin en büyük düşmanı o biziz. Ve ona niçin bizi alt edemeyeceğini sorun bakalım, ne diyecek size? Dünyanın neresinde olursanız olun, bize ulaşın ki size onun zayıf taraflarını öğretelim. Onu yenebileceğiniz metotları söyleyelim. O size hakim olamaz. Siz insansınız. Kainatın en mütekamil mahluklarısınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. Kainatı sizler için yaratmış. Siz insansınız. Bütün göklerde diyor ve bütün arzlarda yarattığım canlı ve cansız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sizlerin emrine verdim diyor. Her şey sizin için yaratılmış. Öyleyse sizi yaratan, bütün kainatı yaratan ve yarattığı bütün kainatı emrinize veren Allah yerine nasıl olur da şeytana taparsınız? Sevgili kardeşlerim, sizler için ne yapabilirim? Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra onun pençesinden kurtulamazsınız. Ama bu dilek sizi mutlaka şeytandan Allah'a döndürecektir. Öyleyse aklınızı başınıza toplayın. Evvela bilin ki intihar etmek mutlaka cehenneme gitmektir.

Evvela bu intihardan kesin olarak vazgeçmelisiniz. Sonra da bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Neden biz mutluyuz da bizim kardeşlerimiz neden mutlu da siz mutsuzsunuz? Hiç düşünmediniz mi bunu? Düşünmek gereğini duymuyor musunuz? Şeytanı da yaratan Allah değil mi? Öyleyse sevgili kardeşlerim, kendinize yazık ediyorsunuz. Biliyorum, size maneviyat hiç verilmedi. Sorumlu yalnız siz değilsiniz. Ve Allah'tan hiç kimse size bahsetmedi. Ve din deyince dini hep irtica diye gösterdiler size. Herhalde bizi de mürtecilerin içindeki en korkunç mürteci olarak takdim ettiler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir toplum çökmeye mahkumdur. Öyleyse bir muhteva düşünün. Evvela şunu kesin olarak bilin. Sakın şeytan bizim düşmanımız diye, onun en büyük düşmanı biziz diye sakın size de düşmanı zannetmeyin. Siz insansınız, bizim her zaman en büyük dostlarımızsınız. Kim olursanız olun, neye taparsanız tapın, her an kurtuluşunuz mümkündür. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi son derece basit bir dilekle mutlak olarak kurtulursunuz. Ve bizim gönlümüz dayanamıyor sizin gibi genç evlatlarımızın bu şeytanın yoldan çıkarmasıyla, intihar telkiniyle intihar etmenize, bu dünyadan ayrılıp cehenneme doğru yolculuk yapmanıza gönlümüz razı olmuyor. Onun için konuşuyoruz. Hayır, siz bizim düşmanımız değilsiniz. Biz de sizin düşmanınız değiliz. Size Allah adına dostça ve sizin kurtuluşunuz için anlattığımız şeyler bunlar. Sözlerimizi dilerseniz dikkate alırsınız, dilemezseniz dikkate almazsınız. Ayrı gruplardan olmamalıyız. Öyleyse her zaman kurtuluşunuzun var olduğunu, her zaman mutluluğa aday olduğunuzu hiç unutmamanızı istiyorum. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf mensupları, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize bu sahip olduğunuz mutluluk dolayısıyla teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Siz dünya için bugün de örneksiniz, yarın da örnek olacaksınız. Siz Allah'ı temsil ediyorsunuz. Siz insanlık için bir meşalesiniz. İşte anlatmaya çalıştığım o mutluluğu hepiniz yaşıyorsunuz. Bir gün bir sokaktan geçerken bir de bakıyorsunuz ki o sokakta yeşil ağaçlar varmış. Ağaçlarda meyveler varmış. Gökyüzü dayanılmaz bir güzel mavi renk taşıyormuş. Beyaz bulutlarla beraber bir beyaz mavi armonisi söz konusu imiş.

baharlarda açan baharlar size ne zamandan beri zevk vermeye başladı? Eğer etrafınıza biraz dikkatle bakarsanız, bütün o güzelliklerin sadece sizler için Allah Teala'dan tarafından yaratıldığını göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne demek istiyorum? İşte demek istediğim şey son derece açık. Allah Teala muhtevayı en güzel standartlarda yerlerine oturtmuş, her şeyi sizin için yaratmış. Denizlerde, göllerde balıklar var sizin için. Göklerde kuşlar var, bulutlar var sizin için. Ağaçlar var, çiçekler var. Her gün oradan geçtiğiniz halde bir türlü farkına varamadığınız o güzelliklerin hepsi sizin için. Mutlu olasınız diye Allah Teala onları yaratmış, emrinize vermiş. Bütün gül bahçeleri sizin sevgili kardeşlerim. O gül bahçelerine dikkatle bakın. Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kokusu bahar gülü? Bir düşünün. Allah Teala'nın en çok sevdiği kişiye verdiği nimet bu. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak hepinizin hakkı ve Allah hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk reçetesidir, rehberidir ve bir mutluluk garantisidir. Sakın unutmayın, Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Sadece sizden istediği şey bir dilek. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz diyor gideceğiniz yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, o etrafınızdaki insanlara acıyorsunuz, öyle değil mi? Bu size anlattığım şeylerin hiçbirinden haberdar olmayan, dinlerini bildiklerini zanneden insanlar, yaşadıklarını zannedenler aslında yaşamıyorlar. Allah Teala onlara kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde artık o kör değildir, sağır değildir, dilsiz değildir. 2-3 dakika içinde Allah Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekineti alacak, ekinetin yerine ifat koyacak, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek ve göğsünden kalbine nur yolunu hemen açacaktır. Artık o kişi sağır değildir, dilsiz değildir, kör değildir ve daha güzeli ölü değildir. Öyle olmayanlara ölüler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz dirilere sesleniyorum. Allah Teala hepinizi hem şu dünya hayatında hem de kıyamet gününde cennetine koymak suretiyle sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Duamız da bu, temennimiz de bu, niyazımız da bu. Sizler Zülcenahayn olmalısınız. Hem cennet saadeti
hem dünya saadeti sizin olmalı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi Zülcenahin kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezzîne enamte aleyhim. Gâilul maktûbi aleyhim veleddâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde, mutluluk babında birlikteyiz. Mutluluk. Allah'ın hepinizden istediği yegane şey bu. Allah sizden ne ister? Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizlerden, hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanız. Kainatta en değerli mahluku olarak yarattığı insanın Allah sadece mutlu olmasını ister. Bütün peygamberlerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar bu hedefe yöneliktir. Sizleri mutlu kılmanın formülleri verilir hepsinde. Bütün peygamberlerine mutlaka Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiştir. Nebilerine indirdiği şey şeriat kitabıdır. Ve mutlaka bu şeriat kitapları bütünüyle mutluluğu içerir. Mutluluğu hiçbir eksiklik bırakmadan tarif eder. Nasıl mutlu olacaksınız? İşte bu sualin cevabını kainattaki son peygambere, son nebiye, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem indirilen son kitap Kur'an-ı Kerim bütün boyutlarıyla ifade etmektedir. Mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar. Mutlu olmanız. Madde 1. En çok sevilen mahluksunuz. Sizleri o kadar çok seviyor ki cehenneme atmaya sizi hiçbir zaman düşünmüyor. Ben diyor insana da verilen mahlukumu cennete girsin diye yarattım. Onun diyor cennete girmesi de sadece bir tek dileğine bağımlıdır. Kim bana ulaşmayı dilerse dilediği anda cennetimi hak etmiştir diyor. Birçoğunuz diyeceksiniz ki iyi de yani biz Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik diye Allah-u Teala bizi hop cennetine mi atacak? Tam öyle. Hop cennetine atacak sizi. İnanılmaz gibi görünüyor öyle değil mi? Hı? Sevgili kardeşlerim, nasıl görünürse görünsün, realite bu. Allah Teala sizin doğru posta cennete girmenizi istiyor. Ve bunun için de sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek talebiniz, bir tek dileğiniz Allah için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Bizi ilk defa dinleyenler, hadi be sen de diyeceklerdir şimdi. Yani olur mu bu? Bir tek dilek, arkasından da cennet. Doğru posta cennet. Olur. Hele dediğimi söylerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka olur. Allah'ın muhtevasında, sizlere sunduğu muhtevada hiç boş yok sevgili kardeşlerim. Hiç boş yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlak olarak ara sıra hapşırır ve Allah'ın cennetine mutlaka girer. Orada da galiba nezle veya grip bir salgınmış. Burada
Orada da biz ara sıra hapşuruyoruz. Hamdolsun ki sağlığımız yerinde. Sevgili kardeşlerim, eğer hal böyleyse, Allah Teala sizi bir tek dileğinizle o muhteşem cennetine alacaksa, sonsuza kadar sizi orada mükafatlandıracaksa ve bunu bir tek dileğiniz karşılığında yapacaksa, sonsuz bir hayat, milyarlarca sene o cennette hem de hiç ihtiyarlamadan yaşamak sevgili kardeşlerim. Hani filmler vardır, romanlar vardır, Ava Hayat suya aranır, sonsuz hayat veren su. O sonsuz hayat zaten herkesin. Bunun için su aramaya falan gerek yok. Zaten sonsuza kadar yaşayacaksınız. İşte probleminiz orada. Sonsuza kadar yaşantınızı cehennemde de geçirebilirsiniz. Cennette de geçirebilirsiniz. Ve iki tane uçak kalkar. Birisi, bu uçak insanları cennete götürür diye hazırlanmış. Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile ilan veriyor uçağına. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse bu uçağa biner. Bu uçak onu doğru cennete götürür. İkinci uçak, kim bana ulaşmayı dilemezse onun da gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. İkisi de gittikleri yerde ebediyen kalırlar diyor. Cennete giden Allah'ın cennetinde ebediyen kalır. Cehenneme giren Allah'ın cehenneminde ebediyen kalır. Şimdi eğer Allah Teala böyle söylüyorsa, bir tek dileğiniz benim sizleri cennetime ulaştırmam için bana yeterlidir diyorsa Allah Teala, milyonlarca sene orada Allah'ın cennetinde bütün güzellikleri yaşayacaksınız, sonsuz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini göstermez mi? Hayatınız bitmiyor. Öldünüz, öldüğünüz zaman hayatınız bitmiyor. Kıyamet günü yeniden canlandırılacaksınız. Hayat, zaman sizin yaşamakta olduğunuz günlere geldiğinde siz yeniden canlı olacaksınız zaten. Kim hangi yaşta olursa olsun netice değişmez. Sonsuz hayat, bugünkü ölümünüzle yarınki dirilişiniz arasında. Size sorarlarsa kıyamet günü uyandığınızda ne kadar kaldınız uykuda ya da mezarda filan diye, sizin söyleyebileceğiniz söz yarım saat, belki ondan biraz daha fazla sözü olacak. Yani hayatınız kaç yaşında ölürseniz ölün devam edecek, bitmeyecek. Uzun yaşamış adam 100 sene yaşamış, 130 sene yaşamış. Öteki de 5 yaşında ölmüş. Netice değişmez. İkisi için de hayat sonsuza kadar devam edecektir. Hem de yarım saatlik bir aradan sonra. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu yüce Rabbimiz, anlamıyor musunuz sizi ne kadar çok seviyor? Ne diyor, ne diyor? Diyor ki, bütün göklerde, bütün yerlerde, arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Sizlerin emrine amade kıldım. Ey insanlar diyor. Bütün gökler, 2,5 milyar galaksi. Her galakside 2,5 milyar yıldız. Yuvarlak rakamlar bunlar ama astronotların söylediği, astronomların söylediği. Hep bu iki kelimeyi birbirine karıştırırım sevgili kardeşlerim. Astronotla astronom. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ben size kısaca sorayım. Siz mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bana onu söyleyin. Reçete, Allah'ın reçetesi orada, Kur'an-ı Kerim'de. Uzun lafın kısası,
Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dilemeyen de mutlaka cehenneme girer. Ne diyor Allah Teala? Ne diyor? Diyor ki biz Resullerimizi beas ederiz. Hayata getiririz. Her kavimde hayata getiririz. Beas ederiz, vazifeli kılarız. Niçin kılarmış? Amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye. Neyle? Cennetle müjdelesinler diye. Yollarına devam ederlerse dünya ile de müjdelesinler diye. Cennet saadeti ve dünya saadetiyle müjdelesinler diye. Ama amini olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye diyor Allah Teala. Her şey bu kadar basit bir terazide, dengede. Sevgili kardeşlerim, halk arasında dolaşan palavralara sakın inanmayın. Allah Teala'nın söylediği şey Kur'an'ın bütününü oluşturur. Ve Kur'an bu kadar basit, bu kadar sade bir şekilde kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer diyor. Kim dilemezse mutlaka cehenneme gider diyor. Öyle mi diyor? Negatiften başlayalım. Hı? Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? Gelin beraberce bakalım. Hadi yaklaşalım Kur'an-ı Kerim'e. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Diyor ki onlar ki muhakkak onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Ve diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Efendim ne diyormuş? Onların gidecekleri yer ateştir diyor. Kim bu insanlar? Hataları ne? Kabahatleri ne? Kabahatleri çok basit. Allah'a ulaşmayı dilememişler. İnsanların aklına hep şunlar geliyor. O kadar çok ibadet var. Bunların hepsini yapmayan adam Allah'ın cennetine girer mi? Girer. O zaman Allah'a ulaşmayı dilememiş adam ama hayatını ibadetle geçirmiş. O adam cehenneme mi girecek yani? Evet sevgili kardeşlerim. Cehenneme girecek. İnsanlar Kur'an'dan adım adım sapmışlar sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı unutmuşlar, kendilerine yeni bir din oluşturmuşlar. Kur'an-ı Kerim'i torbalayıp duvara asmışlar bir de çivi çakıp. Sonra Kur'an Allah'ın 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yazdırdığı o
muhteşem kitap indirdiği o muhteşem kitap, özellikle kitabın kurtuluşa müteallik hükümleri şeytan tarafından insanlara unutturulmuş. Şimdi biz böyle söylediğimiz zaman bir kısım insanlar diyorlar ki, hadi canım sen de, sahabenin bile 10 tanesini Allah Teala cenneti nasip kılacak, geri kalanların nereye gideceği meçhul. Bizim gibi garibana Allah Teala cennetini nasip eder mi hiç? Böyle bir şey mümkün değil. Biz de diyoruz ki böyle bir şey mümkün. Hepiniz için bir tek dileğiniz de Allah'ın cenneti. Hı? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın kulu olur ve Allah'ın müjdelerine, cennet müjdesine de, dünya müjdesine de muhatap olur. Ciddi mi? İşte sahabeye misal veriyor Allah Teala. Zümer 18, affedersiniz 17, diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَرَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ عَبُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْمُشْرَى فَبَشِرْ عِبَادِي. Onlar diyor sahabe, şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse bu müjdenin hem cennet saadeti hem de dünya saadeti olduğunu nereden anlıyoruz? Çok açık bir şekilde Allah Teala Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde şöyle söylüyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Diyor ki Allah Teala, o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenu olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Ne yapmışlar? Amin olmuşlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hem dünya müjdesini hem cennet müjdesini almışlar. Ama hani demin Allah sizi cennetine alır diyorduk, dünya saadetinden bahsetmiyorduk. Tamam, şimdi sırası geldi. Sevgili kardeşlerim, dünya saadeti bu dünyada kazanılır ve yaşanır. Cennet saadeti bu dünyada kazanılır ama kıyametten sonra yaşanır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? En güzel şeyleri görüyoruz. Allah Teala ne diyor? O Allah'ın evliyası var ya, onlar takva sahipleridir diyor. Takva sahibi kim? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda takva sahibi olmuştur. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bu kişi takva sahibi olmasaydı korkacaktı ve mahzun olacaktı. Yani cehennemden kurtuluşu ifade ediyor amin olmak. Amin olan kişi Allah'ın bir güzelliğinin sahibidir sevgili kardeşlerim. Amin olan kişi takva sahibidir. Takva sahibi olursa ne olmuş yani? Yani gideceği yer cennet olmuş. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde cenneti takva sahipleri için hazırladık diyor. Cennet takva sahiplerinin gideceği yer
Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ali İmran suresi 198. ayet-i kerime gene aynı olay. Takva sahipleri cennete gireceklerdir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttakin gayri vahid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ vâ tuâdûne. İşte size vaat edilen şey budur. Cennettir. Yani buyurun cennetinize girin diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cenneti hak etmiştir. Ama Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesi ne diyordu? Onlara dünya 63. ayet-i kerimesi onlara dünyada da cennette de mutluluk vardır diyor. Öyleyse cennete gidecekler tamam ya dünya mutluluğu, dünya mutluluğu da onların sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrün sahibi ise Allah Teala o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Mutlaka dünya saadetinin yarısı sizin olur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cehennemden kesinlikle kurtuluşu garanti ettiniz. Allah Teala bu talebi sizde görür. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli size yedi tane Furkan verilmesine sebebiyet verir. Allah Teala gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Görme ağzınızın üzerindeki kıçaveti kaldırır. Yani bir nevi mühür onu kaldırır. Kulaklarınızdaki vakrayı alır, işitme hassınızın üzerindeki mührü kaldırır. Kalbinizdeki ekinneti alır, kalbinizin mührünü açar. 6 oldu. Görme konusunda 2, işitme konusunda 2, idrak etme konusunda 2 tane hediye aldınız. Allah Teala'dan ikişer tane Furkan aldınız. Görme konusunda doğruyu yanlıştan ayırt etmek üzere, işitme konusunda doğruyu yanlıştan ayırmak üzere, idrak etme konusunda doğruyu yanlıştan ayırmak üzere Allah Teala size 6 tane Furkan verdi. Ve bunu tanıdıktan sonra da nefsinizin kalbindeki ekinneti almıştı. Yerine ihbatı koyar 7. Furkan. Ne olur o zaman? 7 tane Furkan'ın her birinde size dereceler verir Allah Teala. Pozitif dereceler. Hayır, bir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız şey bu kadar. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor takva sahibi olun. Allah Teala size Furkanlar versin. Ve böylece gideceğiniz yer cennet olur. Ve günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursanız Allah Teala size Furkanlar verir ve günahlarınızı örter. İşte 5., 6. ve 7. basamaklarda 7 tane Furkan alırız Allah-u Teala'dan. 7 Furkan. Ve 7 Furkan'ın her biriyle günahlarımızın bir kısmı örtülür. 7. Furkan'da günahlarımız tamamen örtülmüştür. Yani
günahhanesinde kırmızı rakamlarla görünen A kadar günahın karşılığında sevaphanesinde yeşil rakamlarla görünen aynı miktarda derecat göreceksiniz. Günahlarınızla sevaplarınız birbirine denk gelecek Allah'ın koyduğu rakamlar itibariyle. Ama onun ötesinde de sevaplarınız var. İşte günahlarınız kadar sevap ilave edildiği için size sevaplarınız zaten bir miktar sevabınız mutlaka var olduğu için sevabınız günahlarından fazla olan bir insan olursunuz. Bunun neticesi ne olur? Bunun neticesi Allah'ın güzelliklerini yaşamanızdır. Bunun neticesi Allah'ın cennetine ehil olmanız demek. Kim Allah'ın cennetine girer? Sevapları günahlarından fazla olanlar. Kim cehenneme gider? Günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kimin sevapları kıyamet günü mizanlar kurulur, kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından fazla olursa, onlar felaha erenlerdir, gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor. Allah Teala ve Müminin 103, kimin de günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu dizaynda Allah'ın size yardımı burada biter mi? 7 tane Furkan vermekle. Hayır, bitmez. Daha başlangıcındasınız konunun. 5-6 dakika içinde siz Allah'ın sizlere verdiği Furkan'la sevapları günahlarından fazla olan birisi oldunuz bile. Ertesi gün ölseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Cehennemden kesin olarak kendinizi kurtardınız. Ama 5-6 aylık bir ömrünüz varsa cehennemin daha üst, affedersiniz, cennetin daha üst katlarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çünkü eğer sağ kalırsanız Allah-u Teala size imanı sevdirecek, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterecek, sizin Allah'ı, etrafınızdaki insanları sevmenizi mümkün kılacak namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti ve özellikle zikri sevmenizi sağlayacak Allah-u Teala. Dikkat edin ki Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve Allah'ın katında söz değiştirilmez diyor Allah Teala. Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah'ın sözünde hilaf olmaz. Öyleyse Allah Teala söz vermişse bu sözü vermiştir. Ne demiştir? Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Sonra ve yehti ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Onları Allah kendisine mutlaka ulaştırır. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bundan sonra ne yapıyor Allah Teala? Bundan sonra kalbinize ulaşıyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince
size verdiği o 7 tane Furkan'ın ötesinde Allah Teala sizin kalbinize ulaşıyor. Tegavün suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, o kişi, amin olan kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Onun kalbine ulaşır Allah Teala. Niçin ulaşır? Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmek için. İşte burada Allah Teala'nın bir dizaynını görüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesi gereğince. Affedersin, 33. ayet-i kerimesi gereğince nasıl diyor Allah Teala, kıraç topraklar Allah'ın rahmetine hasretse, o rahmete karşı huşu duyarlarsa, Allah'ın rahmetine karşı huşu duyanları da duyanlarında Allah onların kalplerini Allah'a çevirir diyor. İşte böyle bir dizayndan sonra Allah'ın yaptığı şey göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmaktır. Artık bunu hak ettiniz. Allah Teala bir nur yolu açıyor göğsünüzden kalbinize. Bunların hiçbiri için siz bir şey yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Siz bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman bunların hepsi size birer birer Allah Teala tarafından teslim edilecek. Dilediğiniz anda cennetin birinci katını elde ettiniz. İlk katı mutlak olarak sahibisiniz. Ondan sonra Allah Teala göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisini ulaştırmayı dilerse onun göğsünü İslam'a teslimi açar. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açılıyor. Sonra zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, fazla selavat göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin içine Allah'ın rahmeti ve fazlı girmeye çalışıyor ama bunlardan yalnız rahmet girebiliyor. Fazlın nefsinizin kalbine girmesi için içeride bir manyetik alanın oluşması lazım. O henüz yok. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti girmeye başlıyor. 11. basamaktasınız. 12. basamakta bu rahmetin miktarı %2'ye ulaşır, huşu sahibi olursunuz. 13. basamakta da Allah'a ulaşmayı dileyen bir hüviyetin sahibi olursunuz. Allah Teala burada ...13. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye bir imkan verir. Allah'tan irşat makamını sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O kişiye Allah Teala namaz sevgisini verir, oruç sevgisini verir, özellikle zikir sevgisini verir, bütün ibadetleri sevdirir. İbadetler o kişi için angarya değildir artık, bir zevktir. O zevki sık sık yaşamak ister, kalbi sürurla dolar kişinin, huzur içinde olur. Ve bu insan
Allah-u Teala'nın hacet namazıyla mürşidini sorduğu zaman onun için basamakta, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte sevgili kardeşlerim, mürşidine ulaştı kişi, tabi oldu. Ne olur tabi olursa başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Bu noktada kişi ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkar. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Sevgili kardeşlerim, Kur'an kainatın en paha biçilmez hazinesidir. Hiçbir şeyle mutluluğunuzu yaşayamazsınız. Fakat Kur'an, bunu size temin edecek olan bütün faktörlerin mutlak sahibidir. Kur'an bir furkandır. Doğruları da gösterir, yanlışları da gösterir. Doğruları emreder, yanlışlardan men eder. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bu noktadan itibaren siz namazlarınızı kılacaksınız. Bir zevk olarak oruçlarınızı tutacaksınız tabiyetten sonra. Hayır, açlık duymayacaksınız. Her perşembe günü oruç tutacaksınız ama açlık duymayacaksınız. Ramazan ayında da aynı güzelliği yaşayacaksınız. Allah'ın orucu niçin vücuda getirdiğini yaşayarak öğreneceksiniz. O oruç tuttuğunuz günlerdeki büyük zevki, hafifliği yaşayacaksınız. Oruç tutmak bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açlık hissettirmediği takdirde o bir zevktir. O zevki yaşamalısınız. Başkalarından farklı insanlar olun. Osmanlı'nın torunları olduğunuzu unutmayın. Bu sizlere anlattıklarım var ya, bundan asırlarca evvel, 15. asır, 16. asır, 17. asır, ...14. asır da buna dahil, Osmanlı bir cihan hakimiyeti sahibiydi. Ve bunu bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i yaşayan Osmanlı tebaasına borçluydu Osmanlı İmparatorluğu. Bir imparatorluktu. Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmişlerdi. Akdeniz'in etrafı Osmanlı'ydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün güzellikler Allah'ın sizin için hedef tayin ettiği hususlardır. Hepinize cennetini vermeye hazırdır. Dünya saadetine vermeye hazırdır. Sonra ne olacak? Mürşidinize ulaştıktan sonra ne yapacaksınız?

sürüp atarlar kalbinizden dışarı. Kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Zikir yaptığınız sürece bu sebeple yanlışlık yapamazsınız. Kimsenin kalbini kıramazsınız. İnsanlara kötü davranamazsınız sevgili kardeşlerim. Herkesle uyum içinde bir gün geçirirsiniz. Zikir yaptığınız sürece, zikrin devamı süresince daimi zikrin sahibi olan kişi hangi duyguların sahibi ise siz de aynını yaşarsınız. Hiç kimseye karşı kin oluşmaz içinizde, nefret oluşmaz. Bütün güzellikleri yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın, mutlu olmak için yaratıldınız. Yaratılışınızın gayesi budur. Öyleyse ne olacak? Zikir yapıp da kalbinize bu nurlar gelirse ne olur? Allah Teala kalbinize iman kelimesini yazmıştır. 12 tane ihsanla mürşidinize ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz zaman 7 tane de nimet alırsınız Allah Teala'dan. Devrin imamın ruhu başınızın üzerine gelir. Kalbinizin içine iman yazılır. Bu iman kelimesi kalbinize ulaşan nurlardan rahmet, faz ve salavatın fazıllarını kendisine çekme yetkisinin sahibidir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla ne zaman dolar? Zikirle dolar. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katına gelen bu nurlar kalbinize girer. Fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı birbirine terstir. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve fazıllar sabit olan iman kelimesinden etrafında ona yapışarak toplanmaya başlar. Bu kalbinizin nurlar tarafından işgalidir. Kapkaranlık olan, sadece %100 afetlerden oluşan nefsinizin kalbinin Allah'ın nurları tarafından işgal edilmeye başlamasıdır. İlk %7 nur nefsinizin kalbinde oluştuğu zaman nefse emaredesiniz. Ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Allah'ın garantisi altındasınız hala. İkinci defa %7 fazıl birikimi, başlangıçta %2 rahmet birikimi zaten olmuştu. Nefsi levvamedesiniz. Ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Bir daha %7 fazıl birikimi. Üçüncü gök katındasınız, nefs-i mülhimedesiniz. Ruhunuz üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainedesiniz. Kalbiniz mutmain olmuştur. Hırsınız kaybolmuştur. Sahip olduğunuz şeyler size yeterli görünmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir hayat yaşarsınız. Sonra daha çok zikredeceksiniz. Beşinci gök katına ulaşacak ruhunuz. Allah'tan razı olacaksınız. Altıncı gök katına ulaşacak ruhunuz. Allah da sizden razı olacak. Yedinci defa %7 fazıl birikimiyle 7 tane gök katını geçen ruhunuz 7. gök katının soldan sağa doğru 7 tane alemini geçecek ve Sitret-i Münta'ya ulaşacaktır. Sitret-i Münta'dan da dikey bir yolculukla
Allah'ın zatına ulaşacak.

kimdir? Allah'ın zatına ulaştığı zaman ...21. basamaktasınız. Ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Allah'ın size verdiği söz buraya kadar sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyordu Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Kendisine düşeni yaptı ve ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Nefsinizin kalbinde ne oldu? %2 rahmet birikti, rahmet nuru. %49'da 7 tane %7 fazla birikti. Toplam %51. Nasıl bir değişiklik oldu nefsinizin kalbinde? Nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 afetler vardı. Afetlere tesir edebilense ruhunuz değildir, nefsinizdir. Afetlere tesir edebilen, nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilen tağuttur. İnsan ve cin şeytanlar. Onlar bu konuda nefsinizin kalbindeki afetlere tesir etmek için bir gayret sarf etmezler. Bu gerekmez. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetler zaten ona göre programlanmıştır. Bütün afetler, %100 afetlerle olan nefsinizin kalbindeki bütün afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, bunların hepsi afetlerdir. Bu afetler zaten Allah'ın bütün emirlerine mutlak karşı çıkan, yasaklarını ise mutlaka yapmak isteyen bir özellikle yaratılmışlardır. Ve siz Allah'ın yoluna girmeden evvel nefsinizin afetlerine tabi olursunuz. Şeytan size sadece onları biraz süslü gösterip sizi o istikamete yönlendirir. Bunun için size emretmesi, size zor kullanması gerekmiyor. Çünkü nefsinizin bütün afetleri zaten şeytanın emrettiği şeylerin tam yapısında. Yani Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmamak ister nefsinizin afetleri. Ona göre programlanmıştır. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek ister. Ona göre programlanmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda devamlı günah işlersiniz. Her günahtan sonra, yanlış yaptığınız her yanlıştan sonra, her başkasının kalbini kırışınızda bir huzursuzluk sizi mutlaka kaplar. Allah size azap eder. Fizik vücudunuza bir azaptır bu. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir, sıkıntı verir. İşte bu yaşadığınız azap sebebiyle her başkasının kalbini kırdığınızda, her yanlış davranışınızda, Allah'ın emirlerini yapmamanızda huzursuzluğu yaşarsınız. Sıkıntıyı yaşarsınız. Siz mutsuz bir insansınız. Allah neyi emretmişse onu asla yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri ise hep işleyen bir insan düşünün. İşte o Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkestir. İşte onlar o insanlardır ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Nerede Allah'ın sevmediği insanlar varsa onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dileseler de ne olacaktı? Dileselerdi çok başka bir şey olacaktı sevgili kardeşlerim. Ne olacaktı? Dileselerdi onlar Allah'ın o dizaynına sahip olacaklardı ki orada o dizaynda mutluluk oluşacaktı onlar için. Buraya ulaştıkları zaman, 21. basamağa ulaştıkları zaman
nefslerinin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e çıkıyor. Yani nefslerinin kalbinin artık yarısından fazlası nur. Nefslerinin kalbini %100 kaplamış olan ve o devre boyunca şeytanın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen, emrettiklerini ise yapmayan nefsinizin afetleri %100 iken şimdi %49'a düştü. Ne oldu? Şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti büyük ölçüde azaldı. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim nereye ulaştırır sizi? Allah'ın güzelliklerinin yarısına. Aslında çok daha öteye ulaşmanız lazımdı. Neden? Çünkü ruhunuz baştan aşağı hasletlerle donanmıştır. %100 Allah'ın emirlerini yapmak isterler, yasak ettiği fiilleri asla yapmamak isterler. Nefsinizin afetleri ise bunun tersiydi. Allah'ın emirlerine mutlaka isyan eden, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşırlardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün güzellikler hepsi sizde sevgili kardeşlerim. Yaşamak sizin de hakkınız. Mutlu olmak kim olursanız olun sizin de hakkınız. Ama bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Güzele dönmek mecburiyetindesiniz. Ay çiçeklerini hatırlayın. Ay çiçekleri güneşin doğduğu tarafa bakarak sabaha ulaşırlar. Güneş ışınları ne taraftan gelirse ay çiçekleri o tarafa döndürmüşlerdir yüzlerini. Ve güneşin seyri boyunca doğudan batıya doğru bir dönüşün sahipleridir. Onlar güneşten nur alırlar. Güneşin ışınlarını emerler. Ve böylece gelişirler. Siz de aynı şeyi yapın. Zikirle Allah'tan nur alın. Nefsinizin kalbine yerleştirin onları. Her geçen gün nefsinizin kalbi daha aydınlık, daha aydınlık, daha aydınlık olsun. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlası aydınlanıncaya kadar olan devre Allah-u Teala tarafından size bedava sunulur. Bir hiç karşılığı, bir talebinizin karşılığı ve ruhunuz Allah'a ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennet sizindir. İrşad makamına ulaştınız, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. 12 tane ihsanla 7 tane de nimet alarak ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar Allah'ın zatına ulaşan ruhunuzun, Allah'ın veçhine ulaşan ruhunuzun Allah'ın zatında yok olmasıyla %51'den 60'a doğru yükselir. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %60 olursa o zaman Allah-u Teala size bir taht ihsan eder indi ilahide Allah'ın katında. Yunus ve la mekana kavm olmak diyor. Mekansızlığın ahalisinden olmak, halkından olmak diyor. Taht sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu kadar güzelliği Allah-u Teala bu en çok sevdiği kuluna insana vermiş. Hiçbir cinin ruhu yoktur ki Allah'ın katına ulaşsın da Allah'ın katında huzur namazına iştirak edebilsin. Allah'ın katında bir tahtı olsun.
Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o kadar gönülden istiyoruz ki bu kadar güzelliği sizlerin de yaşamasını. Allah kalbimizi biliyor sevgili kardeşlerim. Sizin için yaşıyoruz. O güzellikleri sizleri oraya ulaştırmak istikametinde, o güzellikleri yaşamanız istikametinde size yardım edebilmek ateşiyle, o aşkla, o şevkle yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize emri budur. Hepinizin kurtuluşu. İşte o devrin içindeyiz. Bu kurtuluşun adına Allah Teala hidayet diyor. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ruhun o kişi yaşarken Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Ve hidayet çağının içindeyiz sevgili kardeşlerim. Hepinizi hidayete davet ediyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya unutmayın. Bu sizin hem hakkınızdır hem de vazifenizdir. Vazifenizi yapmak hakkının sahibisiniz. Ama yaparsanız Allah'ın üçüncü kat cennetini mutlaka kazanırsınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi açtığı için de dünya saadetinin en az yarısına mutlak olarak sahip olursunuz. Sevgili kardeşlerim, işte böyle. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Sizleri o kadar çok seviyoruz ki. Sadece sevgiye dayalı bir dünyada Allah için gelin, el ele, gönül gönüle Allah'a gidelim. O hepimizin dertlerinin dermanıdır. Problemlerimizin çaresidir. O her şeyimizdir. Ve bizim sahibimizdir. Hamdolsun ki sahibimiz var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

El Fatiha ve as salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Ya kenes doyun transferat. Enam tale. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Size mutluluğu anlatmaktan hiç vazgeçmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Aldığımız emir bu. Allah biliniz ki hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. İnsan olarak yaratıldınız ya, bu Allah'ın mutluluğunuzu istemesi için yeterli sebep. وَمَا حَلَقْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Zariyat 56. Öyleyse yani ne ilişkisi mi var diyorsunuz? Kul olmak, mutlu olmak, kel alaka. Sevgili kardeşlerim, kul olmak, mutlu olmak demektir. Yani ne demek istiyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Buradan, kalbinizden sımsıcak bir dileğin Allah'a yükseldiğini düşünün. Dilinizde de tasdik ettiniz. Ya Rabbi, ben sana ruhumu hayattayken ulaştırmak istiyorum. Şimdi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Senin emrin hayattayken ruhumuzu sana ulaştırmak. Ölümden sonra zaten emanetin sana dönmesi söz konusu. İşte bu temel emrine dayalı olarak, Kur'an emrine dayalı olarak biz de inşallah ruhumuzu sana ulaştırmak istiyoruz. Ey Yüce Rabbim diye böyle kalbinizden Allah'a sımsıcak bir talebin ulaşmasını düşünün. Dilinizle söylediğinizi, dilinizle kelimeler olarak Allah-u Teala'ya müracaat ediyorsunuz. Kalbinizle gerçek talep olarak, kalbi talep olarak müracaat ediyorsunuz. Ne olur? Bu müracaatı kalbinizden yaptığınız anda şeytanın kulu olmaktan paçayı sıyırdınız demektir. Kurtardınız paçayı. Artık Allah'ın kulusunuz. Şeytanın kulu olmaktan kesinlikle kurtardınız kendinizi. İyi de bunu nereden mi biliyoruz? Tabii biz bilmiyoruz. Bunu Allah söylüyor. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, artık tekrar etmeye gerek yok. Bütün söylediğimiz Kur'an'dandır. Allah bize Kur'an'ı öğretiyor. Biz de size öğretiyoruz. Önemli mi? Son derece önemli. Neden? Çünkü Kur'an unutulmuş. İnsanlar 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'ı bütün ayetleriyle yaşamışlar. 14 asır sonra sevgili kardeşlerim Kur'an unutulmuş. İşte o unutulmuş olan ve bugün yaşanmayan Kur'an hakikatlerini birer birer sizlere açıklamakla mükellefiz. Bununla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a ne kadar çok şükrediyorum, ne kadar çok hamd ediyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizlerle böyle bir mutluluk sohbeti yapmayı bize nasip kıldığı için kalbinize yakın bir noktadayım. Sizse bizim kalbimizi zaten her zaman dolduruyorsunuz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. O da biz de. Allah Teala bize en yakın olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah'ın en yakın olduğu kişi işte o biziz sevgili kardeşlerim. Bu devirde Allah Teala bu görevi bize tevdi etti. Unutulmuş olan Kur'an hakikatlerini bütün dünyaya açıklamakla ve dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin olduğunu, Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar sadece o tek dinin, kainattaki tek dininin devam etmek de olduğunu söylemek mecburiyetindeyiz. İşte sevgili kardeşlerim ve söylüyoruz. Ne oluyor? Bize fena halde kızıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar kızacaklar diye Allah'ın bize tevdi ettiği vazifeyi yapmamazlık yapabilir miyiz? Böyle bir şey bizim için mümkün mü? Hayır, asla mümkün değil. Öyleyse biz Allah'ın bize verdiği görevi yapmaya devam edeceğiz. Bütün insanlara Allah'ın hakikatlerini anlatmaktan bir an bile geri dönmeyeceğiz, geri kalmayacağız. Onlar da bize kızmaktan bir an bile geri kalmayacaklar. Ama bu böyle devam etmeyecek. Bir gün diyecekler ki, yahu bir adam çıkıyor, sakallı filan bir adam. Bir laflar anlatıyor ama hiç bizim öğrendiğimize uymuyor. Herhalde bu hafif üşütük. Siz onlara deyin ki, böyle söyleyenlere, aziz ve de kıymetli kardeşim deyin. Onu dinlerken Kur'an'ı yanınızda bulundurun deyin. Hangi ayetten bahsediyorsa hemen açın, bakın bakalım. Kontrol edin bakalım, sahiden Kur'an'ı mı söylüyor? Deyin ki bir küçücük nokta daha var, küçücük bir şey. Ve acaba Kur'an'ın gerçek manası, o Kur'an meallerini verenlerin yazdığı gibi mi, yoksa onun söylediği gibi mi? Bir tahkik edin bakalım deyin. A benim canım efendim deyin. O birisi var ya, o bu Kur'an'ı Allah'tan öğrendi. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Hiç kimse aksini iddia edemez. Çünkü hiçbirisi söylediklerimizi bilmiyorlar. Bunca yıllık din öğretenler söylediklerimizi bilmiyorlarsa, bu din tahsili hiç almamış olan bu Allah'ın kulu nereden öğrenebilir acaba? Şeytanı kıskıvrak bağlayan, onu cehennemine geri gönderen, o ilimle Allah'ın bir düşmanı mücehhez olabilir mi? Daha sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanın kulu olmaktan kurtuluyorsunuz. İşte bütün sahabe kurtulmuş. Ne diyor Allah Teala? Gelin beraber bakalım. Hadi toparlanın. Ne diyordu Allah Teala? Zümer suresi, söyleyin bakayım kaçıncı ayet-i kerime? Zümer suresi, tamam, 17. ayet-i kerime. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Diyor ki: "Vellezî neşneremut tagute an yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra ve beşir ibadi."
diyor. Yani diyor ki onlar tağuta kul iken kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Şeytan, insan şeytanlara ve cin şeytanlara kul imiş bütün sahabe. Ne yapıyorlarmış? Adam öldürüyorlarmış. Bütün kabileler arasında mutlak bir kan davası söz konusu. Başka ne yapıyorlarmış? Yol kesiyorlarmış. Kervan soyuyorlarmış. Başka kız çocuklarını diri diri küçücükken mezara gömüyorlarmış sevgili kardeşlerim. Faloklarıyla iştigal ediyorlarmış. Sabahtan akşama kadar kafayı çekiyorlarmış. Allah'ın yasak ettiği ne fiil varsa hepsini işliyorlarmış. Bu kadar. Ama sonra diyor Allah Teala onlar tağuta kul iken kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neye? Ne yapmışlar? Onlar diyor Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor. Yani sadece dünya müjdesi, sadece cennet müjdesi değil. Müjdeler. Hem dünya müjdesi hem cennet müjdesi. Kullarımı müjdele diye bitiyor ayet-i kerime. Tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olmuş sahabe sevgili kardeşlerim. Onlara deyin ki hey hey deyin, uyumayın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'ın kulu olun, şeytanın kulu olmaktan bir anda kendinizi kurtarın. Neyi anlattım bunu biliyor musunuz? Bir takım saflar, biz bunları şeytandan öğrenmişiz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, eğer insanlar gözlerinde at gözlüğü varsa, ki bütün insanlarda bu var, biz bütün insanları bir davete çıkardık ya sevgili kardeşlerim. Ey insanlar dedik, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennem. İşte bu davet söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem. Böyle bir şeyi Allah Teala bize öğretti. Hangi ayet-i kerime gereğince hemen bana cevap vereceğinizden eminim. Yunus suresi evet kaç? Evet 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah Teala? Sevgili kardeşlerim biliyor musunuz? Sizlere bir şeyler anlatmak öyle büyük bir zevk ki doyamıyorum bu zevke. Sizlere bu güzellikleri anlatmaya doyamıyorum. Çünkü öğrendiniz, tatbik ettiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve bizim şu anda yaşamakta olduğumuz mutluluğu sizler de yaşıyorsunuz. Daha güzel ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? İşte Allah Teala'nın bize öğrettiği bu ilmi şeytandan aldığımız zannedenlere siz bunu söyleyin. Bakın deyin ne diyor, ne diyor? Bize Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesini öğretiyor. Neymiş? Neymiş? Neymiş? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a ulaşıyormuş. Şimdi sorun onlara. Hiç şimdiye kadar size uzaktan yakından şu anda din öğretici kadronun içinde ya da dışında herhangi bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemek tabirinden bahsettim evvela. Yoksa size ne? Allah'a ulaşmak mı? Sen hafif tertip üşütmüşsün sevgili kardeşim. Allah ulaşılmazdır. Hele hele üşütüp de
ruhunu Allah'a ulaştırmayı falan kalkarsan, bunu senin kafayı üşüttüğünü gösterir. Ve de daha kötüsü, daha kötüsü de var. Gerçekten böyle bir şey yaparsan, ruhun vücuttan ayrıldığı anda ölürsün ha. Kendini koru. İşte size böyle söylerler. Sevgili kardeşlerim, buradan nasıl görünüyor biliyor musun? Biliyor musunuz manzara? Çok feci ve sevgili kardeşlerim. Din adamlarına Allah'ın hakikatlerini öğretmekte büyük güçlük çekiyoruz. Onlar öğrenmemekte ısrarlılar ve de kendilerinin bildiğini zannediyorlar. O kadar eminler ki cehenneme gidecek olan bu insanlar, o kadar eminler ki Allah'ın kendilerine öğrensinler diye verdiği ilmi bildiklerinden o kadar eminler ki, bu kadar alimin kitabını okuduk diyorlar biz. Evelallah bu işi biz biliriz. Biz de onlara diyoruz ki iyi de bu bildiklerinizle sadece cehenneme gidersiniz. Ve de siz din öğreticileri öğrenmemekte ısrar edin, tamam. Cehenneme gitmek istiyorsanız buyurun, o da tamam. Ama bir küçücük problemimiz var. Bu tertemiz kalpli insanlar dinlerini sizden öğreniyorlar. Sizin öğrettiğiniz din de onları sadece ve sadece cehenneme götürebilir. İşte bizim yüreğimizi 28 senedir yakan bu ateş sevgili kardeşlerim. Din adamlarına Allah'ın hakikatlerini öğretememek. Alın Risalet Nurlarını okuyun. Yeni cildinde Risalet Nurlarının sanıyorum 1275 sayfa falan olacak bu yeni cilt. Bütün din adamlarına gönderdiğimiz ihtarları da içine alacak. Ve 28 senedir sizlere söylediğimiz hakikatlerin bütününü göreceksiniz. Hakkımızda neler neler yazmışlar adamlar. Oho! Okuyun orada ibret olsun diye. Biz o yazanlara cevap vermek gereğini duymadık son zamanlarda yazılanlara. Kardeşlerimizden bazıları cevaplar vermişler. Onları aldık sadece. Ama sonunda da yeter söz Allah'ındır ifadesiyle onların hepsinin çanına ot tıkadık. Artık konuşmuyorlar adamlar. Bilgisayarlarından aleyhimize bir şeyler söylemiyorlar. Okudular ve donup kaldılar. Eğer karşınıza bir saf çıkar da bizim aleyhimize bir şeyler yazarsa hemen eline Risalet Nurlarını tutuşturun. Son kesimini oku kardeşim deyin. Ötekileri boş ver. Son kesimini oku ve kararını ver. Yeter. Artık söz Allah'ındır. Neden Allah'ın olduğunu, ne olduğumuzu, Allah'ın bizi neyle vazifelendirdiğini en açık şekilde orada anlatıyoruz. Ya işte böyle sevgili kardeşlerim, en çok üzüldüğümüz şey ne biliyor musunuz? Din adamlarının hala Allah'ın öğretisinden nasiplerini alamadıkları. Önemli mi? Onların öğrenmeleri açısından, onların kurtuluşu açısından bakmıyoruz olaya. Din adamı olmuşlar adamlar. Eğer öğrenmek istemiyorlarsa kimse onları zorla öğretemez. Ama bu öğrenmeyen din adamları dinlerini bilmedikleri için 70 milyon insanın vebali onların omuzlarında sevgili kardeşlerim. ...70 milyondan fazla insanın vebali bu insanların omuzlarında. Hiç kimsenin bilmediği şeyleri Allah Teala yazmış Kur'an-ı Kerim'e. Onlar öyle söylüyorlar. Eski köye yeni adet diyorlar.
Sen bize yeni bir din mi getiriyorsun diyorlar. Biz size ezeli dini getiriyoruz. Hazreti Adem'in dinini getiriyoruz. Hazreti Nuh'un dinini getiriyoruz. Hazreti İbrahim'in dinini getiriyoruz. Bu din Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'deki dindir. O din Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Adem'den bu tarafa dinin temel faktörleri hiç değişmedi. Birinci safa, Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmayı dilemek. Üçüncü basamakta başlar, yedinci basamakta biter. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ikinci safa, mürşide ulaşmayı dilemek ve mürşide ulaşmak. Birinci safayı gerçekleştiren kişi şeytana kul olmaktan kesin olarak kurtulur ve Allah'a kul olur. Şimdi şu öğrendiklerimizi, şeytandan öğrendiğimizi iddia eden zavallı kardeşlerim, bu şeytan denilen mahluk bu kadar enayi mi ya? Kendisinin nasıl alt edileceğinin bütün sırlarını hep sizlerin kulaklarına fısıldayıp duruyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin diyoruz. Ona kul olmaktan kurtuldunuz, Allah'a kul oldunuz kesin. Öyleyse böyle bir ilmin bu cehennemde sonsuza kadar yanacak olan bu zavallı mahluktan gelmesi mümkün olabilir mi? Allah Teala son derece açık bir şekilde iblisi duman etmiş. Onun cehenneme gireceği kesin. Ne yazık ki insanların büyük çoğunluğunu kandıracağı da kesin. İşte o çoğunluktan olmamanız için buradayız. Size Kur'an hakikatlerini anlatmak için buradayız. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber neyi yaşadılarsa biz sizleri sadece ona çağırıyoruz. İşte ne dedik? Allah'a ulaşmayı dilemek. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ispat ediyor ki sahabe dalaletteyken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şeytanın kuluyken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'ın kulu olmuşlar. Hey oradakiler, din öğreticileri, siz de Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Aranızda dileyenler var, biliyoruz. Gizli gizli ibadetlerini yapıyor zavallılar. Aforoz edilmekten korkuyorlar. Böyle bir korku salmışsınız insanların içine, ayıp değil mi? Sevgili kardeşlerim, kısaca sahabe üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmışlar mı? O sonraki iş. Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp tabi olmuşlar. İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Yani sana tecelli etmek dedik diyor. Ama sana tabi oldukları zaman diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah Teala mürşidi farz kılıyor. Tabiyeti de farz kılıyor. Vestainu bis sabr ve salate innehu le kebiretun illa alel hasin. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ diyor. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı
yanlış bir ayetin Türkçesini öğrendim sevgili kardeşlerim. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istianeyi isteyin. Yani mürşidinizin kim olduğunu isteyin, sorun Allah'tan diyor Allah Teala. Ama bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Kimler için? Huşu sahibi olmayanlar için. Huşu sahibi olanları tarif ediyor Allah Teala. O huşu sahipleri ki onlar ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklarına, Allah'a milaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Kimmiş huşu sahipleri? Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar. İşte onlar mutluluğu yaşayacak olanlar. Ve ikinci safa mürşide ulaşıp tabiiyet. Her ne kadar insanla Allah arasına kimse giremez diyorsa da bizim sevgili din öğreticilerimiz, Allah Teala hiç öyle söylemiyor, tamamen tersini söylüyor. İşte Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete, insanları hidayete erdirsinler diye. Ne yapmış Allah Teala? İnsanları hidayete erdirsinler diye onlarla kendisinin arasına imamlar koymuş. O imamlara tabiiyetlerini de emretmiş onlara. Öyleyse insanla Allah arasına girilebiliyor muymuş? Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Onlar da girilemez diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü mü değerli yoksa insanların palavraları mı? Her şey Kur'an'ın aksine bir hüviyet kazanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Kur'an-ı Kerim'de böyle şey yok diyorlar. Ayeti söylediğiniz zaman verecek cevap bulamıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu cehaletle bu din adamlarının hali ne olur? Çok hazin bir son sevgili kardeşlerim. Çünkü bu kadar milyon insanın vebali var onların omuzlarında. Bu bizi tabii çok muzdarip kılıyor. Onların Allah'ın ilmini öğrenmemeleri sebebiyle insanların da onlara dinlerini sormaları sebebiyle ve onlar hala eski öğrendiklerini, din zannettikleri yanlışları o insanlara söylemeye devam ettikleri için insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve onların veballerini alıyor bu din adamları. Hala da hayır, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye iddia eden din adamları var aralarında. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlarla sadece hüzünlenmek bizim için söz konusu. Onların çekecekleri, onca milyon insanın vebalini omuzlarına taşıyan bir avuç din adamının Allah-u Teala'dan çekeceği var. Hiç anlamıyorlar sevgili kardeşlerim söylediklerimizi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dediler. Gördünüz. Siz de diliyor musunuz? Dilemiyorsanız şu dünyada kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülüğü işliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizin cehenneme gitmenizden büyük bir hüzün duyan birisi var burada. O biziz.
bu hakikatler bize öğretildiği için biziz. Sevgili kardeşlerim, kendinize zulmediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kendinize zulmediyorsunuz. Kendinizi bile bile cehenneme postalayacak olan en büyük hatayı yapıyorsunuz. Bir şey sormak istiyorum. Ne kaybedersiniz? Bir, ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum deseniz Allah-u Teala'ya. 3 defa deseniz, 5 defa deseniz. Onun duyduğuna emin olduğunuz kadar tekrar etseniz. O ilk seferinde duyar zaten. Kalbinize bakar, kalbinizde böyle bir talep var mı? İşte dilediğiniz takdirde cehennemin kilidini aldınız. Cehennem artık sizin için kilitli. Cennetin anahtarını da aldınız. Mutlaka cennete gideceksiniz. Kim ölmeden evvel Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemekte kalmamışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, zaten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz tabi olmak için büyük bir iştiyak duyacaksınız. O Allah'ın evliyaları sizleri cezbetmiyor mu? Hepsi ruhlarını ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşmışlar, vuslata nail olmuşlar. Ermiş olmuşlar. Ermiş, Allah'a ermiş demek. Evliyanın ermişi de ikinci kademe, affedersiniz, üçüncü kademe evliya demek. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tağuta, şeytana kul olmaktan kurtuluyorsunuz, Allah'a kul oluyorsunuz. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizde ikinci kulluğa ulaşıyorsunuz. Ve birincisinde, birinci kat cennetin, Allah'ın size gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Bütün sahabe ikisini de gerçekleştirmişler. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Elbette ulaştırmışlar. Hidayete ermiş hepsi. İşte Allah Teala bu konuyu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşturmuş. Diyor ki Zümer 18'de Yüce Rabbimiz

Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor. Hepsi hidayete ermişler. Hidayete ermek ne demek? Allah Teala buyuruyor Ali İmran 73. İnnel huda hüdallah. İnne muhakkak ki el huda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üçüncü merhale. Buraya kadarını sevgili kardeşlerim, üçüncü kat cenneti kadar olan bu kesimi Allah Teala hepinize garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mürşidine ulaştırırım. Ondan sonra da diyor mutlaka kendime de ulaştırırım diyor. Eğer bu kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Daha öteye geçelim. Sonrası fizik vücudun Allah teslimi. Üzerimize farz mı? Kesin. Allah Teala açık bir şekilde üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide ulaşıp tabiyet de farz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da farz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek de farz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek de farz. Muhlis olmak da farz. Yani irşad olmak. Ve irademizi Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmak da mürşit olmak da farz. Bütün sahabe hepsi kafirken, olmayacak büyük suçları işlerlerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara dini tebliğ ediyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gördünüz. Şeytana kul olmaktan derhal kurtulmuşlar. Sonra hepsi tabi olmuşlar. Sonra da gene gördünüz hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar.

Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. Allah Teala diyor ki Ali İmran 20'de, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Farz mı? Elbette farz. Allah Teala diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum udvun mübin ve eni buduni haza sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı mustakimdir diyor. Ademoğulları Adem Aleyhisselam'ın sulbünden gelen biz insanların fizik vücutlarımızın Allah'a kul olmasını emrediyor Allah Teala. Allah'a teslimini bütün sahabe Allah'a fizik vücutlarını ve içlerini teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilerseniz 3. basamaktasınız. Mürşidinize ulaştınız 14. basamaktasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız 21. basamaktasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz 25. basamaktasınız. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Ullel bab oluyorsunuz. Hem üzerinize farz ullel bab olmak hem de bütün sahabe ullel bab olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, ullel bab olmak demek kalp gözü ve kalp kulağı açık olmak demek. Allah ile dilediği an konuşabilmek demek. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an hayır kazanmak demek. Aynı zamanda hikmet sahibi olmak demek. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması demek. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar mı? Hepsi. Allah Teala sahabe için onların hepsinin daimi zikre ulaştıklarını, ullel bab olduklarını söylüyor. Allah Teala'nın dizaynında bütün sahabenin ullel bab olduğu kesinlik kazanıyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler, asrın olana tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi daimi zikrin sahibi de olmuşlar. Üzerimize farz. Nisa 103 Allah Teala diyor ki Feskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Daimi zikrin sahibi ol diyor. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Sonra hepsi muhlis olmuşlar. Allah Teala Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde deyin ki diyor Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz ona muhlis olanlarız. Ve bütün sahabe bundan sonra iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu, kendilerine tabi olduğunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala o sahabe kün evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onlar Fevzül

takvanın sahibi oldularsa, hakka tukatihi takvanın sahibi oldularsa, irşat makamının sahibi olma takvası, en üstün takva, siz de onlar gibi olun diyor Allah Teala. Siz de hakka tukatihi takvanın sahibi olun. Hepimize Allah Teala farz kılmış. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bu beyaz camdan size seslenen bir hak aşığı var. İlmi Allah'tan öğrenen bir garip var. Ve de sizin için yaşayan birisi. Allah'ın sizleri aydınlatmak üzere seçtiği, sizler için hayatta olan birisi. Sevgili kardeşlerim, şunu söylemek istiyorum. Hayatımızın şu kadarcık değeri yok bizim için. 72 yıldır yaşıyoruz bu dünyada. Her gün biraz daha mutluluğu enine boyuna şu dünyada yaşayarak. Daha ne kaldı ki yaşayacak? Her gün başkaları için yaşamanın Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu ve ihsanı olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz her gün sizin için varız. Her gün sizin için geçiriyoruz. 24 saatin çok büyük bir kısmını 3-4 saatlik uykumuzun dışındaki kesimini sizin için harcıyoruz sevgili kardeşlerim. Bunun bizi ne kadar büyük bir mutluluğa ulaştırdığını biliyor musunuz? Allah-u Teala kalbimizi bütün boyutlarıyla huzurla dolduruyor. Çünkü biz sizler için yaşıyoruz. Allah-u Teala bu ilmi bize biz öğrenelim de kalbimizde kalsın diye değil, size öğretelim diye verdi, bizi bununla vazifelendirdi. Deneyin, Allah'a ulaşmayı dileyin bakalım, pencereleri açıp da mutluyum diye bağırmak içinizden gelecek mi, gelmeyecek mi? Hadi, meydan sizin. Deneyin, Allah'a ulaşma talebiniz Allah'a ulaştığı anda ki her an Allah Teala sizin kalbinize bakar. Dikkat edin, dilinize bakmaz. Kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'a ulaşma talebini gördüğü anda, hani kefeni yırtmak diye bir söz var ya, kefeni yırttınız. Cehennemden mutlak olarak kurtardınız paçayı. Mutlak olarak Allah'ın cennetine girersiniz. Ama yolunuza devam etmek aşkı verecektir Allah Teala size. Mürşidinize hacet namazı kılıp isteyeceksiniz. Çünkü nasıl Allah'ın bütün evliyaları, tasavvufu yaşayanlar Allah'a ulaşmışlarsa, siz de onu canı gönülden dileyeceksiniz Allah-u Teala. Siz dileyin de Allah vermesin, böyle bir şey mümkün değil sevgili kardeşlerim. Mutlaka o sizi mürşidinize ulaştırır. Mutlaka ulaşabileceğiniz yerde bir mürşid vardır. Olmazsa o size ulaşır. Sonra da ruhunuzu Allah kendisine teslim alır. Size namaz kılmayı zevk haline getirir. Oruç tuttuğunuz zaman karnınız acıkmaz. Zikir yaparken çok büyük bir huzuru ve mutluluğu yaşarsınız. Bütün ibadetler sizin için zevk haline gelir. Çünkü Allah Teala size sizin eskiden hoşunuza gitmeyen şeyleri zevk haline getirerek ulaştıracaktır. Hepsini severek yapacaksınız. Mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Eğer 6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka ulaştıracaksınız sevgili kardeşlerim. O ulaştıracak. Böylece 3. kat cennet gene sizin olacak. Allah'a ulaşmayı dilediniz, 1. kat cennet. Mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz, 2. kat cennet. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdı, 3. kat cennet. 3'ü de garantide. Üstelik de bu 3. kat cennete ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olduğu için dünya saadetinin de yarısını otomatik olarak kazandınız. Dünya saadetinin yarısı 3. kat cennet. Sizlerin sevgili kardeşlerim. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Allah'a
ulaşmayı dileyeceksiniz.

Tamam, bu kadar. Geri kalanı mı? Hayır, sizin işiniz değil. O kendinde şunu yapar. Namaz kılmayı sevdirir size. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissini kaldırdığı için, iftarda da size büyük bir iştah verdiği için bu iş çok hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Eğer oruç tutan bir kişi açlık duymuyorsa, iftar sofrasına oturduğu zaman Allah Teala onun iştahını açıyorsa, yemeklerden büyük zevk alarak yiyorsa o yemekleri, bu bir zevk değil mi sevgili kardeşlerim? Zikir yapmayı Allah Teala ona sevdirmişse, unutmayın kalp gözleri de genellikle zikir yaparken açılır. Kalp gözünüz açıldıktan sonraki halinizi bir düşünün. O bütün evliyaların kalp gözleri hep açılmış sevgili kardeşlerim. Sizinkinin de açılması için Allah Teala hazır, siz hazır değilsiniz. Öyleyse bir gün kalp gözünüz açılacak. O zaman namaz kılarken karşınızda duvar olmayacak. O duvarın ötesine geçecek görüşünüz. Uzakları, sonsuz uzakları göreceksiniz. Bir gün Allah'ın katını da göreceksiniz. Oradaki Allah'ın dostlarının ruhlarını göreceksiniz. Allah'ın katındaki huzur namazının nasıl kılındığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, yaşadığınız zaman siz de benim söylediğimi söyleyeceksiniz başkalarına. Her şey öylesine güzel ki diyeceksiniz. Allah Teala'nın gösterdiği görür. Allah layık olana gösterir. Liyakat Allah'ın kanunudur. Neye layıksanız onun karşılığını mutlaka alırsınız. Bütün bunları yaşayabilmeniz için bir temel başlangıç noktası var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Hepsi bu kadar. 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması, burası da 22. basamak. Bu noktaya kadar bütün işlevleri Allah gerçekleştirir sevgili kardeşlerim. Ve Allah'ın gerçekleştirdiği bütün bu güzellikleri yaşarsınız. Bir gün siz de öyle söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Hep beraber söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, gerçekten ama gerçekten her şey öylesine güzel zannedilmiş ki. Bu dünyada yaşayan ama yaşamaktan haberi olmayan büyük insan kitlesi, insanların büyük kısmı bu zevklerin hiçbirini yaşayamadan bu dünyada yaşayacak ve bu dünyadan göçüp gidecek. Sizlerle biz sevgili kardeşlerim bu güzellikleri yaşayacak olanlarız. Öyleyse Allah-u Teala'nın mutlu kulları değil miyiz? Allah'ın bahtlı kulları değil miyiz? Eğer Allah Teala bunların hepsini bize vermişse, bu mutluluğu başından itibaren 28 senedir başlangıç noktasından itibaren Allah'a ulaşmayı dileme noktasından itibaren Allah Teala bize yaşatmışsa, ha bizim zamanımızda vuslat 5-6 ay değildi sevgili kardeşlerim. Biz vuslata 1,5 yılda ulaşabildik. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül gönüle, kalp kalbe bir beraberliği yaşıyoruz. Allah'ın huzurunda el ele, gönül gönüle, Allah yolunda kenetlenmiş bir nur kitlesi. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Kalplerinde nur olanlar, daha mürşidinize ulaşıp da zikre başladığınız andan itibaren siz kalbinize artık nur olan birisiniz. Nefsinizin kalbinde fazıllar yerleşmeye başlar.
O Allah'ın çok büyük bir mutluluğudur. Ne zaman nefsinizin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7, her katta %7 fazıl, %2 de rahmet birikimi tamamlanırsa, %51 nur birikimiyle ruhunuz Allah'a mutlaka ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Ve de o müstesna mutluluğu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren zaten yaşamaya başlamışsınızdır. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah'a yaklaşın. Önce ondan hoşlanacaksınız. Bir, sonra onu seveceksiniz. İki, sonra ona aşık olacaksınız. Üç, ve sonunda daimi zikirden sonra ona hayran olacaksınız. Dört, İşte bu hayat, bu mutluluk sevgili kardeşlerim. Mutlu olmaya hazırsanız mutluluk sizi bekliyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Ve Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize diyorum ki Allah'ın hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizlerin olsun sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala hepinizi bu sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle bir defa daha bir yarenlik sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi mutlulukların en doğruğuna, en yükseğine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, mutluluğu yaşamak için temel hedeftir. Eğer Allah için olursanız, mutluluğu mutlaka kesin olarak elde edersiniz. Mutluluk deyince, mutluluktan ne anlamamız lazım geldiğini evvela bilmeliyiz. Hani olaylar yaşarsınız, sevinirsiniz, memnun olursunuz. Arkasından bir kötü olay gelir, ona üzülürsünüz. Daha kötüsü gelir, daha çok üzülürsünüz, kahrolursunuz. Böylece değişik olaylarda üzülmek, huzursuz olmak, bunlar söz konusuysa siz mutlu bir insan değilsiniz. Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yerde öyle bir mutluluk var ki, o mutlulukta olaylar, ki olayların en kötüsü ölüm diye düşünülür ve ölüm sizi hiçbir şekilde mutsuz kılamaz. Siz ölümün arkasındaki sırrı çözmüş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir bilseniz Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini, bir bilseniz sizin mutluluğunuz için onun her şeyi yapmaya hazır olduğunu ve sizden bir bilseniz sadece bir tek şey istediğini, sadece tek bir şey istediğini, bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhunuz var ya sevgili kardeşlerim, bütün insanlar gibi siz de üç tane vücuttan oluşuyorsunuz. Bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var, şu vücut, bir de nefsiniz var. Nefsinizi tanıyorsunuz. Her gece rüya zannettiğiniz olayı nefsinizle yaşarsınız. Aslında nefsiniz nerelere giderse gerçek anlamda oraya gitmiş durumdasınız. Ama onu rüya diye değerlendirirsiniz. Hayal gibi gelir size. Oysa ki o olay reel olarak yaşanmıştır. Bulunduğu aleme nefsiniz gitmiştir. Etrafınızdaki her şeyin bu dünyadan ayrılamayacak şekilde bir çevre oluşturduğunu, geniş mesafelerin içinde bulunduğunuzu, orada da insanlar yaşadığını göreceksiniz. Ama bunun en güzeli tanıdıklarınızın arasında olmaktır diye düşünüyorum. Yani evvelce ölmüş bulunan tanıdıklarınız, akrabalarınız, onlarla beraber olursanız eski günlere geri dönersiniz. Hatıralarınızı beraber tazelersiniz. Kendinizi çok genç veya çok daha ihtiyar görebilirsiniz. Çünkü orada berzah aleminde zaman farklılığı kalkmıştır. Oranın bir güzel tarafı daha var. Orada ölüm yok. Ölmüş olanlar zaten oradalar. Öyleyse o ölmüş olanları orada gördüğünüz zaman hayatın bitmediğini, ölümle devam etmekte olduğunu kesin olarak yaşarsınız. Hele karşılaştığınız kişi de sorduğunuz bütün suallerin cevapları varsa, onunla beraber yaşadığınız günlerde neler geçmişse onları birer birer sorun, hepsinden cevap alacaksınız. Kesin olarak göreceksiniz ki onlar orada yaşayanlar.
ölmüş olan akrabalarınız, yakınlarınız yaşıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, hayat denilen müessese zannetmeyin ki ölümle biter. Hayır, bitmez. Ölüm bir son değildir. Allah Teala diyor ki kıyamet günü herkese sorulacak. Ne kadar ölü kaldın? Cevap yarım saat, belki de biraz daha fazla. Oysa ki kim bilir kaç yüz sene, belki kaç bin sene o kişi ölmüştür. Ondan sonra o kadar süre geçmiştir. Sevgili kardeşlerim, bunu ölümden korkanlar için söylüyoruz. Ölüm bir son değildir. Bir, ikincisi ölürken acı çekilmez. Kim sizi ölürken insan acı çeker falan diye korkutuyorsa bilin ki hayır. Ölürken hiç kimse acı çekmez. Ölümde acı yoktur. Ölmek bir korkulacak bir olay da değildir. Herkesin mutlaka yaşadığı kaçınılmaz bir mecburiyet, zaruri bir olay.

Bir gün hepimiz öleceğiz. Ama öldüğümüz zaman göreceğiz ki hiç de korkulacak bir olay değil. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluktan bahsettiğimiz zaman neyin ne olduğunu öğrenmeniz için konuşuyorum. Ölümün dahi size huzursuzluk verecek olan bir hüviyeti aslında yok. Onlar orada yaşamaya devam ediyorlar. Bazen oraya bir gece nefsiniz gittiğinde, onlarla beraber olduğunda bunun bir hayal olduğunu düşünürsünüz. Oysa ki o sırada hatırlasanız uçabildiğinizi göreceksiniz. O sırada hatırlasanız onlarla beraber yaşadığınız devreye ait bütün sualleri sorabilirsiniz. O zaman göreceksiniz ki gerçekten o sizinle beraber yaşayan kişi aynen orada hayatını devam ettiriyor. Bir daha güzeli sevdikleriyle beraber devam ettiriyor. Bu dünyada kişi hangi ailede yaşamışsa orada da aile düzeni aynen vardır. Bizim gibi yaşlılar için anneler, babalar çoktan ölmüşlerdir. Ama onlar orada birlikte yaşıyorlar, anne ve baba. Ve aileden başka birisi daha ölmüşse, mesela bizim ablamız öldü. O da orada. Ve sevgili kardeşlerim, çok mutlu bir hayatları var. Öyleyse üzüntü konusu ettiğiniz şeylere dikkatle bakın. Aslında incir çekirdeğini doldurmayacak şeylerden üzülürsünüz. Falanca size ters davranmıştır. Kötü bir söz söylemiştir. Kalbiniz kırılmıştır. Başladınız üzülmeye. Vay, o bana bunu nasıl söyler? Niçin söyledi? Ben bundan çok alındım. Sevgili kardeşlerim, size kötü söz söyleyen birisine eğer siz hayırlı bir cevapla mukabele edebilirseniz, mesela ona onu çok sevdiğinizi söylerseniz, kızmazsanız o kişinin şaşırdığını göreceksiniz. Ve eğer siz onun öfkesine sinirlenmeden sükunetle birkaç dakika tahammül edebilirseniz, o kişi sinirlenmediğinizi, öfkelenmediğinizi gördüğü zaman sizden beklediği negatif cevabı alamayınca susmak mecburiyette kalacaktır. Hele siz, size kötü şeyler konuşan, sizi suçlayan kişiden hiç kabahatinizin olmadığını düşünelim. Af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, hatanız olmadığı halde af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, daha büyük bir mutluluğu yaşarsınız. Huzurunuz muhteşem olur. O kişi de, size bağırıp çağıran kişi de sizden beklediği öfkeyi, kini karşı koymayı alamayınca yapacak bir şey kalmıyor onun için. Susmak mecburiyetinde kalıyor. Arkadan da sizin bu sükunetli haliniz, sakin haliniz, öfkelenmemeniz, hatta ona biraz acımanız onun af dilemesine sebebiyet veriyor. Her zaman böyle olacaktır sevgili kardeşlerim. Sen ne demek istiyoruz? Söylemek istediğimiz şey çok son derece açık. Size birisi öfkeli öfkeli gelip de çattığı zaman, eğer siz ona çatmamak büyüklüğünü gösterebilirseniz, o kişi yaptığından sadece pişmanlık duyar. Sizin gülen yüzünüz, öfkelenmeyen tavrınız, hele sizin ondan sanki suçluymuşsunuz gibi vakarla af dilemeniz,

onun da af dilemesine sebebiyet verecektir. Öyleyse bütün mağlubiyetleri galibiyete çevirebilirsiniz. Sinirlenmeyin. Unutmayın sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Her birinize tek tek hitap ediyorum. Mutluluk senin de hakkın. Senin de hakkın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk denilen şey nemene bir şeydir derseniz eğer, mutluluk bir uyum halidir. Yani bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın olmadığı bir dünyada yaşamanız halidir. Başkalarının sizinle kavgası olabilir. Onlar öfkelenirler, hakaret ederler. Çok şeyler yaparlar. Ama siz öfkelenmeyeceksiniz. Onlar hakaret ediyor diye onlara hakaret etmeyeceksiniz. İntikam almak çünkü nefsinizin afetleri arasında olmayacak. Olduğu halde söylediğimi becerebilirsiniz, bu büyük bir başarı olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, saadet işte Allah'ın bütün insanlar için dini vaz etmesindeki temel faktör, insan denilen bütün bu mahlukatın mutlu olmasıdır. Mutlu ve huzur içinde yaşamasıdır. Cinler için de aynı şey söz konusu. Allah onların da mutluluğunu ister. İnsanlar Allah'ın mutluluk reçetesini, Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmedikleri için mutsuzdurlar. Mutluluğun nasıl elde edileceğini bilmezler. Ayrıca din birçok insan için, hadi canım sen de din karın doyurmaz. Ben dünya işine bakayım, şu dünyadan biraz para kazanayım. İnsanlar benden korksunlar. İnsanlar beni saysınlar. Onlardan üstün olayım. İşte bunların hepsi sizin sadece mutsuz olmanızı vücuda getirecek olan temel faktörlerdir sevgili kardeşlerim. Başkalarının size saygı göstermesi sizi mutlu kılmaz. Korku sebebiyle İnsanlar size saygı gösteriyorlarsa bu sizi asla mutlu kılmayacaktır. Belki bir iki dakika üstün olmanın kibirini yaşayacaksınız sadece. Kibir Allah'ın yasak ettiği bir dizayndır. Nefsinizin afetlerinden bir tanesidir. Kibir, büyüklenmek. Hemen insanlara bir şeyler söyleyip onlardan üstün olduğunuzu ispat etmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içinde mutluluğu herkes arar. Ama Allah'ı tanımayan mutluluğu da tanıyamaz. Mutlu olmak şarta bağlı bir beteri olduğu için. Nefsinizin afetleri var oldukça mutlu olmanız kolay bir şey değildir. Nefsinizde öfke var, kin var, kıskançlık var, haset var, kibir var.

cehalet var, pintilik var. Bunların her birisi sizi mutsuz edecek olan ayrı bir cephe oluşturur. Bir insan iç dünyasında neden mutludur? Çünkü kişinin iç dünyasında nefsi var. Nefsi %100 afetlerle doludur. Bütün afetler Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya programlanmıştır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işlemeye programlanmıştır. Yani nefsinizin afetleri Allah'ın hiçbir emrini yapmak istemez. Yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka yapmak ister. İşlemek ister. Ama bir de ruhunuz var. Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz vücudunuzun içinde. Tıpkı sizin şeklinizdedir. Saçınızın her teliyle aynıdır. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasında bir temel farklılık var. Ruhunuz nefsinizin zıt kardeşidir. Yani muhtevasında sadece hasletler vardır. Bu hasletler onun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek bir tarzda dizayn edilmesiyle oluşmuştur. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlememenizi ifade eder. Hiçbir insanın ruhu Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemez. Hiçbir insanın ruhu Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamayı düşünmez. Mutlaka yapmak ister. Öyleyse bütün insanlar nefsleriyle ve ruhlarıyla birliktedirler. Doğarken hepinize ruh üfürülür. Nefsiniz ise fizik vücutla birlikte size Allah-u Teala tarafından yerleştirilmiştir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine karşı gelir ama ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yapmak ister. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister, ruhunuz işlemek istemez. Öyleyse birbirine taban tabana zıt iki varlık içinizde devamlı didişir durur. Devamlı kavga halindedirler. Bu sebeple insanlar mutsuzdurlar. Eğer siz de mutsuzsanız, bilin ki mutsuzluğun arkasında kavga vardır, kaos vardır, savaş vardır, anlaşmazlık vardır, çekişme vardır. Bunların hepsi bir insanı sadece mutsuz kılacak olan faktörlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi yaratma sebebini hiç düşündünüz mü? Niçin yaratıldınız? Bir tek sebep var. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Dünya mutluluğunu yaşamak için bu dünyada, kıyametten sonra da mutlaka cennete gitmeniz için yaratıldınız. İnsanlar tam bir dengeyle oluşturulurlar.
Nefsleri %100 afetlerle doludur. Nefs geceyi temsil eder. Nefsin kalbi kapkaranlıktır. Hiçbir aydınlık nokta yoktur. Zifiri karanlık. Bir nefsin sahibisiniz. Nefs kalbinin sahibisiniz. Ruhunuzsa bütün boyutlarıyla pırıl pırıl aydınlığı temsil eder. Güneş gibidir. Öyleyse nurla karanlık, aydınlıkla karanlık bir aradadır. Dengededir. Nefsiniz %100 nurdur. Ruhunuz %100. Affedersiniz, nefsiniz %100 karanlıktır. Ruhunuz da %100 aydınlık, nurdur. İşte Allah'ın yaratması tam bir denge halindedir. Bu denge içerisinde yaratıldınız. Ve de nefsiniz normal standartlarda Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmanızı istemez. Allah'ın yasak kıldığı ne varsa onları da yapmanızı ister. Ruhunuz da Allah'ın emrettiği her şeyi yapmak ister. Yapmanızı istemediği her şeyi de asla yapmak istemez. Öyleyse her olayda aralarında mutlaka anlaşmazlık olacaktır. Ruhunuzun istediği şey Allah'ın bir emrini yapmaktır. Nefsiniz buna mutlaka karşı çıkacaktır. Ruhunuzun istediği şey Allah'ın yasak ettiği fiili işlememektir. Nefsiniz buna mutlaka karşı çıkacaktır. Böyle olduğu için içinizde bitmeyen bir kavga hep iç dünyanızda sizi mutsuz ve huzursuz kılacaktır. Her an, her davranışınızın bir kavgayla noktalanması, anlaşmazlıkla noktalanması kaçınılmazdır. Öyleyse mutluluk denilen müessese iç dünyanızdaki mutluluk, dış dünyanızdaki mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerdeki mutluluk olarak üç ayrı cephede temsil edilir. Gerçek mutluluk üçünü birden bir gün yaşamaya başlamanızdır. Daimi zikirle gerçekleşir. Onu yaptığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Öyleyse böyle bir ortamda bir insanın mutlu olabilmesi Allah'ın emirlerini yapabilmesine bağlıdır. Yasaklarını işlememesine bağlıdır ki Allah ona mutluluk versin, huzur versin. Çünkü o kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmezse Allah ona azap verir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerse gene Allah ona azabı tattırır. Böylece kişiler hayatları boyunca Allah'ın emirlerine isyan ettikleri zaman ve Allah'ın yasaklarını işledikleri zaman hayatları boyunca bu sebeple hep cezalandırılacaklardır. Allah onlara azap edecektir. Hem Allah'ın emirlerini yerine getirmedikleri zaman hem de yasak ettiği fiilleri işledikleri zaman. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde
mahsusluk adı verilen müessese bir olayı işledikten sonra Allah'ın size azap vermek yerine huzur vermesidir. Allah'ın emrettiği bir fiili işlediğiniz zaman Allah size huzur verir. Mutluluk verir. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememeyi başardığınız zaman aynı şey gerçekleşir. Ama aksi olursa Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmemeniz, yasak ettiği fiili işlemeniz halindeyse hep sıkıntıyı yaşayacaksınız. Allah size azap verecek. Ruhunuzda, nefsinize huzursuzluk. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse neden? Neden mutlu olmak varken mutsuzuz? Allah'ın kaidelerini bilmediğimiz için. Nefsimizin istediği istikamette yürüdüğümüz için. Unutmayın, bütün akıllar, bir tek akıl vardır bütün kainata kumanda eden. O akıldan herkese eşit miktarda ulaşma söz konusudur. Ve akıl, fizik vücudu, o kişinin beynini bir laboratuvar gibi kullanıp ya da bir bilgisayar kumanda odası gibi kullanıp o kişiyi hep kontrolü altında tutar. Ve de insanlar şu dünyada yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece mutlu olmaları hiçbir şekilde mümkün değildir. Ömür boyunca huzursuz bir hayat geçirmeleri kesindir. Öyleyse kendi kendinize sorun sevgili kardeşlerim. Şu dünyada mutlu olmak varken, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak varken neden mutsuz olasınız? Unutmayın, sizi mutsuz yapan başkaları değildir. Eğer mutsuzsanız arkasında sakın başkalarını aramayın. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Mutsuzluğunuzun sebebi siz kendinizsiniz. Nefsinizin afetleri size hakimse, aklınız Türkiye gibi bir ülkede şuur bulmuşsa, o zaman Allah'ın emrettiği şeyleri yapmazsınız veya yapamazsınız. Yasak ettiklerinde işlemek için bütün kapılar açıktır. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, arkasından ruh size azap verir. Nefsiniz de, ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir. Aksi, Allah'ın size mutluluk vermesi, ruhunuzun nefsinize huzur vermesidir. Öyleyse, mutluluğu, huzuru yaşamak varken neden mutsuzluğu ve huzursuzluğu yaşayasınız? İşte Kur'an bu hedefe dayalı olarak indirilmiştir. Bütün insanlara bir saadet reçetesi olarak indirilmiştir. O size kainattaki en sağlam yol göstericidir. Allah Teala sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Allah'a kul olmak mutlu olmak demektir. Ve Allah Teala bütün insanlardan Allah'a kul olmalarını ister. Ve biz insanlar da Allah'a karşı bir yakarışımız olan Fatiha suresinde İyyâke na'budu diyoruz. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse
olması lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu olmanın yolu Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek. Bunun için de içinizdeki kavgayı bitirmek söz konusu. Sadece bir tek yolunuz var. Ruh asla değişmeyecektir. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen hasletler adına atılmıştır. Ve Allah Teala buyuruyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık ve onu esfel-i safiline reddettik. Nefsimiz ruhumuz gibi olmak üzere yaratılmış ama muhtevası baştan aşağı afetlerle dolu başlangıçta. Marifet odur ki o afetlerle dolu olan Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek isteyen nefsinizi Allah'ın kölesi yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Afetleri yok edeceksiniz. Ve iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgaya son vereceksiniz. Öyleyse bizim Kur'an açısından mutluluktan anladığımız mana, mutluluk kesintisiz bir kavgasız hayatı ifade eder. Kesintisiz bir huzur halidir. Huzursa kavganın bittiği yerde ancak yaşanabilir. Mutluluk, huzur, bir sülh ve sükun hali, yani kavganın bittiği yer. Ne zaman kavganız biter? Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda kavganız bitmiştir. Allah Teala derhal müdahale eder. Siz Allah'a ulaşmayı dileyince Allah mutlaka müdahale eder. Ve de sizin mutsuzluğunuza sebebiyet veren şey şeytanın üzerinizdeki hakimiyetidir. Nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratıldığı için şeytan size sadece nefsinizin afetlerine uygun gelen bir şeyi emreder. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği hangi fiili yapmak istiyorsa onu emreder veya Allah'ın emrettiği hangi şeyi yapmak istemiyorsa onu emreder. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda eğer nefsinizin talebine uyarsanız arkadan mutlaka ceza gelir. Allah sizi cezalandırır, huzursuzluk verir size. Her iki açıdan da, Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğinizde de emrettiği şeyi yapmadığınızda da. Öyleyse bu mutsuzluğun mutluluğa dönüşmesi nasıl mümkün olacaktır? Nefsinizin afetlerini yok etmenizde. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolu olmuş olur. Ve böylece siz nefsinizin bütün afetlerinden kurtulduğunuz için artık iç dünyanızda sizi Allah'ın emirlerini yapmamaya çağıran, sizi Allah'ın emirlerini işlemekten men eden nefsiniz artık olmayacaktır. Sizi Allah'ın yasaklarını işlemeye davet eden nefsiniz olmayacaktır. Tam aksine nefsinizin kalbi %100, %98 fazıl
%2 rahmetle her ikisi de nurdur. Nurla dolduğu için Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyeceksiniz. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyeceksiniz. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş %100 sona erecek. Ve daimi zikre ulaşan bütün insanlar için sonsuz bir dünya saadeti söz konusudur. Onlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler, yasak ettiği fiilleri işlemezler. Onlara ulul elbab denilir. Yani lüplerin sahipleri. Lüpler, beş duygunun ötesinde manevi duyguların sahibi olmayı ifade eder. İşte lüplerin sahiplerinin Kur'an'daki adı ulul elbaptır. Ulul sahipleri demek, elbap da lüpler demek. Ne zaman bir insan lüplerin sahipleri olur? Nefsinin bütün afetlerini yok ettiği zaman. O zaman ne olur? Bir kişi daimi zikrin sahibi olduğunda o kişinin birinci özelliği zikri daimin, daimi zikrin sahibi olmasıdır. Özellik bir. Bu özellik bize ne kazandırır? Kişi daimi zikirdeyse kalbine nurlar girmiştir, kalbini doldurmuştur ve devamlı yeni nurlar geliyor kalbine. Nur akımı hiç kesilmiyor. Zulmani kapı da kapalı. O kalbe karanlıkların girmesi mümkün değil. Nurlarsa Allah'ın emrettiği her şeyi yapmanızı, yasak ettiği fiilleri ise asla işlememenizi emreder. Kalbinizde %98 fazıl, %2 rahmet birikimi, %100 Allah'ın emirlerini emreden, %100 Allah'ın yasaklarını yasaklayan bir hüviyet taşır. O zaman iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. İç dünyanızı bozulması mümkün olmayan kesintisiz bir mutluluk kaplar. İşte bu iç dünyanızda mutluluğun bütün boyutlarıyla tesis etmesi halidir. Daimi zikirle gerçekleşir. Peki ne oldu? Daimi zikirle iç dünyanızda sulh ve sükunu elde ettiniz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Hem emirleri yerine getirirken en üst seviye mutluluğu yaşıyorsunuz. Hem de yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz için o fiillerin size ulaştırabileceği hüznü, huzursuzluğu, sıkıntıyı yaşamıyorsunuz. Öyleyse bu iç dünyanızdaki mutluluğun mutlaka tesis ettiğini gösterir. İç dünyanızda artık kesintisiz bir sulh ve sükun hali var. Allah'ın size emrettiği her şeyi zevkle yerine getiriyorsunuz. Her an huzur duyacağınız yeni bir işlevi gerçekleştiriyorsunuz. Allah'ın bir emrini uyguluyorsunuz. Veya yasak ettiği fiili işlemekten kendinizi men ediyorsunuz. Bunun için gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Çünkü içinizden o Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek konusundaki talep artık gelmiyor. Probleminiz de yok. Öyleyse iç dünyanızda sulh ve sükun haline geldiniz. Gelelim dış dünyanıza. Dış dünyanızda neden mutsuzdunuz? Başka insanlarla kavganız vardı. Nefsiniz hep başka insanlardan daha üstün olmanızı size telkin eder. Şeytan da bu telkini devamlı güçlendirir. Başka insanlarla hep kavgalı olmanızı ister hem nefsiniz, nefsinizin afetleri, hem de şeytan. Ve de
böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan huzursuzluğu yaşamaktır. Allah-u Teala'nın dizaynında hepiniz için söz konusu olan şey, onun emrettiği bu mutluluk denilen müesseseyi gerekli şartlar altında yaşamak, şartsa daimi zikre ulaşıp nefsinizin kalbini bütün afetlerden kurtarıp pir-i pak etmek, baştan başa nurlarla donatmak. İşte bu noktaya gelen bir kişinin nefsinin kalbindeki ikinci özellik, nefsin bütün afetlerinin yok olmasıdır. Bunun tabii neticesi olarak o kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açar ve o kişi o noktadan itibaren fiziğin ötesini görmeye başlar. Kalp kulağını da açar Allah-u Teala ve Allah ona ne söylüyorsa o kişi Allah'ın söylediklerini işitmeye başlar. Bu ses kişinin kendi içindeki sessiz sesi gibidir. Allah-u Teala bütün söylediklerini ona işittirir, ona harika telkinlerde bulunur. O kişinin mutlu olmasının arkasında artık hep Allah olacaktır. Nefsinin afetleri bütünlüğe yok olmuşsa, bu kişinin başkalarını rahatsız edecek olan bir davranışı sergilemesi mümkün değildir. O, başkalarının kalbini kıracak bir şeyi söylemez. Ama başkalarını mutlu edecek olan şeyleri her zaman söyleyecektir. Öyleyse bu kişiyle çevresi arasındaki ilişkilere baktığımız zaman, bu kişinin gerek davranışları itibariyle, gerek konuşmaları itibariyle başkalarına ulaştırdığı her şey huzurdur, mutluluktur. O insanları hep en güzel davranışlara davet eder. Kendi davranışlarıyla da buna örnek olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynında her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamak hepinizin hakkıdır. Onun için mutluluk senin de hakkın diyoruz her birinize tek tek. Sizin de hakkınız diyoruz hepinize birden. Öyleyse kim daimi zikre ulaşırsa, o kişinin kalp gözünü açan Allah-u Teala ona dilediği her şeyi gösterir. Allah'ın dilediği şeyleri görebilir kişi sadece kalp gözüyle. Allah-u Teala kalp kulağına o kişinin o gösterdiği alemlerin, varlıkların ne olduğu hakkında açık bir şekilde bilgi ulaştırır. Ayetleri söyler o kişiye. O kişi her an mutluluğu yaşar. Hem Allah'ın kendisine gösterdiği fizik ötesi şeyleri görme yetkisinin sahibi kılınmıştır, hem de bunlar hakkında Allah'ın devamlı malumat verdiği bir kişidir. Her an Allah'a sual sorabilir, her an Allah'tan mutlaka cevap gelir. Allah Teala o kulunu hiç kırmaz, bütün suallerine cevap verir. Bunun manası

tane cehennem gösterilir. Bu yerlerin melekutudur. Sonra bu kişiye göklerin melekutu gösterilir. Eğer göklerin melekutu gösterilmeye başlandığı zaman kişi artık ihlas makamının sahibi olmuştur. Ulu'l-elbab makamı bitmiştir. Gerek ihlas makamının, gerek ulu'l-elbab makamının üç ilave faktörü daha var. Bu dört tane vasıf şartının tabi neticesi olarak üç tane sonuç şartı. O kişi ehli tezekkürdür. Yani Allah ile her konuyu her an tezekkür etmek imkanının sahibidir. Bir, ehli hayırdır. İki, neden ehli hayırdır? Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Zikir kişiye derecat kazandırır. Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanır. Hem de bu noktada kişi her an 700 derecat kazanır. Her saniye o kişinin kazandığı derecat 700 derecattır. Oysa ki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği bir insan olduğu sürece yaptığı her hayır için bir dereceye 10 derece kazanıyordu. Şimdi bir dereceye 700 derece kazanıyor. Bu sebeple kişi her saniye 700 derece hayır kazandığı için, derecat kazanmak hayır olduğu için bu kişi ehli hayırdır. Ve bu kişi aynı zamanda ehli hikmettir. Ehli hükümdür. İkisi de aynı minvaldeki olay. Kişinin ehli hüküm olması ayetlere baktığı zaman o ayetin lafzını değil ruhunu da bilmesini ifade eder. Lafzıyla birlikte ruhunu da bilir. Burada Kur'an-ı Kerim'in kişi 5. ruhuna girmiştir. Ve ayetleri bu standart içinde yorumlamak imkanında sahibi kılınmıştır. Ulu'l-elbab makamında sonra bu kişiye göklerin melekûtu gösterir. 1. gök katından 7. gök katına kadar bütün katlar ve o katlardaki hususiyetler.

Sevgili kardeşlerim, kim gök katlarını görmeye başlamışsa o ihlas makamına geçmiştir. İhlas makamı başka bir güzellikler demetidir. Gök katları gösterilir. Allah'a doğru yola çıkan ruhların toplu halde hangi katlarda hangi işlemleri yaptığını gösterir Allah Teala. O sırada seyri sülükte olanları gösterir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu kadar güzellik bütün insanlar için, sizler için, hepiniz için geçerli. Öyleyse sorabilir miyim sevgili kardeşlerim? Bizim dışımızda olan sevgili kardeşlerimiz, neden bu güzellikleri yaşamıyorsunuz? Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe bunların hepsini yaşadılar. Ulul-Elbab makamı, İhlas makamı onların makamı oldu. Sonra 7 kat gökleri gördükten sonra Tövbe-i Nasuh'a davet etti Allah-u Teala onları. İhlas makamının sonu 7. gök katının 7. alemine kadar görüldüğü noktada Sidretül Münteha'da Allah'ın onları Tövbe-i Nasuh'a davet etmesi söz konusudur. Tövbe-i Nasuh

İhlas makamından velayetin en son en büyük makamı olan salah makamına geçişi ifade eder. Salah makamı mutluluğunuzun bütün boyutlarıyla mükemmel olacağı bir noktayı ifade eder. Allah sizin günahlarınızı örter, başınızın üzerine salah nurunu verir, arkasından örttüğü günahlarınızı sevaba çevirir ve nihayet iradenizi teslim alır ve sizi irşat makamına tayin eder. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. O zaman mutluluktan içinizden bağırmak gelir sevgili kardeşlerim. Mutluyum diye. Allah'ın bütün sırlarının kapısını açtığı bir insan olursunuz. Yedinci katın yedi alemi hakkında da tam bir görüş ve basiret sahibi kılar Allah Teala sizi. Aynı zamanda da orası hakkında hükümler sahibi olursunuz. Yedi tane gök katının yedincisinin yedi tane alemini gösterir. Her birinin özelliklerini gösterir Allah Teala. Ve size iradenizi teslim aldığı zaman irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle durumu bildirir. Burası mutlulukların en üst noktasıdır. İrşada memur ve mezun kılmak bir kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği noktada gerçekleşen bir muhteşem olaydır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Başka insanlarla siz kavga etmezsiniz. Onlara hadlerini bildirmek sizin göreviniz değildir. Ama sizin göreviniz onlara doğruları öğretmektir. Bu yüzden insanlar size fena halde içerleyeceklerdir. Biz bunca yıl okumuşuz, bu ilimleri öğrenmişiz. Şimdi okulanın birisi çıkmış bize ilim öğretmeye kalkıyor diyeceklerdir. Ama onları kızamazsınız sevgili kardeşlerim. Onları da seversiniz. Bir gün ilmi öğreneceklerini ümit edersiniz. Şeytan onları hiçbir zaman bırakmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşamadan bu dünyadan giderseniz kendinize ne kadar yazık edeceğinizi ancak öldüğünüz zaman anlarsınız. Mutluluğu iç dünyanızda, dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde, yerlerde göklerde bütün boyutlarıyla yaşamak varken, bir çöp gibi bu dünyada yaşayıp bu dünyadan ayrılan, kapkaranlık bir dünyada mutluluğu hiç yaşayamadan ayrılan insanlar bunu sadece cehaletleri sebebiyle yaparlar. Mutluluğu hiç tanımadan, tanımlayamadan, yaşayamadan bu dünyadan çeker giderler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz kendinize yazık etmiyor musunuz? Mutsuzluğunuzun arkasında sakın başkalarını aramayın. Arkasında sadece siz varsınız. Sorun bize. Hangi konuda isterseniz bilgileri alın www.mihir.com'dan. Orada bütün istediğiniz suallerin cevaplarını bulacaksınız. Binlerce sualin binlerce cevabı. Ve mutluluğu bulacaksınız. Bizi izleyin. Size sadece saadeti ulaştırırız ve sizi sadece saadete ulaştırırız. Allah Teala bizi bu görevle görevlendirdi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun.
El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ona tekrar dirilecek. Sümme ileyhi turcuun. Sonra ona döndürüleceksiniz. Mümin 11'de de şunu söylüyor Allah Teala. Kalu dediler ki Rabbena emette nes neteyni. Bizi iki defa öldürdün. Ve ahyeyte nesneteyni. Bizi iki defa da dirilttin. Fetterefna bi zunubina. Biz günahlarımıza arif olduk. Günahlarımızı öğrendik. Günahlarımızın neler olduğunu öğrendik. Fehel ila hurucin min sebil. Acaba buradan çıkmaya, bu cehennemden çıkmaya bir yol var mıdır? İşte iki tane ayet-i kerime. İkisinde de aynı şeyleri görüyoruz. İki defa ölmek ve iki defa dirilmek. Şimdi bir insan cehennemde bunu söylediğine göre, Kur'an-ı Kerim bu kadar net bir şekilde olayı verdiğine göre, cehennemin bulunduğu devrede, insanların hepsinin kıyametten sonra cehenneme girdiği devrede, artık dünya yok, dünya adlı bir gezegen mevcut değil, yok olmuş. Bu yok olmuş dünyaya bir defa daha dönmek mümkün olabilir mi? Asla mümkün olamaz. Ve cehennemdeki insanlar bunu söylediğine göre, Ya Rabbi bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin dediğine göre, cehennemden sonra da dünya mevcut olmayacağına göre, tekrar hayata dönmek söz konusu olmadığına göre, Kur'an-ı Kerim altını çizerek şu büyük gerçeği söylüyor hepimize. Bir insan iki defa öldürülür, iki defa diriltilir. İşte Allah-u Teala'nın Mümin Suresinin 11. ayet-i kerimesinde söylediği realite bu. Gelelim Bakara Suresinin 28. ayet-i kerimesine. Allah-u Teala burada kıyamet günden bir kesit veriyor bize ve o noktadan sesleniyor. Diyor ki siz ölüler idiniz, sizi dirilttik, sonra tekrar öldüreceğiz, tekrar dirilteceğiz ve Allah'a hesap vermek üzere ona döndürüleceksiniz. Burada olaylar dizisine beraber bakalım ayet-i kerimelerden. Allah-u Teala'nın statüsünde ne var? Bu dünyada doğuyoruz ve bir hayat geçiriyoruz, sonunda da ölüyoruz. Eğer kıyametten evvel ölmüşsek biz zaten ölüleriz. Kıyamet günü yaşamakta devam ediyorsak kıyamet günü mutlaka öleceğiz. Yani kıyamet noktasından geriye doğru baktığınız zaman bütün insanların öldüklerini göreceksiniz. Herkes ölü. Ve kıyamet gününde Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri zamanı tersine çeviriyor. Nereden biliyoruz? Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri şunları söylüyor kıyamet günü için. Dağlar başlangıçtaki gibi dümdüz olduğu zaman, dünya güneşle birleştiği zaman, nasıl dünya güneşten kopmuş ve ayrılmışsa, onun tersi işlem oluyor ve dünya ile güneş birleşiyor. Ay dünya ile birleştiği zaman, nasıl ay dünyadan koparak yeni bir parça oluşturmuşsa, o parçanın oluşması sırasındaki ayrılışın tam tersi olay tahakkuk ediyor. Dünya tekrar ay ile birleşiyor. Yani film tersine çalışıyor. Toprak ölülerini kustuğu zaman, nasıl toprağa ölülerimizi veriyorsak film geçmişten geleceğe doğru akarken zaman böyle cereyan ediyorsa, gelecekten geçmişe doğru tersine döndüğü zaman o zaman da ölüler toprağa nasıl girdiyse aynı şekilde film tersine çalışacağı için topraktan çıkarılıyor. Ve kişi bir gün evvel sağ ise zaman o güne ulaştığı zaman, ulaştığı an o kişi artık hayattadır. Öyleyse zamanın geriye doğru dönmesi olayı boyunca herkesin hayatta olduğu bir güne mutlaka ulaşılacak. Adem Aleyhisselam'ın da hayatta olduğu bir güne kadar zaman hep insanların hayatı istikametinde geri dönecek. Ve kimin hayatta olduğu güne ulaşılırsa o kişi yer çekimi kuvveti olmadığı için hayatta olduğu an yer çekimi kuvveti olan tek alana yani indi ilahiye Allah-u Teala'nın huzuruna yükselecek. İşte böyle bir olay söz konusu kıyamet günü. Demek ki bütün insanlar kıyamet günü sura birinci defa üfürüldüğü zaman sağ iseler ölüyorlar. Ölmüşlerse zaten ölmüşlerdir. Öyleyse kıyamet günü zamanın ileriye doğru çalışması bittiği anda bütün insanlar ölmüş oluyor. Zaman bir an duruyor. Ondan sonra tersine çalışmaya başlıyor. Neden böyle? Çünkü Allah-u Teala Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki evvelce göklerle yer bir tek noktadaydı. Sonra biz onları fethettik, mekanlarından kopardık ve dağıttık. Kainat hala büyüyor. O kafirler bunu akıl etmezler mi diyor. Ve Bu kainatın büyümesi, yani zamanın geçmişten geleceğe doğru akması nereye kadar sürecek? Kıyamet günü zamanın durmasına kadar. Niçin zaman duruyor? Çünkü büyüme duruyor. Büyümenin durduğu noktadan itibaren büzülme başlayacak. Büzülmeyle beraber zamanın da tersine çalışması ve her şeyin ait olduğu yere geri dönmesi. Sonuç mu? Bu koskoca kainatın küçüle küçüle, büzüle büzüle bir tek noktaya dönmesi ve bir tek noktada Allah-u Teala bütün kainatı toplaması, zamanında tersine çalışmasının sonu. İşte zamanın tersine çalışması sebebiyle herkesin hayatta olduğu bir güne mutlaka zaman geliyor ve insanlar hayatta oldukları gün canlanıp canlı olacaklar zaten o noktada. Allah'ın huzuruna yükseliyorlar. Ve ne oluyor? Birinci defa ölmüş ve canlandığımız an birinci defa diriltilmiş oluyoruz. Sonra ne oluyor? Sonra Allah-u Teala sura tekrar üfürtüyor. Ve İsrafil Aleyhisselam sura ikinci defa üfürdüğü zaman hepimiz bir defa daha ölüyoruz. İşte bu birinci defa sura üfürülüş, canlanmamız, arkasından da ikinci defa sura üfürülüş, Allah-u Teala tarafından şöyle anlatılıyor. Yasin 51, sura üfürülmüştür birinci defa ve bakarlar kabirlerinden Rablerine doğru koşturuyorlar. Demek ki herkes kabrinden dirilerek Rabbine doğru koşturuluyor. Sonra bu canlanan insanların ölmesi söz konusu. Zümer 68, sura tekrar üfürülmüştür. Yerlerde ve göklerde kim varsa hepsi ölmüşlerdir. Yani canlanan herkesin bir defa daha ölmesi söz konusu. Sonra bir defa daha canlanmadan bahsediyor Allah Teala. Sonra sura tekrar üfürülmüştür. Bu defa kalkmış bakınıyorlar. Zümer suresi 69. ayet-i kerime. Acaba Allah Teala bizi neden bir defa daha öldürüyor? Çünkü biz bu dünyada oksijen alan, karbondioksit veren bir özellikle yaşıyoruz. Oysa ki cennet veya cehennem hayatında ne oksijen almaya ne karbondioksit vermeye gerek kalmamakta. Ayrıca insanların birçok külfetlerden kurtulması söz konusu. Bu sebeple yeni bir vücuda ihtiyacımız var. Yetmez. Allah-u Teala bütün insanları aynı yaşta bir defa daha yaratmak istiyor. Aynı yaşta bir defa daha diriltmek istiyor. Bu sebeple hepimiz öldürülüyoruz. Kıyamet günü bir defa daha ikinci ölümümüz. Sonra da yeniden Allah-u Teala bizi diriltiyor. Ama hepimizi, kadınları ve erkekleri aynı yaşta ve cennet ve cehennem hayatını yaşayacağımız standartta yeniden vücuda getiriyor, yeniden diriltiyor. Ne oldu? İkinci dirilmemiz. İşte bir insan kıyamet günü birinci defa dirilir, evvelce de ölmüştür. Eğer kıyamet günü kişiler yaşıyorsa onlar da kıyamet günü ölmüşlerdir. Bu ilk ölümümüz. Kıyamet günü zamanın tersine çalışması sebebiyle bütün insanların dirilmesi söz konusu. Bu birinci dirilmemiz. Sonra Allah-u Teala bizi tekrar öldürüyor kıyamet günü. İkinci ölümümüz. Sonra da cennet ve cehennem hayatını yaşayacak şekilde yeniden diriltiyor. İkinci diriltilmemiz. İşte bundan sonra cennetlik veya cehennemlik olsun bütün insanların Meryem 70'e göre cehenneme götürülmesi söz konusu. Cehennemde kalanların burunları üstü sürtülerek cehenneme konulması söz konusu. Cennete gidecek olanların da cehennemden alınarak cennete ulaştırılmaları söz konusu. Böyle bir hedefe gitmeden önce son bir işlem var. Yeniden cennet veya cehennem hayatına göre canlandırılan bütün insanlara nefsleri berzah alemlerinden gelerek onlara ulaşıyor ve bütün nefsler, bütün fizik vücutların içine giriyorlar. Her bir nefse karşılık bir tek fizik vücut var ve ikisi gene beraber olup geçiyorlar kendilerine ait olan hesap makinelerinin, hayat filmlerinin oynatılacağı sisteme ve orada onlara hayat filmleri doğuşlarından ölümlerine kadar gösteriliyor. Rakamlı bir kitap olarak, yani hayatlarının her saniyesinde ya bir derece kaybediyorlar ya da kazanıyorlar. İşte bütün bu derecatı gösteren bir de mizan veriliyor kendilerine ve böylece bütün insanlar orada hayat filmlerini doğuşlarından ölümlerine kadar seyrediyorlar. Allah Teala diyor ki Allah yaptıklarınızı size kıyamet günü gösterecektir. Bir, İki, ağızlarınız mühürlenecektir. Uzuvlarınız neler yaptıklarını göstereceklerdir ve söyleyeceklerdir. Üç, hiç kimsenin kimseden gizlisi kalmayacaktır. Yani herkesin hayat filmi, herkesin görebileceği şekilde gözünün önünde oynayacaktır. Dört, Allah hesabı çabuk görendir. Niçin çabuk görendir? Çünkü burada 1000 yıl Allah'ın indinde bir güne eşittir. Öyleyse bir insan 100 sene yaşasa, oradaki saati 24 saat kabul edersek, 24 saatin 2/14 saatinde bir kişinin 100 senelik hayatının filmi gösterilmiş olur. Herkesin hayat filmi aynı anda gösterime girer ve birbirinin arkasından hayat filmleri tamamlanır. Yani bütün insanlar 100 sene yaşamış bile olsalar, o insanların hayat filmleri 2/14 saate tamamlanır. Bu sebeple Allah Teala Allah hesabı çabuk görendir diyor. Ne görüyoruz? Demek ki bir insan sadece 2 defa ölür, 2 defa da Allah Teala tarafından diriltilir. Bu 2 defa ölümün sadece birincisi dünya hayatını yaşarken cereyan eder. Yani kısaca bu dünya hayatını yaşarken insanlar doğarlar ve 1 defa ölürler. 1 defa daha doğmak, 1 defa daha dirilmek, ondan sonra da 1 defa daha dirildikten sonra yeniden ölmek, yeniden dirilmek, işte doğmakta olan bir bedene geçmek, bir ruh için, bir nefs için hiçbir şekil ve şart altında mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'imiz bu kadar açık ve net bir şekilde bunu yazıyor. E peki bir takım insanların iddiaları var. Biz öldük, ölürken ruhumuz bir başka bedene geçti. O doğuyordu, biz de onun bedenine girdik ve işte bu bedenim o beden diye iddialarda bulunanlar var. Ne yazık ki bu insanlar normal insanlar değil. Bu insanlar için söz konusu olan şey onların bedeninde mutlaka bir başka varlığın barınmış olması. İşte vücut değiştiren o cin. Bir insanın bedenine bir cin girebilir mi? Bugün dünya üzerinde belki milyonlarca insanlar var bedenlerine cinlerin girmiş olduğu ve o bedenlere hakimiyet sağlamış olan cinlerin bu bedeni idare ettiği milyonlarca insan. İşte bu insanlardan her kimin bedenine bir cin girmişse o bedeni kontrol altında tuttuğu cihetle o kişinin bütün yaşantısını bu cin çok iyi bilmekte. İşte bu cin o beden ölürken başka bir bedene geçtiyse o bedende yeni bir hayat bulmuştur ve eski hayatını da A'dan Z'ye kadar son derece net olarak bilmektedir. İşte ikinci beden bugünlerde hayattaysa o kişi böyle iddialarda bulunuyor. İşte ben öldüm, öldükten sonra bir başka bedene girdim. Halbuki bu iddiayı yapan aslında o insanlar değil. O insanların bedenlerini kontrol altına geçirmiş olan cinler. Bu cinli insanlarla yakından bir incelemeye onları tabi tuttuğunuz zaman, böyle bir diyalog içine girdiğiniz zaman bakıyorsunuz ki cinler duruma ne yazık ki hakimler. Bedenleri kontrolleri altına alıyorlar ve diledikleri gibi kullanıyorlar. Bir takım hocalar var, cinci hocalar. İnsanları bu hocaların, bu cinlerin şerrinden kurtarmaya çalışan bir takım hocalar da var. İnsanların üzerine bu cinleri sevk eden. İşte bu cinler evvelki bedende geçirdikleri o tecrübeyi sanki ruh yaşamış gibi insanlara lanse etmek suretiyle Allah'ın bu büyük hakikatini yozlaştırmaya ve şekil değiştirmeye çalışıyorlar. Yani aslında bir insan bu dünya üzerinde 1 defa doğup sadece 1 defa öldüğü halde cinler başka bedenlerde de yaşadıkları cihetle, çünkü bir cinin ömrü 3000-4000 yıldır, böyle bir statü içerisinde cinlerin iddialarını insanların iddiaları gibi değerlendirip insanları inandırmak istiyorlar ki insanlar birçok defa dünya hayatına gelirler. Muratları ne? Muratları Allah'ın emirlerinin dinlenmemesi. Şimdi düşünün, eğer bir insan şöyle bir düşünce tarzının sahibi ise, ben bu dünyada yaşıyorum ve bu yaşantım sırasında da bir takım hatalarım var ama görüyorum ki mesela hırsızlık huyum yok. Öyleyse ben daha evvelki bedenlenmemde hırsızlık huyunu aşmışım. İşte bu bedenlenmemde de içki içiyorum, kumar oynuyorum ama belki bundan sonraki bedenlenmemde bunlardan da yavaş yavaş kurtulacağım. Ve her bedenlenmemde bunlardan bir tanesinden muhakkak kurtulacağım için daha yüzlerce defa bedenleneceğim. Neticede ben mutlaka bütün afetlerimden kurtulacağım. Yani mutlaka cennetlik olacağım. O halde ne gerek var benim bu hayatımda namaz kılmama, oruç tutmama, zekat vermeme, içki içmememe, kumar oynamama. Ben bunların hepsini yaparım. Ama bundan da sonraki hayatlarımda da yavaş yavaş tekamül ederim. Neticede mutlaka cennete giderim. Bu neye götürüyor insanı? İsyana götürüyor. Bu neye götürüyor insanı? Nefsinin bütün afetlerine teslim olmaya, yani mutsuzluğa götürüyor. Ve şeytanın istediği şey nedir? Mutsuzluktur, huzursuzluktur. Allah'ın istediği şey nedir? Mutluluktur ve huzurdur. Öyleyse Allah'ın doğrularını görüyorsunuz ki bir takım insanlar Kur'an-ı Kerim ayetlerini de haksız yere kendi istikametlerinde yoruma tabi tutmak suretiyle yalanlamaya çalışıyorlar. Öyleyse reenkarnasyon diye tekrar tekrar başka bedenlere enkarne edilmek diye bir şey var mıdır? Bu sualin cevabı Kur'an-ı Kerim'de kesin şekilde verilmiştir. Hayır, yoktur. Allah hepinizden razı olsun. Bir şey daha ilave etmek istiyorum sözlerime. Eğer bunun dışında bir takım fikirlere malik olan insanlar varsa delillerini getirsinler. Onları kamuoyunun önünde tartışalım. Biz Mihir Televizyonu olarak bu istikamette bütün tartışmalara açıkız. Diledikleri zaman, diledikleri günler boyunca seminerler tertip edebiliriz. Paneller tertip edebiliriz. Herkese söz hakkı verebiliriz. Kimin bize söylemek istediği bir söz varsa bize ulaşsın ve bu söylediğimizi yerine getirelim. Allah hepinizden razı olsun.

El Fatiha mi az salavat Allahümme salli ala Muhammed neyzi billahi minneşşeytanirracim. Ey Rabbil alemin arrahmanirrahim maliki yavmide. Ya kenestayin ihtina sıratel müstakim sıratel neyzine namide. Ve eddalin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer ararsanız size sıkıntı verecek birçok şeyi ard arda söyleyebilirsiniz. Belki biriniz bize hadi be sen de bu kadar sıkıntının içerisinde sen mutluluktan mı bahsediyorsun diyebilir. Ama biz mutluluktan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim size. Siz varsınız ya, sizlerin arasında çok mutsuz insanlar var. Hatta şu dünyada benden daha mutsuz, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntılı, benden daha dertli bir insan var mıdır diye bahse falan girecek olanlar da çıkar diye düşünüyorum. Onlara sesleniyorum, şu en dertlilere, en sıkıntılılara, en huzursuz olanlara. Şu dünyanın ya da kainatın neresinde olursanız olun, hangi sıkıntıların içinde bulunursanız bulunun, sizin içinde mutlaka mutluluk var sevgili kardeşlerim. Evvela kanunları bileceksiniz. Kanunlar. Allah'ın kanunları. İlahi kanunlar. Her şey o kanunlara göre yörüngesinde yüzer. Mutluluk kanununun temel faktörü mutluluğun anahtarının başka birinin elinde olmaması, sizin elinizde oluşudur. Sadece siz kendinizi mutlu kılabilirsiniz veya mutsuz kılabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Mutsuz olduğunuza göre şimdi soracağım suale negatif cevap vereceksiniz. Sevgili kardeşim, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Yani şuradan kalbinizden sıcacık bir dilek Allah'a ulaştı mı? Ya Rabbi ben şu bana emanet olarak verdiğin ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Dediniz mi? Diyebildiniz mi bunu? Demediniz. O zaman mutluluğun kapısını açacak anahtarı Allah-u Teala size teslim etmiş. Diyor ki kim cehenneme gitmek istiyorsa o bize ulaşmayı dilemez. Dilemezse gideceği yer mutlaka cehennemdir. Yetmez. O bizim ayetlerimize de yakin hasıl edemez. Ayetlerimizden gafildir. Efendim? Aynen böyle söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse mutlu olmak ya da olmamak bir dileğin arkasına saklanmış, oradan size nanik yapıyor. Sevgili kardeşlerim, mutsuzsunuz değil mi? Öyleyse arkasında sakın, sakın, sakın başkalarını aramayın. Sebep sadece sizsiniz. Mutlulukla aranızdaki bütün engelleri un ufak edecek olan
sıfırlayacak olan tek şey sizin bir tek dileğinizdir. Tek şey o tek dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte üç kelime. Allah'a ulaşmayı dilemek saadetinizin anahtarıdır. Hiç kimse başkası sebebiyle mutsuz olmaz. Hiç kimse başkası sebebiyle cehenneme gitmez. İkisi de aynı sebebe dayalıdır. Ondan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Bu ise kişisel dilektir. Hiç kimse başkasının yerine Allah'a ulaşmayı dileyemez. Yani dilemesi hükümsüzdür. Ken lem yekündür. Olmamış sayılır. Yoktur. Allah Teala buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Habibim diyor, sen en çok sevdiğin kişiyi bile hidayete erdiremezsin. Niçin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hidayete erdirmek ehliyeti mi yok? Ne demek yok? Bütün sahabeyi hidayete erdiren o. Hem de hidayetin daniskasına, hidayetin en üst noktasına, iradelerini de Allah teslim etmiş bütün sahabe, irşat makamının sahibi olmuş, yeter mi yetmez, tabi'in onlara tabi olmuş, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuş, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani hidayetin en üst noktası. Mutsuzluğun hiçbir saniye barınamadığı bir dünya kurmuşlar kendilerine. İrşat makamının sahibi olmak. Biz size böyle olun demiyoruz, irşat makamına ulaşın demiyoruz. Biliyoruz ki o zor bir vetiredir. Ama size Allah'a ulaşmayı dileyin, bu sizi mutlaka mutlu eder diyorsak, bilin ki bu %100 kesin bir Kur'an hakikatidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaştıracağı ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu onun yerine kendisine ulaştırır. O ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Hı? Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk, mutluluk, mutluluk dediğiniz şey bu kadar basit. Siz şu anda dünyadaki en mutsuz insan olsanız da kendinizi öyle sanmanız yetmez. Gerçekten öyle olsanız da ne gam. Mutlaka, mutlaka mutlu olabilirsiniz. Ama siz karar vereceksiniz. Başka birinin hakkınıza vereceği hiçbir karar sizi mutluluğa ulaştıramaz. Sevgili kardeşlerim, sakın şu dünya üzerinde yaşadığınız birkaç dakikalık, yarım saatlik zevkleri mutluluk sanmayın. Mutluluk dediğimiz zaman orada durun. Hangi mutluluktan bahsediyorsunuz? Cennet mutluluğu. O kıyamet günü yaşanacaktır. Ve sadece cennete girecek olan insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka hiç kimse, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden başka hiç kimse şu dünya üzerinde veya kainatta başka bir gezegende ne yaparlarsa yapsınlar, hangi ibadeti yaparlarsa yapsınlar, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezler. Cennet onlara haram kılınmıştır. Bu imkansız olan bir şeydir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse mutluluklardan mutluluk beğenin. Hani eskiden bir söz varmış ya, ölümlerden ölüm beğen diye. Şimdi de yeni bir söz var.
bizden size mutluluklardan mutluluk beğen. İşte bu kadar. Mutluluklardan mutluluk beğen. Hadi bakalım ne istiyorsun? Dünya saadeti mi? Hazır. Yalnız 6 aylık falan bir zaman müsaade vereceksiniz bize. Cennet saadeti mi? Süre 7 dakika. Hayır, yanlış anlamadınız. Cennet saadetinin ulaşma süresi, yani cennet saadetinin hakkına kazanmak, hakkına sahip olmak, cennet saadetini hak etmek sadece 7 dakikalık bir süreyi gerektirir. 5, 2 daha 7. Vay be diyeceksiniz. Bu kadar basit mi bu iş? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar garanti. Bakalım Allah Teala ne diyor şu Allah'a ulaşmayı dileyip dilememek konusunda? Ne diyor? Diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Mutlaka dilemezler onlar diyor. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Yani onları mutlu eden şey dünya hayatıdır. Arkadan bu mutluluğun mutmainliğe kadar götürdüğünü söylüyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Onlar dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor ama? Sonra diyor ki onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte biz de o Allah'a ulaşmayı dinemeyenlere sesleniyoruz. Ey gafiller diyoruz. Siz de mi onların içindesiniz sevgili kardeşlerim? Hepinize birden hitap ediyorum. Sizler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların arasındasınız henüz. Ama ne gam? Şimdi hakikati öğrendiniz. Hemen bir dakika sonra, o bir dakikadan sonraki 7 dakikanın sonunda siz hanginiz olursanız olun, hangi suçları işlemiş olursanız olun, ne olursanız olun, dünyadaki bütün günahlar bir araya gelmiş olsa, hepsini işlemiş olsanız netice değişmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen biri olmaktan kurtulduğunuz anda, yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın ayetlerinden olan gafletiniz sona ermiştir. Siz artık Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edecek olan birisiniz. Birkaç dakika içinde yakine nasıl ulaşacağınızın şartlarını Allah Teala size dikte edecektir. Otomatik olarak üzerinize nasıl Allah'ın ayetlerinden gafilken nasıl yakin sahibi olacağınızın sırrı verilecek. Ona sahip olacaksınız. Yani ne demiştik demin? Ülaike mevahümün naru bima kânü yeksubun. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. O muhakkak ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dünya hayatından razı olanlar, dünya hayatıyla mutmain olanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Peki bu insanlar ne yapmışlar? Cinayet mi işlemişler? Bu insanlar başka insanlara kötülük mü etmişler?
Ne yapmışlar bu insanlar? Hiçbir şey yapmamış olduğunuzu düşünün. Hiçbir kötülük işlememiş olduğunu düşünün. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennem. Peki ama ya bu adam çok büyük günahlar işlemişse? İşlesin. Netice değişmiyor. Hadi gelin bakalım ne demiş. Birisi, Allah-u Teala'nın bir evliyası. Bakalım kim olduğunu anlayabilecek misiniz? Diyor ki, hangi suçları işlemiş olursanız olun, ne kadar büyük günahlarınız olursa olsun, bin defa tövbeni bozsan da gene gel. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Kim söylüyor? Mevlana Celaleddin Rumi. Mevlevi tarikatının kurucusu. Allah'ın bir büyük evliyası. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Peki Allah Teala ne diyor? En büyük günahları işlemiş olsanız bile diyor, benim affımdan ümidinizi kesmeyin diyor. Öbür taraftan insanlar var, günahlar işlemişlerdir, büyük günahlar. Hep Allah'a yalvarırlar, ya Rabbi bu günahı ben işledim, elimde değildi, şöyle oldu, böyle oldu, yüzlerce mazeret ileri sürerler Allah-u Teala'ya, beni affet derler. Abi benim canlarım, ciğerlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hangi günahı, hangi günahları işlemiş olursanız olun, Allah-u Teala hepsini birden affedeceğini söylüyor. Hepsini birden yok edeceğini söylüyor. Bütün günahlarınızı örteceğinin garantisini veriyor. Peki ben ne yapacağım diye soruyorsunuz tabii. De Allah-u Teala günahlarımı affetsin. Ben aylardan beri Allah-u Teala'ya yalvarıyorum. Ya Rabbi ben şöyle şöyle bir günah işledim, benim günahımı affet. Ama affettiğine daha hiçbir işaret alamadım. Ve içimdeki hicran da bitmediği için düşünüyorum ki Allah-u Teala beni affetmemiştir. Hay Allah razı olsun, işte tamam, çok güzel, harika. Madem ki durum bu, madem ki sen o büyük günah işlediğinde affından emin değilsin, o zaman Allah'ın kanunlarına bakalım. Biz size garanti veriyoruz ki siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah o günahınız da dahil, o büyük günahınız da dahil bütün günahlarınızı örtecek, sıfırlayacak. Yapar mı? Yapar. İyi de sormayacak mısınız bana? Bunu neye dayalı olarak söylüyoruz? Kur'an'a dayalı olarak söylüyoruz. Allah'ın teminatını veriyoruz size. Hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, mutlaka affedileceksiniz. Peki ne yapacağım? Sadece bir dilekte bulunacaksınız Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak, yani ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki ölümden sonra siz de dahil olmak üzere herkesin ruhu Allah'a zaten ulaşacak. Ama sözümüz o değil. Sözümüz ölmeden evvel ölmek. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk cuma hutbesinde? Ey sahabe diyor, ölmeden evvel ölünüz ki Allah size yedi yüz kat versin. Ölmeden evvel ölmek demek, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Belki aranızdan birçokları diyecek ki,
İşte o ölmeden hemen ruhlarını alaylaştıranlar var ya, onlar evliyalar. Evliyalar eskiden varmış. O zamanlar evliyalar varmış. İşte bütün bu türbeler o evliyaların türbeleri. Ama bu zamanda evliya mı olurmuş yani? Evet sevgili kardeşlerim, bu zamanda evliya olurmuş. Sizler de hepiniz evliya olmanın nabzetlerisiniz. Evliya kelimesi veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek, evliya da dostlar. Ama Türkçemize evliya kelimesi tekil olarak girmiş. Yani kullanıla kullanıla herkesin ağzı öyle bir alışmış ki evliya kelimesini tekil olarak kullanmaya başlamışlar. Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi mi? O evliyadır. Yunus mu? O evliyadır. Aslında evliyadandır dememiz lazım veya velidir dememiz lazım. Ama şimdi eski köye yeni adet çıkarmayalım. Nasıl alışmışsak öyle gittiğimizi düşünelim. Gelin şimdi hep beraber hedefimize yürüyelim. Kim aranızdan kim cennete gitmek istiyor? Hadi söyleyin bana. Hem de bedava. Sadece bir dilekle. Evvela gider mi? Evet, gider. Peki cennete gitmenin Kur'an-ı Kerim'deki şartı ne? Şartı sevapların günahlardan fazla olması. Cehenneme gitmenin şartı günahların sevaplardan fazla olması. Diyeceksiniz ki iyi ya, işte ben öyle günahlar işledim ki benim günahlarım dağ gibi. Öyleyse ben hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremem. Biz de diyoruz ki işte öyle değil. Bakın Allah Teala ne diyor? Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amen olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah sizi Furkan sahibi yapsın ve günahlarınızı örtsün. Ne diyor, ne diyor? Ve günahlarınızı örtsün diyor. Ne yapacaksınız siz? Amin olacaksınız. Yani Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olmak demek. Dilediniz mi? Bütün günahlarınız örtülecek. Günahlarınızın mahiyeti ne olursa olsun hepsi örtülecek. Allah Teala size 7 tane Furkan verecek. Bir, hepinizin gözlerinizin üzerinde hicab-ı mestura var. Gizli bir perde. Kimlerde var? Bana dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? Sakalları ağarmış bir adam. Daha biraz dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? İşte bu gördüğünüz kişiye karşı ne hissediyorsunuz? Bir nefret mi? Özellikle din adamlarına sesleniyorum. Ne hissediyorsunuz? Yoksa bir sevgi mi? Buradan başlar her şey. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Bize baktığı zaman manevi kişiliğimizi göremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. O zaman bizi başka bir gözle görecektir. İşte kardeşlerimizin bizi gördüğü gözle görecektir. O zaman Allah-u Teala'nın dizaynı gerçekleştirecektir. Çünkü ait olduğumuz yere koyacaktır bizi. Bu diyecektir irşat makamının sahibi. Yeter mi? Yetmez. Allah-u Teala onun görme hassası olan basar hassasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi de alacaktır. İkinci Furkan.
herhangi bir kişiye baktığı gibi bakmayacaktır kişi. İrşad makamının sahibine bakacaktır. Ona göre artık perdeler açılmıştır. Neden öyle olduğunu araştırmaya başlayacaktır kişi. Her araştırdığında biraz daha sevecektir. Her seferinde, her araştırmanın arkasından daha sağlam deliller çıkacaktır ortaya. Ne olacaktır kişi? İrşad makamına artık herhangi bir kişiye baktığı gibi bakmayacaktır. Bir irşad makamına, bir mürşide baktığı gibi bakacaktır. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah-u Teala onun kulaklarındaki vakrayı alacaktır. O zaman kişi bizim söylediklerimizi dinlediğinde Kur'an'ın kendisine o güne kadar kapalı olan kesimlerinin kokusunu almaya başlayacaktır. Hissetmeye başlayacaktır Kur'an'ın temel hükümlerini. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki mümin kulağından sulanır. Ama ifadeye dikkat edin, mümin diyor. Mümin olamazsa kişi kulağından sulanmaz. Sulanması mümkün değildir. Yani ne demek istiyorsun diyeceksiniz şimdi bana. Allah'a inanan demek değil mi mümin? Allah'a inanan demek ama Allah'a inanan demek değil. Hayır, bilmece söylemedim. Gerçekten mümin kelimesinin kelime manası, lügat manası inanan demek. İman, inanmak, mümin, imanın sahibi olan, yani inanmanın sahibi olan, yani inanan. Ama Kur'an'daki mümin kelimesi farklı bir mana ifade ediyor. İnananlardan, Allah'a inananlardan, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler öyleyse mümin olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemeyen bir kişinin mümin olması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, sadece onlar mümin olabilirler. Öyleyse müminler kulaklarından sulanırlar. Allah'a ulaşmayı dinemedikçe bizim sözlerimiz size bir tesir icra etmez. Ama bir dilerseniz, o zaman söylediklerimizin hepsinin arkasındaki hikmeti adım adım hissetmeye başlayacaksınız. Ve bize karşı o güne kadar hiç duymadığınız bir sevgi duyacaksınız. Bu sevgi ilahidir. Allah'a karşı sevgi duyacağınız için bizi seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, çünkü Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı alacak. Yeter mi? Yetmez. Bir de işitme hastanız var ve mühürlü. O mühürlü olan işitme hastanızın da mührünü açacak Allah Teala. Dördüncü Furkan oldu. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi aldı. Görme hastanızın üzerindeki gışaveti aldı. Kulaklarınızdaki vakrayı aldı. İşitme hastanızın üzerindeki mührü aldı. Sonra kalbinize sıra geldi. Allah Teala kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizdeki idraki önleyen ilahi kompütürü, ekinneti oradan alacak ve yerine ihbat koyacak.
Kalbinizin mührünün açılması, beşinci Furkan. Kalbinizin ekinetinin alınması, altıncı Furkan. Kalbinize ihbat konması, mühbit olabilmeniz, yedinci Allah Teala'nın yedinci ihsanı. Ve bu ihsanlarla işiten, bilen ve gören oldunuz. Ondan evvel bir ölüydünüz. Allah'a göre Allah kör, sağır ve dilsiz olan insanları, yani söylediğim ameliyeden geçmemiş olan insanları ölüler olarak kabul ediyor. Enam 36'da sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar kör, sağır ve dilsizdirler diyor. Aslında diyeceksiniz ki olabilir de ben kör, sağır ve dilsiz değilim. Ben hem seni görüyorum, hem de sözlerini işitiyorum, hem de seninle de konuşabilirim. Açarım telefonu, karşılıklı konuşabiliriz. Evet, hepsi doğru. Ama aslında görmüyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, bizi göremiyorsunuz. Sözlerimizi anlamanız da mümkün değildir. Kalbinize sözlerimizi yerleştirmeniz de mümkün değildir, sevgili kardeşlerim. Sanki bir bilmece gibi mi konuşuyoruz? Hiç alakası yok. Son derece basit gerçeklerinden bahsediyoruz Kur'an-ı Kerim'in. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Size furkanlar veririm diyor. Ama furkanları verdikten sonra bir şey daha söylüyor. Ne söylüyor? Ve günahlarınızı örterim diyor. Ne yaptı? Her

bir dilek karşılığı. Ve yetmez, cennetin de sahibi oldunuz. Neden cennetin sahibi oldunuz? Birinci faktör, sevaplarınız günahlarınızı aştı. Neden? Çünkü bütün günahlarınız örtüldüğü için günahlarınız sıfır. Sevaplarınız kaldı. Bir derecelik sevabınız olsa bile gideceğiniz yer Allah'ın cenneti. Ve sıfır sevaplı hiç kimse yaşamamış dünya üzerinde ve kainatta. En ufak bir güzel davranışınız size mutlaka derecat kazandırır. Ve hem de bir tek derece olsa bile o en az 10 derece olarak yazılır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tebliğ herkese yapılır. Bu bizim yaptığımız tebliğdir. Allah'a ulaşmayı dilemeye sizleri davet ediyoruz. Bu davetin adı tebliğdir. Bir sualimiz var. Ne kaybedersiniz? Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek, cehennem veya cenneti seçmek. Ama diyoruz ki, Allah'a ulaşmayı dileyin ve soruyoruz size, dilediğiniz takdirde ne kaybedersiniz? Öyleyse, Allah'ın cennetini kazanmak, bu her Furkan bir dakikalık zaman alır sadece. Daha fazla alması mümkün değildir. Ve 7 dakika evvel cehenneme gidecek olan sizler, 7 dakika sonra Allah'ın cenneti için hazırsınız. Nerede söylüyor Allah Teala günahları sevaplarından fazla olanları? Müminin 102 ve 103. Müminin 102, kimin sevap tartıları ağır olursa onlar takva sahipleridir diyor Allah Teala. Takva sahiplerinin gideceği yerse cennettir. Müminin suresi aynı surenin bir sonraki ayet-i kerimesi, 103. ayet-i kerimesi. Kimin de günah tartıları ağır olursa ya da sevap tartıları hafif olursa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Dikkat edin ki her şey Kur'an-ı Kerim'de kelime kelime açılıyor önünüze. Perde perde açılıyor ufuklar. Bunları açan o kutsal anahtarsa sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ruhunuzu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zaman siz bir, Allah'a inanıyorsunuz. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına da inanıyorsunuz. Üç, bunun üzerinize farz olduğuna da inanıyorsunuz. Ve dört, Allah-u Teala'nın söz verdiği gibi eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka sizi kendisine ulaştıracağına da inanıyorsunuz. Ama onu anlatmadık daha. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştebi ileyhi men yunib. Yeştebi ileyhi men yeşayü. Bir defa daha tekrar edeyim. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim yönelirse Allah'a, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelen kişiyi, başka bir ifadeyle, Allah'a yönelen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın garantisi. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah'a yöneldiniz. Allah'ın verdiği garanti, kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor.

0: Biliyor. Allah dilediğini, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyeni dalalette bırakır. E kim Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır, diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte olay bu kadar basit. Sadece 7 dakika. Cehennemle cennetin arası sadece 7 dakika. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah derhal o kişinin Allah'a ulaşma dileğini işitir, bilir ve görür. Allahu basiril bil ibad. Allah kullarını görendir, görücüdür. Allahü Semiül Alim. Allah işitir ve bilir. İşitir, bilir ve görür. Kalbinizdeki talebi görür görmez de rahim esmasıyla tecelli eder. Bu esma herkeste tecelli etmez sevgili kardeşlerim. Rahman esması Allah-u Teala'nın herkes içindir. Herkesin rızkı Allah'ın katında taksim edilmiştir. Yemek için gıdaya ihtiyacınız var. Allah garanti ediyor bunu. Yaşamak için havaya ihtiyacınız var. İçmek için suya ihtiyacınız var. Hepsini Allah Teala çevre şartlarında sizlere yaratmış. Buradaki yaratıcı faktör Allah'ın Rahim esması değildir, Rahman esmasıdır. Rahim kelimesi bizim lügat manasında merhamet kelimesinin de muhtevasını, acıma kelimesinin de muhtevasını içeriyor. Ve bizim bütün Kur'an tefsirleri lügat manalarına göre değerlendirildiği için nerede takva kelimesi konursa takva sakınmak, çekinmek, korkmak manasına geliyor. Hep aynı kelime kullanılmış. 7 kat takvanın, 7 safha takvanın hepsi Allah'tan korkmak olmuş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi sadece mutluluğa götürmek üzere Allah Teala tarafından dizayn edilmiştir ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. İşte Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak ve bunun üzerinize farz olduğuna inanmak, bu inançların sahibiyseniz iş sadece dördüncüsüne kalır. Allah'ın verdiği sözü mutlaka yerine getireceğine inanmak. Şimdi demin söylediğimiz 2 tane ayeti belleğinize, hafızanıza yerleştirirseniz şunu görüyorsunuz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde koymuş Kur'an'da bunu kanun olarak. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın bir insanı, insanın ruhunu hayattayken o kişi kendisine ulaştırması onun 3. kat cennetine sebebiyet verir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an 7 dakika sonra 1. kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinden dilemişse o kişi mutlaka 1. kat cennetin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar sade bir Kur'an hakikatiyle karşı karşıyasınız. Ve kim Kur'an-ı Kerim ayetlerine inanıyorsa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın kendisini mutlaka Allah'a ulaştıracağına, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıracağına kesin olarak yakin hasıl ederek iman eder. Böyle insanlar var mı? Evet, onlara huşu sahipleri diyor Allah Teala. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah Teala diyor ki: "Vestaînü bis sabr ve salate innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn." Diyor ki Allah Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazı kılarak istihaneyi, yani irşat makamının kim olduğunu Allah'tan isteyin. Bu kebiretün bir iştir, zor bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a milaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ve Allah'a rücu edeceklerine de, yani ruhlarının ölümden sonra Allah'a tekrar geri döneceğine de gene kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte dördüncü faktör. Bir defa da tekrar edelim. Bir, Allah'a inanmak. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Dördüncüsü de, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanmak. Yani bu ayetlerdeki gibi kesin şekilde inanmak. Öyleyse şu iş farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Onu düşünelim bakalım. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'de iki kelimeyle anlatılıyor. Bir tanesi ameni olmak. Aynı zamanda imanı da gösteriyor. Amen olan kişi imanın sahibidir. Yani inanandır. Ama amen olan kişinin gerçek hüviyeti Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Yani Allah'a inanan da aminü kelimesiyle ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen de aminü kelimesiyle ifade ediliyor. Mürşidine ulaşan da, ruhunu Allah'a ulaştıran da, fizik vücudunu Allah'a teslim eden de, nefsini Allah'a teslim eden de, irşada ulaşan da, iradesini Allah'a teslim eden de, hepsi amenü olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse amenü olmak meselesine dikkatle bakın ki bu bütün safhaları kaplayan bir ifade. Takva sahibi olmak da öyle. Şimdi beraberce Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: "Münibine ileyhi ve yettekuhu." Ona yönel. Münip olmak, Allah'a yönelmek, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek demek. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o yönelirse Allah'a ulaşmayı dileyendir. Yani takva sahiptir. Bu ayet onu söylüyor. İleyhi, ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve yettekun ve takva sahibi ol. Bu bir emirdir. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir emir söz konusuysa buradaki gibi o bir emirdir ve Allah Teala bu emirle bize diyor ki Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olun. Üzerinize farz diyor. Peki bu kadar mı bu yönelmek? Hayır, bu kadar değil. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Münibine ileyhi ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe." Münibine ileyhi kullanmıyor, affedersiniz. "Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe." Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Üzerinize azap gelmeden evvel ister cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, ikisi de gelmeden evvel, yani bu dünya hayatını yaşarken, üzerinize azap gelmeden evvel, Allah'a ulaşmayı dileyin, diyor Allah Teala. Bununla da yetinmiyor ve diyor ki, ve Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani diledikten sonra ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonra fizik vücudunuzu, daha sonra nefsinizi, daha sonra iradenizi. Bu ayet hepsini kapsıyor. Öyleyse Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmenin, münip olmanın takva sahibi olmak olduğunu gördük. Ve takva sahibi olan herkes mutlaka Allah'ın cennetine gider. Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime, cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Gidecekleri yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah Teala Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayet-i kerimelerinde buyuruyor ki, Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun ellezine amenu ve kânu yettekun lehumül büşra fil hayate dünya ve fil ahirete. Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır ve amen oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Demin söylediğimiz Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekun diyordu Allah Teala. Allah'a yönelin ve takva sahibi olun diyordu. Burada da ellezine amenu ve kanu yettekun diyor Allah Teala. Ellezine amenu, onlar amenudurlar. Ve kânû yettekûn ve âmeni olunca takva sahibi oldular diyor Allah Teala. Âmeni olmakla, yani âmeni olmanın bu seviyesiyle takva sahibi olmak cehennemden kurtulmayı ifade ediyor. Aynı seviyeyi işaret ediyor. Âmeni olanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler de gene Allah'a ulaşmayı dileyenler, her ikisi de mutlaka kişiyi kurtuluşa ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere öyle bir kapı açmış ki Allah-u Teala, İblis bu kapıyı kapatmak için tam 14 asır uğraşmış. Ve insanları Kur'an'dan din öğrenmekten alıkoymuş. Ve insanlar kitaplara müracaat etmişler dinlerini öğrenebilmek için. İnsanların yazdığı kitaplar Kur'an'ın yerini almış. Öğretimden ve öğrenmeden bahsediyorum. Yoksa ibadet hükümleri bütün boyutlarıyla devam ediyor. Ve en kötüsü, iblis hedefleri unutturmuş ve o hedeflere ulaşmak için kullanılan vasıtaları hedef yapmış. İşte bugün İslam'ın hedefleri neler deyince hepiniz bana İslam'ın 5 şartını söyleyeceksiniz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet gelmek, getirmek. İşte ben bunun için dünyaya geldim diyeceksiniz. O ilmi kitaplardan öğrenen herkes için durum budur. Ve bu yalandır, yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'e hiç uymamaktadır. Çünkü namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi ibadettir ve vasıtadır. Hedefse Allah'a ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi teslim etmektir, sahabenin teslim ettiği gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi dikkate alın. Size mutluluktan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ilk adımı attınız. Sonra mı? Sonra Allah Teala sizi O mürşidinize ulaştıracak. Size onun sevgisini de verecek. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Namazları size sevdirecek olan o, oruçları sevdirecek olan o, bütün ibadetleri sever hale getirecek gene o. Siz sevmeyeceksiniz, sevdirileceksiniz. Garanti ediyor Allah Teala. Ve irşat makamını da seveceksiniz. Onu da garanti ediyor. Yeter mi? Yetmez. Tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. O ayrılan ruhu kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor Allah Teala. Bu süreç içerisinde ruhunuz Allah'a doğru yol alabilmesi için ruhunuzun Allah Teala nefs tezkesini size sevdiriyor ve nefsinizin kalbine Allah'ın nurları evvela %2 rahmet, sonra da %7 fazıllar 7 defa %7 fazıl toplanıyor nefsinizin kalbinde. 2 de rahmet. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51 olduğunda ruhunuz 7 tane gök katını aşmış oluyor. Her gök katında sadece nefsinizin kalbinin %7 nurlanması Allah için yeterlidir. Ve bu zevki, bu sevgiyi O verecek size. Kendinizi hiçbir şekilde zorlamayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bunları bir zevkle gerçekleştirir. Ve Allah'a mutlaka o kişinin ruhu hayattayken ulaşır. Eğer 6 aylık bir ömrü varsa o noktadan itibaren. Yok, 6 aylık ömrü yok. 2 ay sonra öldü kişi. 2 ay sonra öldü ama daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez. 7 dakika sonra Allah'ın cennetine ehil oldu. 1. kat cennet. Eğer bu kişi mürşidine ulaşıp da ölmüşse 2. kat cennetinde sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse, bu ölüm 5-6 ay sonraki bir ölümdür. Bu ulaşmayı 2 ayda tamamlayanlar da oldu içimizde sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu ruhunu ölmeden Allah'a ulaştıranların hüviyetine baktığımız zaman ulaştıranlar sadece 3. kat cennetin sahibi olmuyorlar. Aynı zamanda dünya saadetinde %50'den fazlası onların oluyor. Neden? Çünkü nefslerinin kalbindeki afetler, Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak ettiklerini işleyen afetler %100 iken %49'a düşmüştür bu noktada. Faziletler afetleri aşmıştır. Ve kişi dünya hayatını yaşarken dünya hayatında da %50'den daha fazla bir mutluluğu her gün yaşamaya devam edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir noktaya daha geldik. Şu zaman denilen müessese öyle hızlı geçiyor ki hemen bitiveriyor. İşte gene zamanımız tükendi. Oysa ki biz size doyamadık. Siz bize duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Sözlerimizi duydunuz mu? Bize doydunuz mu? Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde beraberiz. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey mutlu olmanız sevgili kardeşlerim. O sizden sadece mutlu olmanızı ister. Bunun için 7 safa ve 4 teslimi koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda evvelce hiç yaşamadığınız bir mutluluğu yaşayacaksınız. Ne zamana kadar? Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Mürşide tabiyet 14. basamak, ruhun Allah'a ulaşması 21. basamak. 7-8 aylık bir süreç. Bu süreç hayatınızın en mutlu günleri olacak. Deneyin, aynen öyle olduğunu göreceksiniz. Bu noktadan sonra bir dik yokuşun tırmanılması, zikri o noktadaki 3 saatlik devreden 18 saate çıkarmak söz konusu olacak. Ancak o zaman fizik vücudunuzu teslim edebilirsiniz. Bu size daha büyük bir mutluluk sağlar. Daha sonra daimi zikre ulaşmanız lazım. 5. kademe. Sonra muhlis olacaksınız. 6. kademe. Yirmi altıncı basamakta Ulu'l-Elbab, 27. basamakta Muhlis, 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilen birisi olmanız söz konusu. Mutlulukla nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması arasında tam bir illiyet rabıtası vardır. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Bu süreç içerisinde 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşması lazım. Bu süreç 7-8 aylık bir zaman parçasıdır ki orada nefsinizin kalbi adım adım %1, 2, 3, baştan %2 rahmet birikimine ulaşır. Sonra da 7 defa %7 fazla birikimi gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk dediğimiz zaman öyle bir olayla karşı karşıya olacaksınız ki sizinle başka insanlar arasındaki bütün anlaşmazlıklar bitmiş olacak. Nefsinizin kalbi nurlarda doldukça mutluluğunuz da ona paralel olarak artacak. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren Allah-u Teala dizginleri ele alıp sizin hayatınızın en tatlı devresini geçirmenizi sağlayacaktır. Nefsinizin kalbi %51 nur dolana kadar en güzel günleri geçireceksiniz. Ama mutluluğunuz orada bitmeyecek. Mutlulukla nefsin kalbindeki afetlerin azalması ya da tersini söyleyelim. Mutlulukla nefsin kalbindeki nurların çoğalması arasında tam bir paralellik vardır. Dünyadaki en mutlu insanlar nefslerinin kalbini tamamen arındırmış olan %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuruyla nefslerinin kalbini tamamen doldurmuş olan insanlardır. Mutluluk başkalarıyla her konuda bir uzlaşmaya varmak manasına gelir.
Mutlu insan odur ki diğer insanlarla olan kavgasını bitirmiştir. O artık kavga etmez. O mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun yolu sevgiden geçer. Sevmek durumundasınız. Sevmek mecburiyetindesiniz. Sevmek zevkine ermeniz lazım. Mutluluk sevginin arkasında gizlidir. Severseniz mutlu olursunuz. Mutluluk dediğimiz zaman iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluk olarak üç ayrı cepheden bir bütün teşkil etmesi lazım mutluluğunuzun. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin kalbindeki afetlerin adım adım artmasıyla, yerini fazlaların almasıyla gerçekleşir. Nefsinizin kalbindeki başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra gelen fazıllar ne kadar artarsa mutluluğunuz da ona paralel olarak artar. Neden? Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda afetler azaldıkça bu uyum halinin artması söz konusu olur. Fazıllar nefsinizin kalbinde giderek çoğalacak. Daimi zikre ulaştığınız zaman %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan %100 nur dolu bir kalbinizin olması söz konusu. İşte bu yükseliş temposu içerisinde mutluluğunuz nefsinizin kalbindeki nur oranına göre tayin eder. Başka insanlarla ilişkilerinizde neden mutsuzsunuz hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Çünkü nefsiniz var. Nefsinizdeki afetler başkalarından üstün olmanızı ister. Üstün olduğunu hissettirmek ister. Kibir afeti nefsinizin o standartlarda olması için elden geldiğince çalışır. Ve üstün olduğunuzu herkese ispat etmek istersiniz. Bununla etrafınızdan saygı toplayacağınızı düşünürsünüz. Sevgili kardeşlerim, burada bir insanın başkalarından üstün olmak sevdasına düşmesi nefsinin çok açık bir afetidir. Eğer insanların sizi sevmesini istiyorsanız, gurura değil, tevazuya sarılmanız lazım. Ne kadar kendinizi başkalarına yardıma adarsanız, o kadar mutlu olursunuz. Bir gün öyle bir zamana, öyle bir noktaya ulaşırsınız ki artık başkaları için yaşamaya başlamışsınızdır. İşte o nokta hayatınızın en önemli noktasıdır. Mutluluğun ne olduğunu ancak o zaman yaşarsınız. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adadığınız zaman mutluluk İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde kendisini gösterir.
Nefsinizin kalbindeki afetler ne kadar azalırsa, başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle, nefsinizin kalbindeki nurlar ne kadar çoğalırsa Allah'a o kadar yaklaşırsınız. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikiminde ruhunuz Allah'a ulaşır. Yaklaşımdan kastımız ruhunuzun Allah'a ulaşması değil. Allah ile ünsiyet peyda etmeniz. Allah'a yakin sağlamanız. Bir başka ifadeyle Allah'ın sizi daha çok, daha çok, daha çok sevmesi. Allah'ın sevgisine en çok layık olan insanlar, nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır ki, onların arasında da bir hiyerarşik sıra her zaman mevcuttur. Ama bir insanın iç dünyasında afetler yok oldukça, dış dünyasında da etrafındaki insanlarla ilişkisi her geçen gün biraz daha düzelecektir. Daha güzel, daha üst boyutta bir mutluluğa sahip olacaktır kişi. Nefsin kalbindeki afetlerin azalması, fizik vücudun davranış biçimlerinde çok önemli değişiklikler husule getirir. İç dünyanızdaki mutluluğu ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra nefsinizin kalbindeki fazların artışına paralel bir seyirde yakalarsınız. Göreceksiniz ki nefsinizin zikrinizi artırdıkça nefsinizin kalbindeki afetler azalacak ve iç dünyanızda doyulmaz bir mutluluk her geçen gün daha üst, daha üst, daha üst boyutta yaşanacaktır. Bu iç dünyanızdaki mutluluktur. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça iç dünyanızdaki mutluluk artar. Dış dünyanızdaki mutluluk başka insanlarla ilişkilerinize bağlı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir kanunu var, bir birleşik kaplar usulü. Başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırırsanız, Allah-u Teala da sizi o kadar mutlu kılar. O kişi sizi mutlu kılmaz. Sizin o kişiye mutluluk vermeniz üzerine Allah size mutluluğu verir, huzuru yaşatır. Ve denediğiniz zaman göreceksiniz ki etrafınızdaki insanları ne kadar mutlu ederseniz Allah Teala da sizi o kadar mutlu eder. O zaman elinizde çok büyük bir fırsat var, çok büyük bir koz var. Çünkü diyelim ki tanıdığınız 20 kişi var. Onların her birine ulaştırdığınız mutluluk kadar Allah Teala size mutluluk verecekse, onların her birine ulaştırdığınız mutlulukta eşit olduğunu kabul eden bir an için A kadarsa, onlara verdiğiniz mutluluk her birine 20 kişinin toplamı 20 A eder. Siz 20 A kadar mutlu olursunuz. Mutluluk, başkalarını mutlu etmenin meyvesidir. Öyleyse neden acaba Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ve sahabesi o kadar mutluydular? Çünkü hepsi başkaları için yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepimiz bütünün bir parçasıyız. O bütünün mutluluğu konusunda biz elimizden gelen her şeyi yaparsak, bizden çevremize yayılan her dalga boyu sadece başkalarına mutluluk vermek içinse, her an bunun için yaşıyorsak,
Bu halka sadece Allah'a ulaşmayı dileyip bu hedefe en güzel şekilde yürüyenleri kapladıktan sonra dışarıdakilere de yöneliyorsa, onların da mutlu olması konusunda siz elinizden gelen her şeyi yapıyorsanız, elinizdeki imkanları onlar için kullanıyorsanız, o insanların mutluluğu sizi kat kat mutlu eder sevgili kardeşlerim. Onlara verdiğiniz mutluluğun toplamı kadar siz mutlu olursunuz. Öyleyse ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirseniz, onların hepsinin toplamı kadar mutluluğu siz yaşarsınız. Neden kavga? Neden kibir? Neden başkalarına üstün olma hırsı? Bunlar primitif olan başlangıç seviyesindeki bir duygunun mahsulüdür. Sevgili kardeşlerim, siz başlangıçta değilsiniz. Yıllardır Allah'ın yolundasınız. Öyleyse artık hayatınızı başkalarının mutluluğuna adamanızın zamanı gelmiştir. İnsanlar kendilerinin mutluluğunun başkalarına mutluluk ulaştırmaktan geçtiğini belki de hiç düşünmemişlerdir. Hep aynı telden çalarlar. Sev beni, seveyim seni. İşte şeytanın dünya üzerindeki en büyük aldatmacası, en büyük tuzağı budur. Eğer o beni sevsin de ben de onu seveyim tarzında bir düşüncenin sahibiyseniz, bunun size hiçbir zaman mutluluğu getiremeyeceğini bilin. Tam aksine, ben etrafımdaki insanları sevmeliyim ki, benden onlara sevgi ulaşmalı ki, o insanlar benden kendilerine ulaşan sevgiyi görsünler de, onlar da beni sevsinler. Onlar beni sevdikçe ben mutlu olacaksam eğer, önce ben onları sevmeliyim, onları mutlu kılmalıyım, sonra da onların beni sevmesini beklemek hakkına sahip olayım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, seviniz. Dış alemdeki mutluluk bir tek meyvenin mahsulüdür. O sevmektir. İşte ahlat ağacı herkesi sever. Meyveleri taşlanır ama o sevmekte devam eder. Sevgili kardeşlerim, demek ki mutluluğun ikinci fonksiyonel yapısı başka insanlarla ilişkilerimizde mutluluğu yakalamak. Ne kadar onlar için yaşarsak o kadar mutluyuz. Ya Allah ile ilişkilerimiz, Allah ile ilişkilerimizde nefsimizin kalbindeki afetlerin azalma süreci içerisinde devamlı bir standartta mutluluğumuz artacaktır, artacaktır, artacaktır. Nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman kesintisiz bir mutluluğa ulaşacağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden? Bir insanın nefsinin kalbinde afet kalmazsa ne olur? O insanın kalbi %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu nurlar sadece başkalarını mutlu etmek istikametinde hareket ederler.
Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah'ın insanlara karşı olan sevgisinin nefsin kalbindeki hasletler, fazıllar arttıkça tam ona paralel bir seyirle artması boşuna değildir. Anahtarı zikir olan bir kapıyı açıyorsunuz. İçeri giriyorsunuz. Her 24 saatlik bir zaman devresi sizi kucaklıyor. O 24 saatin ne kadarında Allah için zikrettiniz? İnsanlar hep derler ki, ben Allah'ı çok seviyorum. Canımdan çok. Gerçekten öyle mi diye sorun onlara. Onlar da diyecekler ki elbette gerçek. Peki benim sevgili kardeşim diyeceksiniz, günde ne kadar zikrediyorsun? Günde ne kadar zikrediyorsanız 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarında Allah'ı zikrediyorsanız Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Zikir sevginin insandaki sembolüdür. Allah sevgisinin. Zikirsizlikse şeytanın size ne kadar hakim olduğunu gösteren bir göstergedir. Ne kadar çok Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız, Allah'ı o kadar çok seviyorsunuz. Ne kadar az zikrediyorsanız, Allah'ı o kadar az seviyorsunuz. Ölçü namaz değildir. Namaz devamlılık göstermez. Günde 5 vakit normal namaz vardır. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesabesi, sabahla öğle arasında bir kuşluk sünneti eklemişler. 6 olmuş. Bir de gece 12'den sonra sabah namazı arasındaki geçen zamanda kılınan teheccüd namazı. Bu ikisiyle beraber 7 vakit namaz kılabilirsiniz. Olmaz ama çok daha az birçok namazlar ama yarım saat olduğunu düşünelim her birinin. 7 kere yarım saat 3,5 saat eder. 24 saatlik bir zamanda en çok 3,5 saat namaz kılabilirsiniz normal standartlarda. Normal olmayan standartı da mı var? Elbette var. Sahabeyi hatırladığımız zaman onların secde yaptıkları zaman secdeden kolay kolay kalkmadıklarını görüyoruz. Ve namazları bu sebeple çok uzun sürüyordu. Sevgili kardeşlerim, kesintisiz olan bir tek ibadet vardır. Bütün ibadetlerden üstün olan o tek ibadet. Ne diyor Allah-u Teala? Utlu uhiye minel kitabi ve ekumu salat ve la tekunu minel müşrikin. İnne salatı Ekum salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. O Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münker. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Kişi namaz kılarken
Ne münkerde ne fuhuşla uğraşamaz çünkü namaz kılıyor. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ve zikrullahi ekber. Ve le mutlaka muhakkak ki zikrullahi Allah'ın zikri ekber. Daha büyüktür. Neden daha büyük? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyük. Neden daha büyük? Namaz kılmaktan daha büyük. Hani namaz dinin direğiydi. Tamam. Direği olduğunu kabul ederim. Zikir o direği çevreleyen çadırın adıdır. Öyleyse dinin direğinin çevresinde bir çadır olacak insanları rüzgardan, yağmurdan, kardan, fırtınadan korumak üzere. Onlar hayatın fırtınaları, hayatın rüzgarları. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi ne kadar arınırsa mutluluğunuz o kadar artar. Öyleyse mutluluğun asli yolu sadece ibadetleri yapmak değildir. Zikir ibadetini daimi zikre ulaştırmaktır. Onu başardığınız zaman insanları çok sevdiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insan sevgisi. Onları daha çok sevdikçe Allah'a olan sevginiz aynı boyutta artar. Sevgi bölünmez. Yani ben insanları sevdiğim zaman insanları severim. Ama Allah'a olan sevgimden o kadar azalma olur diye bir düşünce hiçbir zaman geçerli değildir. İnsanları seven ne kadar çok severse Allah'ı da o kadar çok sever. Allah'ı çok seven insan diğer insanları da Allah sevgisine paralel olarak daha çok, daha çok, daha çok sever. Allah'a sevgisi artarsa insanlara olan sevgisi de ona paralel olarak artar. İnsanlara olan sevgisi artarsa Allah'a olan sevgisi de o kadar artar. Bunun boyutu zikirle ölçülür. Kim daimi zikrin sahibi ise o insanları en çok sevendir. Daha ötede bir sevgi var mı? Evet. Daimi zikirden sonra irşada memur ve mezun kılınan kişinin durumu. O en çok sevendir. En çok sevenler bunlardır. Allah'ı en çok sevenler onlardır. Allah tarafından en çok sevilenler onlardır. O grubun üzerinde Resuller gelir. En üstte ise Nebiler söz konusudur. Öyleyse Allah tarafından en çok sevilen grup Nebilerdir. Yani peygamberler. Sonra peygamber olmayan Resuller. Sonra mürşitler. Sonra muhlisler. Sonra ulul elbab. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler. Sonra ruhlarını Allah'a teslim edenler. Ulul elbab dediğimiz zaman nefslerini teslim edenleri de anlatmış olduk. Daim zikre ulaşan kişi nefsindeki afetleri tamamen yok ettiği için nefsini
tasfiye etmiştir. Nefsindeki afetlerin hepsi yok olmuştur. Ruhun tesliminde nefs teskiye olur. Yani %51 nurlanımı var. Şimdi bu minvali üzere hayatımızı düzene soktuğumuz zaman, kendimize hedef tayin ettiğimiz zaman, zikrimizi arttırma hedefi mutluluğun yoluna çıktık demektir. Bu konunun mutluluğun başında bir dilek yatar. Ruhu Allah'a hayattayken ulaştırma dileği. Böyle bir dileğin sahibi olan insan mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Yani o insanın ruhu ulaştırılır. Ulaştıran faktöre baktığımız zaman bunun mutluluğun da faktörü olan, oluşturucu faktörü olan zikir olduğunu görürüz. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikretmek olabilir. Diye sessiz olarak zikretmek olabilir. Veya dili de kımıldatmadan iç dünyasındaki sesle dilini de kımıldatmadan Allah-u Teala'yı zikretmektir. Bunların hepsi zikirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, sonsuz şükrediyoruz ki Allah-u Teala insanlara mutluluğun yolunu öğretmiş, bize öğretti, biz de sizlere öğretiyoruz. Ne kadar çok zikir yapabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Ne kadar çok insana mutluluk vermeye çalışırsanız o kadar mutlu olursunuz. İkisi de mutluluğun iki ayrı yoludur. Birisi etrafınızdaki insanları mutlu kılmak suretiyle asıl mutluluğu sizin yaşamanızdır. Ne kadar diğergem olursanız, ne kadar başka insanların mutluluğu için kendinizi adarsanız, o kadar üst seviye mutluluk yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda mutluluk hedefine ulaşabilmek hepiniz için çok önemli bir konu. Bu istikamette bir gayretin sahibi olmalısınız. Göreceksiniz ki etrafınızdaki insanlara mutluluk ulaştırdıkça onların mutluluğunu vücuda getirmekte metaller olduğunuz sürece asıl mutlu olan hep siz olursunuz. İşte bundan 14 asır evvel sahabenin o kadar büyük mutluluğu yaşamasının arkasında başkalarını kendilerinden ne kadar çok sevdiklerinin yattığını Hazreti Ömer'in başından geçen şu olay çok güzel anlatıyor. Savaştan sonra çok ağır yaralanan sahabeler söz konusu ve Hazreti Ömer elinde su kavuğuyla giriyor odaya. Birisi diyor ki o ölmek üzere olanlardan, ya Ömer su. Hazreti Ömer hemen koşarak gidiyor. Elindeki su kabını ona uzatıyor. O sırada ikinci bir sahabe, ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer suyu ona götür, ona ver, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan birisinin vasiyeti olarak kabul ediyor. Ve de hemen koşarak
ikinciye ulaşıyor, elindeki su kabını uzatıyor. Tam o sahabe suyu alacakken bir üçüncü sahabe, onun da durumu aynı, diyor ki ya

Sevgili kardeşlerim, bu sahabenin ne kadar üstün bir meziyete sahip olduklarını en güzel gösteren olaydır. Bu olay bir gerçektir, yaşanmıştır. Öyleyse ölmek üzere olan bir kişinin arkadaşları için yaptığı fedakarlığa bakın. Bir, ölmek üzere olan kişi için en çok ihtiyaç duyulan şey sudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini biliyor musunuz? Allah'ın yoluna girdiğiniz için, Allah'ın yolunda başkalarının bilmediği bir ilmi, Kur'an ilmini öğrendiğiniz için, bu ilmi başkalarına öğretmek için çırpındığınız için. Çünkü siz mutluluğu yaşayanlarsınız ama başkaları bu büyük hazzı yaşayamıyorlar. Çünkü Allah'a ulaşmayı denemek diye bir kavram olduğunu bile bilmiyorlar. Oradan başlayan 7 safhalık bir İslami yaşantı, dünya mutluluğunda, cennet mutluluğunda en üst boyutuna ulaşmak, o onlar tarafından bilinmiyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı başkasına adayın. Başkalarına demek daha doğru, etrafınızda kim varsa hepsi sizden başkasıdır. Onları mutlu etmek için yaşayın. Onları mutlu etmek için hayatınızı devamlı onlar için kullanın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah
1: Ona
0: hepinizden
1: tekrar
0: razı olsun.
1: dirilecek. Sümme ileyhi turcuun. Sonra ona döndürüleceksiniz. Mümin 11'de de şunu söylüyor Allah Teala. Kalu dediler ki Rabbena emette nesneteyni. Bizi iki defa öldürdün. Ve ahyeyte nesneteyni. Bizi iki defa da dirilttin. Fetterefna bi zunubina. Biz günahlarımıza arif olduk. Günahlarımızı öğrendik. Günahlarımızın neler olduğunu öğrendik. Fehel ila hurucin min sebil. Acaba buradan çıkmaya, bu cehennemden çıkmaya bir yol var mıdır? İşte iki tane ayeti kerime, ikisinde de aynı şeyleri görüyoruz. İki defa ölmek ve iki defa dirilmek. Şimdi bir insan cehennemde bunu söylediğine göre, Kur'an-ı Kerim bu kadar net bir şekilde olayı verdiğine göre, cehennemin bulunduğu devrede, insanların hepsinin kıyametten sonra cehenneme girdiği devrede, artık dünya yok. Dünya adlı bir gezegen mevcut değil, yok olmuş. Bu yok olmuş dünyaya bir defa daha dönmek mümkün olabilir mi? Asla mümkün olamaz. Ve cehennemdeki insanlar bunu söylediğine göre, Ya Rabbi bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin dediğine göre, cehennemden sonra da dünya mevcut olmayacağına göre, tekrar hayata dönmek söz konusu olmadığına göre, Kur'an-ı Kerim altını çizerek şu büyük gerçeği söylüyor hepimize. Bir insan iki defa öldürülür, iki defa diriltilir. İşte Allah Teala'nın Mümin Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde söylediği

0: realite bu. Gelelim Bakara suresinin 28. ayet-i kerimesine. Allah Teala burada kıyamet günden bir kesit veriyor bize ve o noktadan sesleniyor. Diyor ki siz ölüler idiniz, sizi dirilttik, sonra tekrar öldüreceğiz, tekrar dirilteceğiz ve Allah'a hesap vermek üzere ona döndürüleceksiniz. Burada olaylar dizisine beraber bakalım ayet-i kerimelerden. Allah Teala'nın statüsünde ne var? Bu dünyada doğuyoruz ve bir hayat geçiriyoruz, sonunda da ölüyoruz. Eğer kıyametten evvel ölmüşsek biz zaten ölüleriz. Kıyamet günü yaşamakta devam ediyorsak kıyamet günü mutlaka öleceğiz. Yani kıyamet noktasından geriye doğru baktığınız zaman bütün insanların öldüklerini göreceksiniz. Herkes ölü. Ve kıyamet gününde Allah Teala ve Tekat Hazretleri zamanı tersine çeviriyor. Nereden biliyoruz? Allah Teala ve Tekat Hazretleri şunları söylüyor kıyamet günü için. Dağlar başlangıçtaki gibi dümdüz olduğu zaman, dünya güneşle birleştiği zaman, nasıl dünya güneşten kopmuş ve ayrılmışsa onun tersi işlem oluyor ve dünya ile güneş birleşiyor. Ay dünya ile birleştiği zaman, nasıl ay dünyadan koparak yeni bir parça oluşturmuşsa, o parçanın oluşması sırasındaki ayrılışın tam tersi olay tahakkuk ediyor. Dünya tekrar ay ile birleşiyor. Yani film tersine çalışıyor. Toprak ölülerini kustuğu zaman, nasıl toprağa ölülerimizi veriyorsak film geçmişten geleceğe doğru akarken zaman böyle cereyan ediyorsa, gelecekten geçmişe doğru tersine döndüğü zaman o zaman da ölüler toprağa nasıl girdiyse aynı şekilde film tersine çalışacağı için topraktan çıkarılıyor. Ve kişi bir gün evvel sağ ise zaman o güne ulaştığı zaman, ulaştığı an o kişi artık hayattadır. Öyleyse zamanın geriye doğru dönmesi olayı boyunca herkesin hayatta olduğu bir güne mutlaka ulaşılacak. Adem Aleyhisselam'ın da hayatta olduğu bir güne kadar zaman hep insanların hayatı istikametinde geri dönecek. Ve kimin hayatta olduğu güne ulaşılırsa o kişi yer çekimi kuvveti olmadığı için hayatta olduğu an yer çekimi kuvveti olan tek alana yani indi ilahiye Allah-u Teala'nın huzuruna yükselecek. İşte böyle bir olay söz konusu kıyamet günü. Demek ki bütün insanlar kıyamet günü sura birinci defa üfürüldüğü zaman sağ iseler ölüyorlar. Ölmüşlerse zaten ölmüşlerdir. Öyleyse kıyamet günü zamanın ileriye doğru çalışması bittiği anda bütün insanlar ölmüş oluyor. Zaman bir an duruyor. Ondan sonra tersine çalışmaya başlıyor. Neden böyle? Çünkü Allah Teala Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki evvelce göklerle yer bir tek noktadaydı. Sonra biz onları fethettik, mekanlarından kopardık ve dağıttık. Kainat hala büyüyor. O kafirler bunu akıl etmezler mi diyor. Ve bu kainatın büyümesi yani zamanın geçmişten geleceğe doğru akması nereye kadar sürecek? Kıyamet günü zamanın durmasına kadar. Niçin zaman duruyor? Çünkü büyüme duruyor. Büyümenin durduğu noktadan itibaren büzülme başlayacak. Büzülmeyle beraber zamanın da tersine çalışması ve her şeyin ait olduğu yere geri dönmesi. Sonuç mu? Bu koskoca kainatın küçüle küçüle büzüle büzüle bir tek noktaya dönmesi ve bir tek noktada Allah-u Teala bütün kainatı toplaması zamanında tersine çalışmasının sonu. İşte zamanın tersine çalışması sebebiyle herkesin hayatta olduğu bir güne mutlaka zaman geliyor ve insanlar hayatta oldukları gün canlanıp canlı olacaklar zaten o noktada Allah'ın huzuruna yükseliyorlar. Ve ne oluyor? Birinci defa ölmüş ve canlandığımız an birinci defa diriltilmiş oluyoruz. Sonra ne oluyor? Sonra Allah Teala sura tekrar üfürtüyor. Ve İsrafil Aleyhisselam sura ikinci defa üfürdüğü zaman hepimiz bir defa daha ölüyoruz. İşte bu birinci defa sura üfürülüş, canlanmamız, arkasından da ikinci defa sura üfürülüş Allah Teala tarafından şöyle anlatılıyor. Yasin 51. Sura üfürülmüştür birinci defa ve bakarlar kabirlerinden Rablerine doğru koşturuyorlar. Demek ki herkes kabrinden dirilerek Rabbine doğru koşturuluyor. Sonra bu canlanan insanların ölmesi söz konusu. Zümer 68. Sura tekrar üfürülmüştür. yerlerde ve göklerde kim varsa hepsi ölmüşlerdir. Yani canlanan herkesin bir defa daha ölmesi söz konusu. Sonra bir defa daha canlanmadan bahsediyor Allah Teala. Sonra sura tekrar üfürülmüştür. Bu defa kalkmış bakınıyorlar. Zümer suresi 69. ayet-i kerime. Acaba Allah Teala bizi neden bir defa daha öldürüyor? Çünkü biz bu dünyada oksijen alan, karbondioksit veren bir özellikle yaşıyoruz. Oysa ki cennet veya cehennem hayatında ne oksijen almaya ne karbondioksit vermeye gerek kalmamakta. Ayrıca insanların birçok külfetlerden kurtulması söz konusu. Bu sebeple yeni bir vücuda ihtiyacımız var. Yetmez. Allah Teala bütün insanları aynı yaşta bir defa daha yaratmak istiyor. Aynı yaşta bir defa daha diriltmek istiyor. Bu sebeple hepimiz öldürülüyoruz. Kıyamet günü bir defa daha ikinci ölümümüz. Sonra da yeniden Allah Teala bizi diriltiyor. Ama hepimizi, kadınları ve erkekleri aynı yaşta ve cennet ve cehennem hayatını yaşayacağımız standartta yeniden vücuda getiriyor, yeniden diriltiyor. Ne oldu? İkinci dirilmemiz. İşte bir insan kıyamet günü birinci defa dirilir. Evvelce de ölmüştür. Eğer kıyamet günü kişiler yaşıyorsa onlar da kıyamet günü ölmüşlerdir. Bu ilk ölümümüz. Kıyamet günü zamanın tersine çalışması sebebiyle bütün insanların dirilmesi söz konusu. Bu birinci dirilmemiz. Sonra Allah Teala bizi tekrar öldürüyor kıyamet günü. İkinci ölümümüz. Sonra da cennet ve cehennem hayatını yaşayacak şekilde yeniden diriltiyor. İkinci diriltilmemiz. İşte bundan sonra cennetlik veya cehennemlik olsun bütün insanların Meryem 70'e göre cehenneme götürülmesi söz konusu. Cehennemde kalanların burunları üstü sürtülerek cehenneme konulması söz konusu. Cennete gidecek olanların da cehennemden alınarak cennete ulaştırılmaları söz konusu. Böyle bir hedefe gitmeden önce son bir işlem var. Yeniden cennet veya cehennem hayatına göre canlandırılan bütün insanlara nefsleri berzah alemlerinden gelerek onlara ulaşıyor ve bütün nefsler, bütün fizik vücutların içine giriyorlar. Her bir nefse karşılık bir tek fizik vücut var ve ikisi gene beraber olup geçiyorlar kendilerine ait olan hesap makinelerinin, hayat filmlerinin oynatılacağı sisteme ve orada onlara hayat filmleri doğuşlarından ölümlerine kadar gösteriliyor. Rakamlı bir kitap olarak, yani hayatlarının her saniyesinde ya bir derece kaybediyorlar ya da kazanıyorlar. İşte bütün bu derecatı gösteren bir de mizan veriliyor kendilerine ve böylece bütün insanlar orada hayat filmlerini doğuşlarından ölümlerine kadar seyrediyorlar. Allah Teala diyor ki Allah yaptıklarınızı size kıyamet günü gösterecektir. Bir, iki, ağızlarınız mühürlenecektir, uzuvlarınız neler yaptıklarını göstereceklerdir ve söyleyeceklerdir. Üç, hiç kimsenin kimseden gizlisi kalmayacaktır. Yani herkesin hayat filmi, herkesin görebileceği şekilde gözünün önünde oynayacaktır. Dört, Allah hesabı çabuk görendir. Niçin çabuk görendir? Çünkü burada 1000 yıl Allah'ın indinde bir güne eşittir. Öyleyse bir insan 100 sene yaşasa, oradaki saati 24 saat kabul edersek, 24 saatin 2/14 saatinde bir kişinin 100 senelik hayatının filmi gösterilmiş olur. Herkesin hayat filmi aynı anda gösterime girer ve birbirinin arkasından hayat filmleri tamamlanır. Yani bütün insanlar 100 sene yaşamış bile olsalar o insanların hayat filmleri 2/14 saate tamamlanır. Bu sebeple Allah Teala Allah hesabı çabuk görendir diyor. Ne görüyoruz? Demek ki bir insan sadece 2 defa ölür, 2 defa da Allah Teala tarafından diriltilir. Bu 2 defa ölümün sadece birincisi dünya hayatını yaşarken cereyan eder. Yani kısaca bu dünya hayatını yaşarken insanlar doğarlar ve 1 defa ölürler. 1 defa daha doğmak, 1 defa daha dirilmek, ondan sonra da 1 defa daha dirildikten sonra yeniden ölmek, yeniden dirilmek, işte doğmakta olan bir bedene geçmek, bir ruh için, bir nefs için hiçbir şekil ve şart altında mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'imiz bu kadar açık ve net bir şekilde bunu yazıyor. E peki bir takım insanların iddiaları var. Biz öldük, ölürken ruhumuz bir başka bedene geçti. O doğuyordu, biz de onun bedenine girdik. Ve işte bu bedenim o beden diye iddialarda bulunanlar var. Ne yazık ki bu insanlar normal insanlar değil. Bu insanlar için söz konusu olan şey onların bedeninde mutlaka bir başka varlığın barınmış olması. İşte vücut değiştiren o cin. Bir insanın bedenine bir cin girebilir mi? Bugün dünya üzerinde belki milyonlarca insanlar var bedenlerine cinlerin girmiş olduğu ve o bedenlere hakimiyet sağlamış olan cinlerin bu bedeni idare ettiği milyonlarca insan. İşte bu insanlardan her kimin bedenine bir cin girmişse o bedeni kontrol altında tuttuğu cihetle o kişinin bütün yaşantısını bu cin çok iyi bilmekte. İşte bu cin o beden ölürken başka bir bedene geçtiyse o bedende yeni bir hayat bulmuştur ve eski hayatında A'dan Z'ye kadar son derece net olarak bilmektedir. İşte ikinci beden bugünlerde hayattaysa o kişi böyle iddialarda bulunuyor. İşte ben öldüm, öldükten sonra bir başka bedene girdim. Halbuki bu iddiayı yapan aslında o insanlar değil. O insanların bedenlerini kontrol altına geçirmiş olan cinler. Bu cinli insanlarla yakından bir incelemeye onları tabi tuttuğunuz zaman, böyle bir diyalog içine girdiğiniz zaman bakıyorsunuz ki cinler duruma ne yazık ki hakimler. Bedenleri kontrolleri altına alıyorlar ve diledikleri gibi kullanıyorlar. Bir takım hocalar var, cinci hocalar. İnsanları bu cinlerin çerrinden kurtarmaya çalışan bir takım hocalar da var. İnsanların üzerine bu cinleri sevk eden. İşte bu cinler evvelki bedende geçirdikleri o tecrübeyi sanki ruh yaşamış gibi insanlara lanse etmek suretiyle Allah'ın bu büyük hakikatini yozlaştırmaya ve şekil değiştirmeye çalışıyorlar. Yani aslında bir insan bu dünya üzerinde bir defa doğup sadece bir defa öldüğü halde cinler başka bedenlerde de yaşadıkları cihetle, çünkü bir cinin ömrü 3000-4000 yıldır, böyle bir statü içerisinde cinlerin iddialarını insanların iddiaları gibi değerlendirip insanları inandırmak istiyorlar ki insanlar birçok defa dünya hayatına gelirler. Muratları ne? Muratları Allah'ın emirlerinin dinlenmemesi. Şimdi düşünün, eğer bir insan şöyle bir düşünce tarzının sahibi ise, ben bu dünyada yaşıyorum ve bu yaşantım sırasında da bir takım hatalarım var ama görüyorum ki mesela hırsızlık huyum yok. Öyleyse ben daha evvelki bedenlenmemde hırsızlık huyunu aşmışım. İşte bu bedenlenmemde de içki içiyorum, kumar oynuyorum ama belki bundan sonraki bedenlenmemde bunlardan da yavaş yavaş kurtulacağım. Ve her bedenlenmemde bunlardan bir tanesinden muhakkak kurtulacağım için daha yüzlerce defa bedenleneceğim. Neticede ben mutlaka bütün afetlerimden kurtulacağım. Yani mutlaka cennetlik olacağım. O halde ne gerek var benim bu hayatımda namaz kılmama, oruç tutmama, zekat vermeme, içki içmememe, kumar oynamama? Ben bunların hepsini yaparım. Ama bundan sonraki hayatlarında da yavaş yavaş tekamül ederim. Neticede mutlaka cennete giderim. Bu neye götürüyor insanı? İsyana götürüyor. Bu neye götürüyor insanı? Nefsinin bütün afetlerine teslim olmaya, yani mutsuzluğa götürüyor. Ve şeytanın istediği şey nedir? Mutsuzluktur, huzursuzluktur. Allah'ın istediği şey nedir? Mutluluktur ve huzurdur. Öyleyse Allah'ın doğrularını görüyorsunuz ki bir takım insanlar Kur'an-ı Kerim ayetlerini de haksız yere kendi istikametlerinde yoruma tabi tutmak suretiyle yalanlamaya çalışıyorlar. Öyleyse reenkarnasyon diye tekrar tekrar başka bedenlere enkarne edilmek diye bir şey var mıdır? Bu sualin cevabı Kur'an-ı Kerim'de kesin şekilde verilmiştir. Hayır, yoktur. Allah hepinizden razı olsun. Bir şey daha ilave etmek istiyorum sözlerime. Eğer bunun dışında bir takım fikirlere malik olan insanlar varsa delillerini getirsinler. Onları kamuoyunun önünde tartışalım. Biz Mihir Televizyonu olarak bu istikamette bütün tartışmalara açıkız. Diledikleri zaman, diledikleri günler boyunca seminerler tertip edebiliriz. Paneller tertip edebiliriz. Herkese söz hakkı verebiliriz. Kimin bize söylemek istediği bir söz varsa bize ulaşsın ve bu söylediğimizi yerine getirelim. Allah hepinizden razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Birlikte kıldı. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hep bir büyük lütfu diye düşünüyoruz ve değerlendiriyoruz. Sizler için varız. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi, müşire tabiyeti, ruhun ve için, nefsin, iradenin Allah'a teslimini büyük ölçüde unutmuş durumdalar. Ve İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumdalar. İslam'ın 5 şartıyla da samimiyetle kurtulacaklarına inanıyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı. Hepsi farz mı? Hepsi farz. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu 5 şartla Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ve ulaşabilmek için de mürşidine tabi olması lazım. Başka bir yol yok. Mutlaka hacet namazını kılacak. Allah'tan mürşidini soracak. Allah'ın koyduğu mürşid, onun için uygun gördüğü mürşid kim ise onu Allah'tan öğrendikten sonra harekete geçip ona ulaşacak. Önünde de çöküp tövbe edecek ve böylece bu tövbeyle ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacak. Başka bir yolu yok sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanların ruhunu bu dünya hayatını yaşarken geri istiyor. Her ne kadar dinlenebilmeyen insanlar, ruh bedenden ayrılırsa insan ölür diye bir safsatanın arkasına takılmışlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala farz kılıyor bunu. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse. Dileyen kişinin canlı olması lazım ki dilesin. Demek ki hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracak insanlar. İşte eskilerin ermiş dediği kişiler. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Kime ermiş? Allah'a ermiş. Ruh Allah'a geri dönmek üzere bizlere verilen bir emanettir. Ve bu emanetin Allah-u Teala dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel Allah'a geri döndürülüp ulaştırılmasını farz kılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey herkesin ermesi. Herkesin ruhunu Allah'a ulaştırıp en az ruh teslimini gerçekleştirmesi. Şimdi dinimizin adına bakıyoruz. İslam dini. İslam kelimesi selim kökünden geliyor. İslam teslim olan demek. Ve Allah Teala herkesin ruhunu da bir, fizik bedenini de iki, nefsini de 3, iradesini de 4, Allah'a teslim etmesini Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz kılıyor sevgili kardeşlerim. Tevrat da Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. İncil de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim de Allah tarafından indirilmiştir. Ve o indirilen aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle ritüeller yani merasimler birbirinden farklılıklar arz etmektedir. Bu sebeple Musevilerin merasimleri, Hristiyanların merasimleri ve İslam aleminin merasimleri birbirinden farklı hüviyet taşımaktadır. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Önemli olan aradaki bağları yakalayabilmek. İşte Allah Teala bize onu öğretti. Neyi öğretti? 7 Safa ve 4 tane teslim öğretti. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Safa. Mürşide tabiyet 2. Safa. Mürşide tabi olunca vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması 3. Safa. Fizik vücudun teslimi 4. Safa. Muhlis olmak, nefsi Allah'a teslim etmek 5. Safa. Muhlis olmak 6. Safa. İradeyi de Allah'a teslim etmek 7. Safa. Ne oldu? O kişi ruhunu teslim etmiş oldu. Fizik bedenini teslim etmiş oldu. Nefsini teslim etmiş oldu. Ve iradesini Allah'a teslim etmiş oldu. Peki, Allah-u Teala'nın koyduğu bu kanunlar açık ve kesin bir şekilde Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de yer almasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar bu muhteva Tevrat'ın da esasını teşkil etmiştir. İncil'in de esasını teşkil etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil etmiştir. Aradan geçen yüzlerce yıllık zaman parçaları sebebiyle merasimlerde değişiklikler olmuştur. İşte bu merasimler neticeyi değiştirmez. İnsanın Allah ile olan ilişkisi teslimlerle Allah'ın emrettiği sonuca ulaşabilir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor her şey. Herkes, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum." tarzında bir talebi gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Bunu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak suretiyle perçinlemesi gerekiyor. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah-u Teala'nın ifadesi şöyle, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O zaman Allah-u Teala'nın mutlaka devreye gireceğini, mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracağını önce Tevrat söylüyor, sonra İncil söylüyor, sonra da Kur'an-ı Kerim söylüyor. Üçü de Allah tarafından indirilmiştir. Ayetler kesin olarak böyle olduğunu söylüyor. Öyleyse ayrı ayrı dinlerin merasimleri aralarındaki zaman farkından kaynaklanır. Aradan yüzlerce yıl geçmiştir birinciden yani Tevrat'tan sonra İncil'in inmesi yüzlerce yılı gerektirmiştir. İncil'den sonra Kur'an-ı Kerim'in inmesi gene yüzlerce yıl gerektirmiştir. Ama Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Üç kitaplı dini araştırdığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradenin teslimi, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların ayrı ayrı dinlerin mensubu olarak merasimlerini o kitaplarının indirildiği devirdeki merasimlerini devam ettirmeleri eşyanın tabiatına son derece uygundur. O zaman onlar Hristiyan, onlar Musevi, onlar İslam değil, onlar bizim düşmanımız tarzında bir düşünce yanlış olur sevgili kardeşlerim. Allah Teala dünya sulhunun kurulmasını istiyor. Bize verdiği emir budur. O zaman onlarla bir araya geldiğimizde Musevilerle Tevrat'taki 7 safa 4 teslimi kardeşlerimiz onlara gayet güzel bir şekilde anlatıyorlar. Ve konu İslam'a döndüğünde Kur'an-ı Kerim'deki 7 safa ve 4 teslimi de anlatıyorlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer gittikleri yer Musevilerse Hristiyanların İncil'inde de 7 safa ve 4 teslimin mevcut olduğunu kesin olarak ispat ediyorlar. Bu ne ifade eder sevgili kardeşlerim? Bu tek Allah'a ifade eder. Allah tektir. İndirdiği kitaplar hep asli unsur itibariyle aynı hususları ihtiva etmektedir. Demin saydığımız 7 safa ve 4 teslimi. Ama o kitapların indirildiği devirdeki ritüeller, merasimler birbirinden farklı olduğu için Musevilerin din tatbikatıyla Hristiyanların din tatbikatı ve İslam'ın din tatbikatı birbirinden farklılıklar göstermiştir. Bu muhteva dinlerin birbirinden ayrı dinler olduğunu, benim dinim doğru, diğer iki din yanlıştır tarzındaki bir ifadeyi bütün boyutlarıyla yok eder. Sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. O dinin muhtevasına baktığımız zaman bunun 7 tane safhayla 4 tane teslimden oluştuğunu görüyoruz. Peki bu ne ifade eder? Bu sevgili kardeşlerim dünya sulhunu ifade eder. İşte burada Amerika'dayız. Kardeşlerimiz Musevilere gidiyor. 7 safha ve 4 teslimi Tevrat'tan veriyor. Arkasından İncil'den de veriyor. Arkasından Kur'an-ı Kerim'den de veriyor. Ve diyor ki bu 3 tane kitaplı din Allah'ın indirdiği kitaplı dindir. Ne görüyorsunuz? Sizin kitabınızda Musevilere şöyle diyorlar. Sizin kitabınızda Tevrat'ta bu 7 safha ve 4 teslim şu ayetlerle yer almış mı? Evet. İşte size İncil. İncil'de de 7 safha ve 4 teslim yer almış mı? Kesin olarak ispat ediliyor ayetler sebebiyle. Peki en son din İslam. Kur'an-ı Kerim'de de yer almış mı 7 Safa ve 4 Teslim? Net olarak sonuç evet. O zaman ne çıkıyor sevgili kardeşlerim? İster Hristiyanlara gitsinler kardeşlerimiz, ister Musevilere gitsinler. Anlattıkları şey açık ve kesin. Bizim dinimiz, sizin dininiz, onların dini diye dinler yok. Allah'ın dini var. O din Hazreti Musa'nın Hanif dinidir. Sevgili kardeşlerim, 7 Safa ve 4 Teslim madem ki Musevilikte var, madem ki Hristiyanlıkta var, madem ki İslam'da var, bu muhteva 3 kitaplı dininde Allah tarafından indirildiğini ispat etmez mi? Elbette aradan geçen yüzlerce hatta binlerce yıla göre merasim olarak değişiklikler gösterecektir bu eşyanın tabiatına. O gün bir sonuçtur. Ama asıl unsur dinimize adını verdiren teslim müessesesi Tevrat'ta da aynıdır, İncil'de de aynıdır, Kur'an-ı Kerim'de de aynıdır. Önemli olan sonuç değil mi sevgili kardeşlerim? Madem ki dört ayrı faktör söz konusu, ruhumuz, nefsimiz, veçhimiz ve irademiz, bunların hepsini de Allah-u Teala'ya teslim etmekle mükellefiz. Hadi bizim dinimiz İslam dini, yani teslim dini adını bu istikamette almış, tamam. Ama kendisinden evvel gelen Hristiyanlığa baktığımızda 7 Safa ve 4 Teslim'in orada da mevcut olduğunu görüyoruz. Ondan evvel mevcut olan Musevi'ye baktığımızda orada da 7 Safa ve 4 Teslim'in mevcut olduğunu görüyoruz. Üç dinin de temeli cuk oturuyor yerine. 7 Safa ve 4 tane teslim. İşte sevgili kardeşlerim, insanların boşu boşuna yıllarca harp ettikleri, savaş verdikleri, benim dinim hakim olacak, senin dinin hakim olacak davası değerini kaybetmiştir. Kimsenin dini hakim olmayacak. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini hepimizin dinidir. Aradan geçen binlerce yıl, yüzlerce yıl değişik merasimlerin oluşması için sebep teşkil etmiş olabilir. Ve öyle olduğu da kesindir. Çünkü merasimler İslam'da, Musevilikte ve Hristiyanlıkta birbirinden çok farklı. Ama sonuca baktığımız zaman hiç kimse aksini iddia edemez. 7 Safa ve 4 tane teslim 3 kitaplı dinde de net ve açık, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir statü içinde açıklanmış ve kitapta yerini almıştır. Öyleyse ne demek istiyoruz? Demek istiyoruz ki dünya adı verilen bu gezegende aslında bir tek din olmuştur. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Demek istiyoruz ki dinler asli unsurlar itibariyle Allah'ın indirdiği standartlarda birbirinden ayrıcalık, temel konularda asla oluşturmadığı için hepimizin dini aynı dindir. İşte Allah-u Teala'nın bize verdiği görev dünya sulhunun kurulmasıdır. Ve dünya sulhunun kurulmasındaki temel hedef budur. Çünkü dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. ve merasimler her iki din arasında yüzlerce yıl geçtiği için farklı hüviyetlere bürünmüştür. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de incelediğimiz zaman göğsümüzü gere gere söyleyebiliriz ki üçü de 7 Safa ve 4 tane teslimi net olarak muhtevasına almış. Üçü de 7 Safa ve 4 teslimden oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? Savaş mı istiyor? Hayır. Allah Teala sulh ve sükun istiyor. Bütün dünyanın insanların birbirini sevmesini, birbirini yüceltmesini ve birbirini mutlu etmesini istiyor. Allah mutluluk istiyor insanlardan. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de bu istikamete yönelik olarak indirmiş. Ne var bakıyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bir. İki, mürşide tabiyet var. Niçin? Çünkü bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedir. Bu Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farzdır. Bunun için ne yapması lazım kişinin? Kişinin bunun için mürşidine ulaşması lazım ve tabi olması lazım. Tabiyet gerçekleşmeden o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. İşte mürşidin Allah'ın cereyanını almış olması gerekir. Bu cereyan varsa, yani o mürşid kendi mürşidinden tövbe aldığı zaman mürşidinde bulunan bu muhtevanın kendisine geçişi söz konusu olur. Öyleyse asırlar geçsin, önemli değil. Mürşitler arasında bir atlama yoksa bu muhteva içinde daha baştan sona kadar hep cereyan daha sonraki nesillere ulaşmış olur. Ulaşmış olursa ne olur? 7 Safa ve 4 teslim temel faktör olur. Madem ki Tevrat'ta Allah Teala 7 Safa ve 4 teslimden bahsediyor ve her birini en açık şekilde ayetlerde anlatmış Allah Teala Hazreti Musa'ya. Sonra Hazreti İsa'ya anlatıyor İncil'de. Bakıyoruz gene 7 Safa 4 teslim aynı. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. En son Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Yine 7 safa ve 4 teslim aynen yer alıyor. Geri kalan bölümlerin hepsi birbirinden farklı olsun. Ne yazar sevgili kardeşlerim? İskelet bu. Konuyu ayakta tutan, muhtevayı tam olarak ifade eden, A'dan Z'ye ifade eden olay bu. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp, iradenin teslimiyle son bulan, bir ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini muhtevasını alan bütün. Öyleyse ne diye düşman oluyoruz birbirimize? Eğer Hristiyanlardan bahsediyorsak, onların da Allah-u Teala tarafından indirilmiş bir kitabı var. Eğer Musevilerden bahsediyorsak, onların da Allah-u Teala tarafından indirilmiş kitabı var. Ya bu kitap Allah-u Teala tarafından mı indirilmiştir? Kesin sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açık bir şekilde bunu belirtiyor. Zaten faktörlere baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 kitaplı dinin de esasını teşkil ettiği bir vaka olduğu kesin şekilde ortaya çıktığı zaman ki bu gerçek oluşmuştur. Kim itiraz edebilir ki? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey mutlaka tahakkuk eder. Allah istiyor ki herkes merasimlerini kendi dininin gerekleri muhtevasınca gerçekleştirsin. Ama hepsi de ruh, kendi kitaplarında mevcut olan statü içinde ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etsinler. Sevgili kardeşlerim, bu ne ifade ediyor? Üç kitaplı dinin de Allah-u Teala tarafından indirildiğini, Hazreti Musa'nın da peygamber olduğunu, Hazreti İsa'nın da peygamber olduğunu, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de peygamber olduğunu ispat ediyor. Üç peygamber Allah-u Teala'dan aynı dini almışlar. Ama aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle merasimler farklılık göstermiş. Hazreti Musa da Allah'tan aldığı emri yerine getirerek merasimleri oluşturmuş. Hazreti İsa da Allah'tan aldığı emirleri yerine getirerek merasimleri oluşturmuş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah'tan aldığı emirler gereğince merasimleri oluşturmuş. Ve Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bu hakikati net olarak görmemek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Ayetler elimizde. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 tane safa. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimiyle son bulan 7 tane safa. Her ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir tarzda yer almış durumda. Öyleyse işte sevgili kardeşlerim, başka dinlerin mensuplarına gittiğimiz zaman onlara bu hakikatleri kendi kitaplarından ve diğer iki kitaptan ayetleri tam olarak vererek onlara ispat ettiğimiz zaman söyleyecekleri bir söz kalmıyor. Belki bu birleşme ilk defa Amerika'da gerçekleşecek. Ha sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için tek bir Allah vardır. O dünyada verilen bu gezegende hayatı oluşturmuş. O dinleri ortaya koymuş. Neden din demedik de dinler dedik? Çünkü aradan yüzlerce yıl geçtiği için merasimlerde, ritüellerde farklılık oluşmuş. Onun için ayrı ayrı kitaplar indirmiş Allah Teala. Şimdi bu karmaşa içinde kitaplar birbirinin tamamen dışında ayrı hüviyetler taşıyor. Ama bir de bakıyorsunuz ki asli unsur 7 safa ve bu unsurun teslimler dizisi 4 teslim. Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Hamdolsun ki burada verdiğimiz konferanslarda bu muhtevayı herkese ispat ettik. Şu anda bir anlaşmazlık söz konusu değil. Neden değil? Çünkü herkese kendi kitaplarından 7 safa ve 4 teslimi ispat ettikten sonra diğer iki kitaptaki 7 safa 4 teslimi de ispat ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala dünya sulhünü istiyor. Dünya sulhü dinlerin birleşim noktalarını herkese kabul ettirmek suretiyle gerçekleşebilir. Ve biz bu hedefe yönelik bir faaliyetin ve gayretin içindeyiz. Rahat rahat diyebiliriz ki dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Bu sevgili kardeşlerim başka dinlerin mensuplarını onlar gavurdur, onlar kafirdir tarzında bir itham altına almamak söz konusu. Neden öyle söylüyoruz? Bu kesin bir ifadeyle söylüyoruz bunu. Neden? Çünkü Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Ve hamdolsun ki Allah Teala bize 7 safa ve 4 teslimi Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet bildirdi. Biz de onları kaydettik ve bugün konferans veren bütün kardeşlerimiz bu esaslara riayet ederek Allah'ın bize öğrettiği o muhteşem dizaynı bütün dünyaya öğretiyorlar. Bu ne ifade eder? Bu, eğer çabalarımızı Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta sürdürerek daha üst noktalara çıkabilirsek, yani birleşim noktalarından bahsediyorum, dünya sulhünü mutlaka kurmak mümkün olur. Hristiyanlar da, Museviler de, İslam da kendi kitaplarıyla diğer iki kitabın muhtevasının ana çizgileri itibariyle, yani 7 safa ve 4 teslim itibariyle aynı olduğunu kesin olarak öğrenecektir. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizin emeli, amacı bu olmalı. Bileceksiniz ki sizin dininizle onların dini arasında asli unsurlar itibariyle hiçbir farklılık yok. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimiyle son bulan 7 tane safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynen yer almış. O zaman sevgili kardeşlerim, asli unsurun bu olduğunu bildiğimizde, üç kitaplı dinde de bunu tespit ettiğimizde ne çıkıyor ortaya? Açık ve kesin olarak Tevrat da Allah Teala tarafından indirilmiştir. İncil de Allah Teala tarafından indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim de Allah Teala tarafından indirilmiştir. Gerçeği çıkıyor. İşte bu gerçektir ki dünya sulhünü sağlayabilecek olan tek unsur. İşte sevgili kardeşlerim, yeni bir safhayı yaşıyoruz dünya standartlarında. Hepimizin dininin aynı din olduğu kesinlikle ispat edildiğinde dünya ülkeleri arasında artık tam bir dostluk hüküm sürecektir. Hep söyleyecektir ki 7 sefa ve 4 isim sadece kendi dinlerinde değil, onların dışındaki diğer iki kitaplı dinde de aynen yer almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin bir görevi var. Bu görev bütün insanlığa dünya sülhünün ulaşması istikametinde bir hedefe hepimizi yönlendirmelidir. İşte burada verdiğimiz bütün konferanslarda bu vakayı açık ve kesin bir şekilde ifade ediyoruz. Bu neyi gerektirir, neyi oluşturur? Bu, sevgili kardeşlerim, dünya sülhünü oluşturacak olan tek yoldur. Üç kitaplı dinin de Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmekle tamamlanan 7 safa ve 4 tane teslimi içerdiğini şu anda bütün dünyaya ispat edebilecek olan vasıfların, ispat vasıflarının sahibiyiz. Bu görev Allah-u Teala tarafından bize verilmişse yapmamız lazım gelen şey bellidir. Nitekim burada Amerika'da yaptığımız konferanslarda hep bu hususu ortaya çıkartıyor ve din adamlarıyla çok güzel bir birleşim içinde yolumuza devam ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse, Museviler ve Hristiyanlardan bahsediyoruz, onların kitaplarından ayetleri gösterdiğimiz, bizim kitabımızdaki ayetleri de göstererek birbirinin 7 safa ve 4 teslimde aynı olduğunu ispat ettiğimiz zaman hiçbirisi bizim karşımızda olmuyor sevgili kardeşlerim. Doğru diyorlar. Gerçekten bizim dinimizde de aynı şeyler söz konusu. Bu dünya sülhünün en önemli ispat vasıtası sevgili kardeşlerim. Ulaşmamız lazım gelen nokta, üç dinin sahiplerine de kendi kitaplarında 7 safa ve 4 teslimin mevcut olduğunu ispat etmek. Bütün gücümüzde buna çalışıyoruz. Ve her gittiğimiz yerde ispat ettiğimizde hiç kimse itiraz etmiyor. Ve kucaklar açılıyor birbirine. Sevgili kardeşlerim, dünya sülhünün eşiğindeyiz. Allah Teala'nın bütün insanlara bu muhteva içinde yardım etmesini Yüce Rabbimizden diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, ümitli olmak için çok sebep var. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman o üç kitaba da bunları koymak suretiyle hepsinin Allah Teala tarafından peygamberler vasıtasıyla indirilmiş olan kitaplar olduğunu ispat ediyor. Öyleyse benim dinim, onun dini, ötekinin dini yok. Hepsi aynı din. Merasimlerin değişik olması asli unsurların değişmesine sebebiyet vermiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de asli unsurlar olarak yerini almış durumda. Öyleyse hepimiz için tek bir yol var, dünya sulhunu kurmak. Hepinizi buna davet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Estağfirullah sıratal lezzine ve antalihim zalim ve zulü aleyhim ve lezzalim. Amin.

Dostları Günü dostları, hem de ondan bahsediyorum. Allah'tan. Öyleyse dostluk, Allah ile dostluk. Dostluk, sizlerle dostluk. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neresinden nasıl başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum. Nasıl diyordu Orhan Veli? Bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi. Bir dert ki yüreklere içsin. Ben de bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl anlatsam size mutluluğumu diyorum. Bir mutluluk ki demeksiz. Onun için sık sık söylüyorum size, her şey o kadar güzel ki diye. Sevgili kardeşlerim, ne kadar zamandır iyi uyduya sahip olmak istedik. Bir arada çıktık. Ama sevgili dostlarımız ona mani olmayı başardılar. Olur böyle şeyler. Hayat bu. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala bize yeniden bir uydu nasip etti. Şimdi onun sürurunu, onun heyecanını, onun mutluluğunu yaşıyoruz. El ele, gönül gönüle, omuz omuza. Bir muhteşem yeni hayat. Allah ile birlikte. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu? Eğer inanıyorsanız bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Nice imparatorluklar var olmuş, çatır çatır yıkılmışlar. Allah ile olan dostluklarından istedikleri zaman. Yozlaşma bir toplumun en büyük düşmanıdır. Ve bizim toplumumuzda yozlaşma hak kapatır yozlaşma. Bu sebeple her şey berbat. Ama unutmayın sevgili kardeşlerim, yeni bir dünya kurulacaktır. Orada hepiniz yerlerinizi alacaksınız. Yeni bir dünya, aydınlık bir dünya, nurlu bir dünya. İşte yeni unutmayın, bütün geceler gündüze açılır. Tıpkı bütün gündüzlerin geceye açıldığı gibi. Öyleyse evet orada gece ama bir gün gündüz olacak. Gündüzün gelmesini hiç istemeyenlere rağmen ne diyordu Allah sana? Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Ama mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bir yeni devir sevgili kardeşlerim. Asrı hidayet. İnsanların hidayete erdirildiği, hidayete ulaştırıldığı bir hüda devir. Hüda, bizim hidayet dediğimiz şeyin Arapçası. Hatırlayın. İnnel hida hidallah. İnne muhakkak ki el hida, hidayet, hidallah. Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse en güzele bakalım sevgili öğrenciler, dinleyenler. En güzeli insanların el ele, gönül gönüle, herkesin birbirine iyilik ettiği, birbiri için yaşadığı, başkalarını mutlu kılmak için yaşadığı bir ortam. İşte Allah biz insanların böyle bir dünyada yaşamamızı istiyor. Bütün kaygılar buna göre konmuş. Ne kadar şunu unutmayalım. Biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Hiç kimse bütün ihtiyaçlarını kendisi vücuda getiremez. Bu çağda ise hiç getiremez. Nereye ulaşıyoruz? En güzeline ulaşıyoruz. Cemaat halinde yaşadığımıza göre

Allah'ın neden insanları cemaat haline koyduğunu, niçin insanların mutlaka cemaat haline dönüp mecburiyetli olduğunu hiç düşündünüz mü? Etrafınızda bulunan herkesin tek tek sizin mutluluğunuzun bir kapısı olduğunu hiç düşündünüz mü? Sadece iki türlü sonuç var sevgili kardeşlerim. Ya etrafınızdaki insanlara yardım etmek için varsınız. Onlara ulaştırdığınız her yardımda, onları her mutlu edişinizde, onların her birinin içmesi siz mutlu olursunuz. Allah-u Teala sizi onlara verdiğiniz mutluluk kadar mutlu eder. Ruhunuz da nefsinizi o kadar mutlu eder. Tersine geçerlidir. İnsanlara ne kadar huzursuzluk verirseniz, Allah da sizi o kadar huzursuz kılar. Arkadan ruhunuzda nefsinizi o kadar huzursuz kılamış. Neyse. Evvela şunu hiç unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki herkes, sizin bir aynanızdır. Genel olarak insanlar size karşı nasıl davranıyor? Dikkatle bakın. Onlara ne kadar mutluluk verdiğinizi çok net olarak anlarsınız. İnsanlar sizden çekiniyorlar mı? İnsanlar sizden korkuyorlar mı? Sevgili kardeşlerim, böyleyse siz büyük bir yanlışın içindesiniz. İnsanlar sizden korkmayacak. İnsanlar sizden çekinmeyecek. Ama sizi o kadar çok sevecekler ki sizin için her zaman en iyisini yapmak isteyecekler. İşte hepimizin görevi, herkesin sizi çok sevdiği bir noktada olmanız. Onların gözlerindeki sevgiyi okursunuz. Mutluluğun rutini buradadır. Eğer insanlar sizi seviyorlarsa, bir şeyler için, sizi mutlu edebilecek olan bir şeyler için çırpınıyorlarsa, arkasında sevgi var demektir. Eğer insanlar sizden korkuyorlarsa, sizden kaçıyorlarsa, sizin onları inciteceğinizi, zora koşacağınızı düşünüyorlarsa, bize ulaşmaktan bile tedirginlerse, korkuyorlarsa bir şeyden, bir şeylerden, o zaman yanlış olursunuz. O zaman Allah için değilsiniz. Onlar için hiç değilsiniz. O insanlar için hiç değilsiniz. Siz nefsinizin afetlerinden yanasınız. Sevgili kardeşlerim, niçin öyle söylüyorum? Her şey o kadar güzel ki. Herkesin gözünde o sevgiyi okuyorum. Sevgi. Anlıyor musunuz beni? Sevgiden bahsediyorum size. Eğer insanları severseniz, sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, 100 insanın yüzünden sizi sevmelerini beklemeyin. Öyle insanlar vardır ki, onlara ne kadar sevgi verirseniz verin, onlar sizi sevemezler. Onlar nefslerinin kurbanı olmuş olanlardır. Her 100 kişiden 1-2 kişi mutlaka kalıdır. Verdiğiniz şeyler onların
nefslerindeki afetlerini, onların üzerindeki etkinliğini gideremeyebilir. Böyle insanlar söylediğimiz gibi %1-2 çevresindedir. Ama her toplumda mutlaka bunlar vardır. Unutmayın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da münafıklar vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese en güzel davranışı sergilemiştir. Hayatın önce hiç kimseye sen bunun için yaptın demediğini yazıyor kitaplar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse onları ölçebilmeyin. Her 100 kişinin içine çıkacak olan 1-2 imanat artığı onlar bir şey ifade etmez. İşte bizler de topyekun hepimiz imanat artığıyız. Türkiye'deki şu anda toplum yapısına göre. Biz onların standartında yaşamıyoruz. Büyük toplumun yaşadığı gibi sokaklarından çirke bakan bir ahlaksız dizaynın o kültürün sahibi değiliz. Hiç olmadık. Neyse sevgili kardeşlerim, her tarafta güzellikler var. Siz o güzellikleri yaşatmaya, o güzellikleri yaşamaya çalışın. O zaman bir köşeden çayınızı yudumlarken mutluluğu terennüm edersiniz. Herkesin birbirini sevdiği bir toplumda, herkesin birbirine yardım ettiği bir toplumda bulunmayı istersiniz. Bu şartları %100 sağlayabileceğiniz hiçbir ortam oluşmayacaktır. Ama biz de %100'lerden bahsetmiyoruz. Çünkü hangi toplum yapısı içinde olursanız olun, orada mutlaka şeytanın güçlerini geçirdiği insanları bulacaksınız. Onlar toplumun, bizim toplumumuzun içindeki nadir insanlardır. Aranızda fazla barınamazlar. Siz güzellikleri yaşatmaya devam edin. Onlar ne diyeceklerdir? Yavaş yavaş sizlerden ayrılacak ve kopacaklardır. Ondan sonra kendilerine haksızlık edildiğini söyleyeceklerdir. Hep böyle olmuştur. Ve de insanlar toplumun düzenini daha sabit kılmak için değil, toplumun düzenini bozmak için kendi nefslerinin dizaynını herkese kabul ettirmek için çalışıyorsa, 100 kişinin arasında 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi, işte bunlar imanat artığıdır. Onlar bizim aramızdaki imanat artığıdır. Onlar toplumun diğer üyeleri gibidir. Öyle yetiştirmişler, öyle yaşamışlar. Okullarında, etraflarında onu görmüşler. Ve o yaşantıyı kendilerine sindirmişler. Onun ötesindeki bir şey, anneleri babaları tarafından onlara öğütlendiği zaman onu kabul etmiyorlar, edemiyorlar. Yapıları ve şeytanın üzerlerindeki hakimiyeti öyle yapmalarına müsaade etmiyor. Peki böyle insanların sonu nedir? Sonu aramından ayrılmaktır. Elinde sonunda mutlaka ayrılırlar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözlerine. Allah hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış, size hani fıtratını vermiş. Böyle bir fıtratın sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikleri yaşamak,
Benim için mümkün. Hepimiz için geçerli. Çünkü hepimiz Allah-u Teala tarafından insan olarak mutluluğu yaşamak üzere yaratıldınız. Allah bütün insanların, siz de dahil, o en çok mutsuz olduğunu düşünen siz de dahil. Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Sadece dileği budur Allah'ın. İşte söz konusu olan şey, mutluluksa, saadetse, forum burada. Arena burada. Mutluluğun bütün düzenlerini Allah-u Teala hep dizmiş Kur'an-ı Kerim'e. Nasıl mutlu olursunuz? Neden mutlu olursunuz? Allah neden sizin mutlu olmanızı ister? Kur'an-ı Kerim'i niçin indirmiş? Hepiniz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah-u Teala işte demiş bu insan, onu yarattım, mutlu olsun diye yarattım. Hepsi bu kadar. Ama İblis de sizin mutluluğunuza kek vurmak için, sizi mutsuz kılmak için yüz binlerce yıl devam eden hayatında bunun için çalışır sadece. Mutsuzluğunuz için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, öylesine her şey muhteşem bir dizayn içindeki, ne zaman bir insanlar, hangi olursa olalım, o dizaynı bozmayı düşünürsek, nefsimizin afetleri sebebiyle, harekete geçtiğimiz zaman ilk mutsuz olacak olan gene biz oluruz. Mutsuz kıldığımız kişilerin arkasından. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi hiç unutmayın. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir talebi yoktur. Hiçbir şey istemez sizden. İbadetinize ihtiyacı yoktur. İbadetler size derecat kazandırmak için Allah-u Teala'nın size bir hediyesidir. Bir ufacık hareket yapın, bir namaz kılın da yüz binlerce derecat kazanın diye Allah-u Teala size ibadetleri koymuş. Mutluluğunuzu sağlamak için ibadetleri koymuş. Çünkü zikir yapmazsanız ki sizin iradenize bağlanmış her şey. Dilerseniz yaparsınız, dilerseniz yapmazsınız. Ama yapmazsanız Allah'ın nurları Allah'ın katından nefsinizin kalbine girip iman kelimesinin etrafında toplanamaz. Toplanamazsa mutlu olamazsınız. Her şey düşünebileceğinizin çok ötesinde bir incelikle düşünülmüş, yerli yerine oturtulmuş. Kalın çizgilerle böyle olay. Detaylarına girdikçe oradaki ustalığa, oradaki yaratma kabiliyetine sadece hayran olursunuz sevgili kardeşlerim. İlim konusundaki konuşmalarımızda görüyorsunuz Allah-u Teala'nın DNA moleküllerini, DNA sarmallarını, yani dezoksiribonükleik asit sarmallarını nasıl oya gibi işlediğini. Geçen gün bir konu geçmişti. 19 numaralı kromozomun
bilmem hangi sarmalının bilmem hangi noktasındaki bir ufacık sistem. Milimetrenin belki 100 milyonda biri kadar bir küçücük nokta. O noktada öyle bir şey var ki o bir insanı hasta edebiliyor veya hastalığını iyileştirebiliyor. Ne kadar çok alternatifin muhteşem, inanılmaz bir dengeyle denge halinde olduğu bir fizik vücudun sahibisiniz her şeyden evvel. Her an yeniden kurulan sonsuz dengeler, aklımızın ulaşabileceği hudutların ötesinde bir yaratma kabiliyetiyle Allah insanı yaratmış. İnsanlar ve laboratuvarlar sadece gördüklerine inanan bir zavallıdır şimdiler. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bizim alemimizde bir elektrik enerjisi artı kutuptan eksi kutupta doğru ulaşır. Ama biliyor musunuz ki artı kutuptan eksi kutupta doğru bu alemde yola çıkma söz konusu olduğu andan itibaren aynı an eksi kutuptan da artı kutupta doğru bu dünyada gözlenemeyen başka bir akım cereyan eder. İkinci enerji akımı. Enerji ve antienerji. Hiç böyle bir şey düşündünüz mü? Ama ne yazık ki gerçek. Hep bu alemin dışında bir bütünlenme, bir tamamlanma ve insanlar böyle bir şeyin farkında bile değiller. Bu devre tamamlanmazsa elektrik enerjisi oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, biz her şeyi sıddıyla kayın kılarak çift taraf ediyor Allah-u Teala. Sıddıyla kayın kılmak artı ağırlıkların karşılığında eksi ağırlıkların olması demek. Bizim dünyamız eksi ağırlık olmaz diye tutturmuş. İyi de ne kadar ilme karşı çıkabilirsiniz? O Allah'ın ilmi. Eninde sonunda insanlar öğrenip doğruymuş diyecekler. Ama ne zaman başka insanların hakikatleri öğrenmesine böyle bir şey yoktur mantığıyla ses çekerseniz o zaman ilme ihanet etmiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki diyorum. Bu dünyanın ulaşabildiği ilmin çok ötesi Allah-u Teala tarafından bize öğretildi. Ama bunu insanların faydasına sunmak istediğiniz zaman her taraftan engeller çıkıyor karşımıza. Şu anda da atom yapısında en önde biziz. Ama insanların alışıverdiklerinin ötesi bu. Ve biz o ilmi anlatmak için karşı elektronlar eksi ağırlıklıdır dediğimiz zaman kıyamet kopuyor. İnsanlar negatif ağırlık diye bir ağırlığın mevcut olabileceğine ihtimal bile vermiyorlar. Güzel ihtimal vermesinler de o zaman kainat ilminden ne kadar çok yerlerde olduğumuzu bir sebebe bağlamak söz konusu oluyor. İşte bu ilim yobazlığı. Eğer falancının kafasına yatmamışsa o iş, böyle şey olmaz deyip çıkmışsa işin içinden, bütün insanlık o ilme ulaşamaz. Allah Teala enerjiyi yaratıyor.
kainatı yaratmak için bir tek noktadaki bütün enerjiyi saniyenin belki milyonda biri kadar bir zaman parçasında bütün kainata ulaştırıyor. Kainatı oluşturmak üzere ve insanlar hala bir madde arıyorlar. Gluon demişler adına veya gluon, onu arıyorlar. Madde hiçbir şekilde bu dünyada itiş enerjisiyle kainat üzerinde ışık hızının ötesine ulaşamaz. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Işık hızının ötesine geçebilmek için hangi alemde hareket halindeyseniz, hangi alemden yola çıkmışsanız, mutlaka o alemin maddesinin dışında bir maddeyi kullanmak mecburiyetindesiniz. Bir UFO'nun yapılışı aslında bu kadar basit. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir gün böyle bir şeyi başardığımızda şu andaki dünya insanından bir aile ötede onurlu söz konusu olacak. Ama bütün bunların gerçekleşmesi imkanlara bağlı yetmez. Kapasiteli ve daha önemlisi, çok daha önemlisi güvenilir insanlara bağlı. Her an, her yerde sahtekarlığın, ikiyüzlülüğün ve iyi bazıların bütün boyutlarıyla yeni tattığı bir ortamda güvenilir adam olmak bir büyük problem. Sadece tasavvufu yaşayanların büyük kısmı için bunu söyleyebiliriz, güvenilirlik. Çoğu insan neyi söylediğimizi, neden söylediğimizi, nasıl söylediğimizi bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin aslında en güzel standartlarda. Şu dünya yaşanmaya değer muhteşem bir şey. Dünyanın güzelliklerini görmeye çalışın. Bakın sonbahar geldi. Yaprakların renginin nasıl değiştiğine dikkatle bakın. Sarıdan kırmızıya kadar bir sürü renk göreceksiniz. O yeşil yapraklar artık renk değiştiriyor. Bu seneki ilkbahardan sonbahara kadar süren devrelerinde ki ilkbaharla sonbahar arası 9 aylık bir süre. İlkbaharla beraber pamucuklar açar ve Mart başında hatta Şubat ayı sonlarında her şey harekete geçer. Yeniden Allah-u Teala tabiata elbise giydirir. Tabiat, şu doğa dediğiniz şey. Allah-u Teala öyle güzel yaratmış ki sadece hayran olabilirsiniz. Bahardaki o baharlara dikkat edin. Çiçeklerin patlamasına, binlerce rengin dünyayı bir gül bahçesine, bir muhteşem renk cümbüşüne boyadığı o ilkbahar tomurcukların arkasından çiçekler, tüm tabiatın harekete geçmesi her türlü canlısıyla, sonbahara kadar gelen 9 aylık süreç içerisinde baharın ayrı, yazın ayrı, sonbaharın ayrı bir güzelliği var. Her şeyi
en ince detaylarına kadar, ki insanların anlayabildiği ölçüde en ince detaylarına kadar diyorum, onun daha din katı sesini düşünün. İnsanların ulaşabildikleri ilmin en az din katı sesini düşünün. Onları da muhteveyim ama biz algılayamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanların ses olarak, ışık olarak, renk olarak algılayabildikleri sistemler 5 milim ile 11 milim arasındaki 6 milimlik bir sahayı kaplar. Bu rakamları hep birbirine karıştırıyorum. 5 milim ile 11 milim arasında 6 milim miydi? 6 milim ile 11 milim arasında 5 milim miydi? Hangisi doğruysa, önemli değil, arada sadece 1 milim fark var. Ama düşünün şimdi dalga boylarını. Sıfırın 0.00001'deyim. O noktadan itibaren var olmak başlıyor. Bu var olma standartlarında dalga boyu oradan, en küçük dalga boyundan başlayın. Sonsuz kilometreler boyundaki en büyük dalga boylarına ulaşın. Bu sonsuz kilometreler boyunda olan dalga boylarının sadece 5 milimi idrak etmek yetkisi vermiş Allah-u Teala, kainatın en mütekamil varlığına, Allah'ın bütün mahlukatını uğruna yarattığı insan adlı bu mahlukuna. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu güzellikten kâm almayacak mısınız? Şu anda kimler mutsuzsa onları sesleniyorum. Neden mutsuz olduğunuzu biliyor musunuz? Söylediklerimize kulak vermiyorsunuz. Allah'ın söylediklerini gerçekleştirmiyorsunuz. Şeytan size Allah'ın söylediklerini gerçekleştirirseniz o zaman huzursuz olacağınızı söyler. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yaparsanız mutlu olacağınızı, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmazsanız mutlu olacağınızı söyler. Eğer şeytandan nefret ediyorsanız çoğu zaman Allah'ı şeytanmış gibi göstermeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, bu son derece kurnaz mahlukla savaş vermek öyle kolay değil. Etrafınızdaki mutsuz insanları gidin yakından izleyin, konuşun onlarla. Arkasında mutlaka şeytanı yakalayacaksınız. Tanıdıkça onu, elbise adım adım tanıdıkça zikriniz de bu tanımakla beraber artacaktır. Öyle bir güne ulaşacaksınız ki daima zikir sahibi olacaksınız. O zaman şeytanın size hiçbir şey yapamayan, ne kadar sefil, ne kadar zavallı bir malik olduğunu görürsünüz. İşte sevgili kardeşlerim, insanlığın en büyük düşmanı İblis.

insanın en büyük düşmanı. Ve başarılı. İnsanların %90'dan fazlası mutsuz ve huzursuz. Her tarafta nefslerin hakimiyetindeki insanların birbirini üzdüğünü, kırdığını, incittiğini görürsünüz. Her tarafta insanların kör menfaatleri, onları devamlı alçaltan bir hüviyet kazanır. İnsanları sevemezler, nefret ederler sadece. Etrafındaki insanlar da onlardan nefret ederler. Sevgili kardeşlerim, nefretin kimseye mutluluk vermesi mümkün değildir. Sadece huzursuzluk verir. Sadece insanları mahva getirir. İşte eğer mutlu olmak istiyorsanız mutluluğun temel işareti daimi zikredeyle bildiğiniz gibi. Bir insan daimi zikre ulaştığı zaman sonsuz bir mutluluğun, sonsuz bir huzurun sahibi olur. Daimi zikir onu o sahaya götürür. Çünkü artık nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yok olmuşsa ne olur? Yok olmuşsa ruhunun bütün hasretlerine paralel olan faziletler nefsi %100 işgal etmiştir. Yani nefs de adeta bir ruh olmuştur. Öyleyse kişi ruhu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, nefsi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen bir özelliğin sahibi olmuştur. Daha ötesi Allah neyi yasak etmişse ruh onu yapmak istemez ama nefs de istemez. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerini yapmak isteyen bir ruh ve nefs ikilisi, Allah'ın bütün yasaklarını asla işlemek istemeyen bir ruh ve nefs ikilisi. Allah'ın ezeli iradesi tahakkuk etmiştir. Ne diyor Allah Teala? Nefsin ıslahı diyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde ruhun ıslahından Allah'ın bahsettiğini göremezsiniz. Bizim mealcilere gelince o kadar çok mevhumu iyi işler yapmaya bağlamışlar ki ne Allah-u Teala emretmişse güzelliklerden yana hepsini iyi işler parantezine almışlar. Amel-i Salih iyi işler yapmakmış. Zekat vermek, oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, namaz kılmak, zikir yapmak, hepsi iyi işler işlemek. İnfak etmek vesaire vesaire. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanlar bilmiyorlar. Allah'ın güzelliklerini görebilecek olan gözlükleri yok. Allah'ın gözlükleriyle bakmalılar olaylara. Ama şeytanın gözlükleriyle bakıyorlar. Şeytan da bütün güzellikleri siyah gösteren, bütün çirkinlikleri beyaz gösteren bir gözlük takar insana. Öyle olduğunu zanneder kişi. Zengin olursa mutlu olacağını zanneder.
Evet, herkes yoksul olsun demiyoruz. Allah-u Teala'nın da böyle bir talebi yok. Bir lokma bir hırsız zihniyeti Allah'ın emri değildir. Allah-u Teala hasenenin dışındaki bir davranış biçimiyle kazanılan paraya karşıdır. Yoksa insanların daha çok para kazanması, eğer o paraları Allah yolunda harcayacaklarsa topluma sadece fayda getirir. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Biz bütün insanları birbirine eşit yaratmadık diyor. Birbirine tahdil ettik diyor. Farklı kıldık diyor. Bir kısım insanlara diyor daha çok para kazanma kabiliyeti verdik, yetkisi verdik. O insanlar çok para kazansınlar da kendi ihtiyaçlarını giderdikten sonra ellerinde kalan fazlayla iş yeri açsınlar, başka insanları da çalıştırsınlar, o insanlara da iş temin etsinler diyor Allah-u Teala. Böyle bir şey insanların çalışmalarından aldıkları ne var? O kişiyi onlardan daha çok zengin kılacaktır. Allah Teala bunu eşyanın tabiatına aykırı görmüyor. Burada bir haksızlık var olduğu karşısında değil Allah Teala. Öyle olsaydı mutlaka işaretini koyardı. Etmez diyor. Bu açılan yeni iş yerleri, daha çok kullanılan para, daha çok iş yeri açmasını temin edecektir kişinin. Kişilerin açtığı diyor bu yeni iş yerleri, başka insanlara, daha başka insanlara çalışma imkanı sağlamalıdır. Oralardan da gelen gelirler, onun harcayabileceği orayın mutlaka üstüne çıkacaktır. Yeniden işleri açsın diyor Allah-u Teala. Ve bütün bu işlerinin aldığı fazla, onun ihtiyaçlarının çok ötesinde bir yerlere ulaşırsa, o zaman onun fazla olan kesimini insanlara dağıtsın diyor. Böylece adalet tahakkuk etsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çalışmak Allah-u Teala'nın temelinin emri. Diyor ki Necm 42'de insan için çalışmasından başka bir şey yoktur.

sadece çalışması vardır diyor Allah Teala. Çalıştıkça hem kendimize hem de başka insanlara huzur sağlar. Çalışan insan helal para kazanan insandır. Ve helal para Allah Teala'nın dininde son derece önemlidir. Helal para kazanmamızı ister. O istikamette başka insanlara ışık olmamızı ister Allah Teala. Bütün güzelliklerin sahibi olmamızı ister. Sevgili kardeşlerim, sizlere söylediğimiz her şeyi biz ondan öğrendik. Ve onun öğretisiyle, onun Kur'an-ı Kerim'inden. Kur'an-ı Kerim, onun bize öğrettiklerinin yazılı ispatıdır. Her peygamberine aynı kitapları indirmiş her nebiye Allah Teala aynı şeriatı şeriat kılmış. Yani insanları mutluluğa götürecek olan temellerden bahsediyorum. Öyleyse sizler insan olarak yaratıldınız. Sizler mutlu olmaya sadece insan olduğunuz için bile ehilsiniz. İnsan olmak saadetin muhtevasına girmenin temel kapısını teşkil eder. Her şeyin sizin için yaratıldığını hiç unutmayın. Bu şerefe layıksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için. Allah Teala her an sonsuzu yaratır. Ama insanın dışında yarattığı her şey her devirde insan için yaratılmıştır. Öyleyse insanların saadetine, insanların mutluluğuna dayalı olarak kainat kurmuş Allah-u Teala. İstin mahluk, insanın erkeğinde olduğu bir kainat. Ve insanlardan Allah-u Teala ne mi istiyor? Sadece insanoğlunun mutlu olmasını istiyor. İnsanoğlunun mutlu olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması Allah'ın en çok hoşlandığı şeydir. O sadece bütün insanların mutlu olmasını ister. Kim mutlu olabilirse o sadece Allah'ın söylediklerini anlayan ve tatbik eden bir insandır. Kim daha çok mutluysa o daha çok anlayan, daha iyi tatbik eden bir insandır. Böylece konu adım adım yükselir, yücelir ve sonunda Allah'ın bizatihi öğretisine dönüşür. Allah-u Teala öğreticilerin en hayırlısıdır. Çünkü öğretileri Allah'ın yolunda yükselirler ve gelirler. Her güzellik Allah ile sizin aranızdaki bir şeyleri simgeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, mutlu olmak hepimizin elindedir. Bu saadeti en güzel şekilde yaşamaya hepiniz ehilsiniz. Öyleyse siz Kur'an kültürünün en köklü sahiplerisiniz.
unutulmuş olan Kur'an'dan bahsediyorum. Tasdik edilmeyen Kur'an'dan bahsediyorum. Allah emretsin, istediği kadar emretsin. İnsanlar bunu tasdik etmezlerse mutlu olmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Ve alemiyle, öğretmeniyle insanlar Allah'ın öğretisine sadece karşı çıkar bir hüviyetin sahibi olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanoğlunun mutluluğuna dikkatle bakın. Arkasında mutlaka Allah vardır. İnsanoğlunun mutsuzluğuna dikkatle bakın. Arkasında mutlaka şeytan vardır. Birisi mutluluğa, öteki mutsuzluğa, huzursuzluğa, sıkıntıya davet eder. Öyleyse Allah'ın dizaynı 28 adımlık bir formda güzellerin en güzeline ulaşmaktır. İnsanların içinde güzellerin en güzeline ulaşmasından bahsediyoruz. Yoksa ruhumuz daha 21. basamakta Allah'a ulaşır. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah ki bütün kainatı yarattı. Bütün kainat onun tarafından yaratıldı. Allah-u Teala tarafından yaratıldı. O kainatta kainatın en üstün mahluku yaratıldı. İnsan. Ve Allah-u Teala ona dedi ki seni kendim için yarattım. Evet, insan Allah için yaratılmıştır. Allah için, Allah'a dönük bütün güzellikleri yaşamaya ehil. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala insanların hanif fıtratından bahsediyor. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın tekliği konusunda vahdaniyet, cemaatin tekliği konusunda vahdaniyet ve Allah'a teslim olmak. Ruhuyla, veçiyle, nefsiyle ve iradesiyle kişinin Allah'a teslim olması. Her şeyin Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığı biz dünyada bir kainatta yaşıyoruz. Bütün gezegenlerde, hayat olan bütün gezegenlerde Allah-u Teala'nın bu tek dini, tek din olarak hep var olmuştur. Bütün o peygamberler zamanında hep Allah-u Teala'nın tek dini yaşanmıştır. Yani Hazreti İbrahim'in hanif dini. Bütün insanları hanif olarak yaratmış ve hanif olarak dine doğrulmalarını istiyor insanların. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın izinde hedefler hep aynı noktaya ulaşıyor. Hep 12 damlan bir Allah'ın dizaynı ve arkasından hep aynı kelimeyle karşılaşıyoruz. Mutluluk, mutluluk, mutluluk.
o kadar seviyoruz Allah Teala insanı, bütün insanların mutlu olmasını istiyor ve insanlara derece derece vermiş onların mutlu olabileceği şeyi, ama cennetin veya cehennemin hak edilmesi sistemini kuran Allah Teala bunu kişinin talebine bırakmış. Kişinin talebi Allah'ın cennetine ulaşmaksa o cennetin standartlarına girer. Allah'ın cennetine ulaşır kişi. Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi Allah'ın cennetine ulaşır. Kim de dilemezse o zaman Allah'a isyan etmiştir. Allah Teala 73 tane Kur'an-ı Kerim'e ayet koymuş. İnsan yolunun ölmeden Allah'a ulaşmasına dair. Ve bugün insanlar arasında Allah'ın bu düzenini yok sayan milyonlarca, milyarlarca insan yaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlık hayatın son derecesinde bir büyük yanlışlık daha yapacak gibi görünüyor. Allah'a inananların birbirine düşman olacakları bir noktaya doğru yaklaşıyoruz. Böyle düşünenler, böyle yapanlar yanlış hata oynayanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden sadece mutlu olmanızı ister ve hepinize bunu emreder. Mutluluğu, saadeti emreder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ben ise saadet denilen şey, mutluluk denilen şey hepiniz için. Onun için mutluluktan bahsediyorum. Allah'ın hepinizde görmek istediği odur. Mutlu olmanız. Yani iç dünyanızda kesintisiz bir sus ve sükun hali, hep Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen ve bu sebeple devamlı bir saadet halini yaşayan bir insan olmak. Diğer taraftan dış dünyasında kişinin başka insanlarla olan kavgayı bitirmesi ve suç ve suçuna ulaşması lazım. Başka insanların onunla kavgayı bitirmesi değil sevgili kardeşlerim. Sizin başka insanlarla olan kavganızı bitirmeniz söz konusu. Ve bir gün daha iyi zikirle buna ulaşacaksınız. Ve daha ötesinde her şeyin çok güzel olduğu bir başka ortam söz konusu. Nefs açısından da aynı durumun yaşanması söz konusu olmalı. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin de Allah'a en yakın bir dizaynı gerçekleştirmesi söz konusu olmalı. Böyle bir noktaya dikkatle bakın. Saadet hali, mutluluk hali, güzellerin en güzelini yaşamak, işte hepiniz için söz konusu olan bu olmalı
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutlu olmaya layıksınız. Unutmayın, halis fıkıhı ile yaratıldınız. Mutlu olabilmenin bütün imkanlarına sahipsiniz. Hayır, dış dünyada kazanacağınız para değil. Dış dünyada kazanacağınız başka şeyler değil. Sizi mutlu edecek olan şey, davranış biçimlerini öğrenmeniz. Başka insanlara kendinizi adamanız. Daimi zikrin sahibi olmanız. Elinize geçenlerden başkalarını mutlaka infak etmeniz. Öyleyse bütün güzellikler sizlerle beraber sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin haliniz. Hepiniz mutluluğa nazretsiniz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı hem cennet sahibine hem dünya sahibine ulaşmanızı böylece Allah-u Teala'nın sizleri zilcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki yarınlığımızı inşallah burada tamamlamak istiyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere hepinizin temel hedefi olan mutluluktan bahsetmek istiyorum. Mutluluk. Şu dünya üzerinde acaba mutlu olmak istemeyen bir insan var mı diye düşünüyorum. Cevap hep negatif geliyor. Yok. Mutluluk bütün insanların müşterek hedefi. Herkes mutlu olmak istiyor. Siz mutlu olmak istiyorsunuz. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama mutlu değilsiniz. Acaba arkasında ne var? Siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah da sizin mutlu olmanızı istiyorsa, ama siz mutlu değilseniz, acaba bunun arkasında sizi mutsuz kılan faktörler nelerdir? Bu faktörlerin en büyüğü şeytandır sevgili kardeşlerim. İblis, hepiniz de şeytanlarıyla ayrı ayrı meşgul olur. Hepinizi mutsuz kılmak onun temel amacıdır. Sadece mutsuzluğunuz için vardır. Bütün gayretiyle sizi mutsuz kılmaya çalışır. Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmeyince Allah-u Teala diyor ki İblis'e, ey İblis, seni Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? O da diyor ki beni duvansız ateşten, enerjiden yarattın. Onu çamurdan yarattın, tıyından, salsalinden yarattın, balçıktan yarattın. Ben oradan üstünüm diyor. Allah-u Teala diyor ki seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. Evlisi diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen ben bu Adem Aleyhisselam'ı ve onun bütün zürriyetini yoldan çıkarmaya çalışacağım. Onların sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Yani onların sırat-ı müstakime ulaşmalarını, yani ruhlarını sana ulaştırmalarını sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir etmek suretiyle engelleyeceğim. Ve kıyamet günü pek azı hariç kıyamet gününe kadar onların hepsini kendime bağlayacağım. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor İblis. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir görünmeyen düşmanla savaşmak mecburiyetindesiniz. Bir tek gayesi vardır, sizi mutsuz etmek. Kıyamete kadar yaşayacak olan bütün insanları mutsuz etmek üzere kendisini vazifeli kılmıştır. Ve böyle bir düşmanınızın siz kim olursanız olun, mutlaka düşmanınız olmakta devam edeceğini bilin. Siz onun dostu olsanız bile, o size düşman olmaktan vazgeçmez.

dost olanları da beraberinde cehenneme sürükleyecektir. Ve dikkat edin ki mutsuzluk iki ayrı kategoride dizayn edilir Kur'an-ı Kerim'de. Bir, bu dünyada mutsuzluk. İki, kıyametten sonra cehennemde mutsuzluk. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı ne? Allah-u Teala'nın muradı hem bu dünyada hem de cennette sizi mutlu kılmak. Peki şeytanın muradı ne? Hem bu dünyada hem de cehennemde sizi mutsuz kılmak. Allah-u Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Öyleyse insanların ve cinlerin çoğunun gideceği yer cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsanların ve cinlerin çoğu cehenneme gidecek. Hangi sebeple gidecek? Allah'ın söylediklerini, kendileri için verdiği emirleri bilmemeleri sebebiyle. İnsanlar bilselerdi ki, inanamayacakları kadar basit bir sebeple Allah'ın cennetine gitmeleri kolayca mümkün. Dünya saadetinin de yarısına ulaşmaları hiçbir zorlanmaya lüzum kalmadan hemen gerçekleşebilecek olan bir olgu. Ama insanlar bilmiyorlar. Kur'an'dan evvel indirilen kitaplarda İblis bu faktörü zaten devreden çıkarmış. Kur'an'da ise Allah-u Teala bunları yazmış, bütün insanların emrine sunmuş ve İblis'e Kur'an-ı Kerim'i değiştirme yetkisi vermemiş. Diğer kitaplarda değişiklik yapabilen İblis, Kur'an'da değişiklik yapamamış. Ama insanlar bu kainatın en basit hedefini unutmuşlar. Acaba Allah Teala ne demiş Kur'an-ı Kerim'de? Demiş ki cehennemden kurtulmak mı istiyorsun? Öyleyse demiş bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi demiş bu kadar. Bana ulaşmayı dilediğiniz anda bana tevekkül ettiniz demektir. Yani beni kendinize vekil tayin ettiniz demektir. Ben derhal devreye girerim diyor Allah-u Teala. Ne yaparım diyor? Evvela Rahim esmasıyla tecelli ederim diyor. Benim esmalarımdan 99 esmamdan biri diyor Rahim esmasıdır. Biri Rahman esmasıdır. Rahim esmasıyla herkese tecelli etmem diyor. Rahman esmam herkes içindir. Kim olursa olsun benim Rahman esmamdan istifade eder. Ama diyor Rahim esmam o sadece Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dileyenler içindir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, mutlaka Allah'ın cennetini elde etmiştir. Allah'a ulaşabilse de cenneti elde etmiştir. Ulaşamasa, o kadar hayatı olmasa, buna hayatı yetmese de gene Allah'ın cennetini elde etmiştir. Allah'ın cennetine insanları götüren şey Allah'a ulaşmak değil, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse
sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek hepimiz için görevdir. Dilediğiniz zaman, o zaman bu sizin kurtuluşa imza atmanızdır. Şu dünyada huzursuzum mu diyorsunuz? Mutsuzum mu diyorsunuz? Bu dünyada da mutlu olabilirsiniz. Unutmayın, Allah-u Teala bir dileğinizle üçüncü kat cennete sizi çıkaracağına, dünya saadetinin de yarısını size teslim edeceğine dair garanti veriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde müesseseye dikkatle bakın. Aradığınız şey mutluluksa, sizi yaratan Allah, sizi mutluluğa ulaştırabilmenin de bütün standartlarını size tevdi ediyor. Hazır. O hazır, siz kendinizi hazırlayın. Hani delikanlı ablasına telgraf çekiyor. Sınıfta kaldım diyor. Babama hazırla. Ablası da ona cevap veriyor. Diyor ki baba hazır diyor. Sen kendini hazırla. İşte nasıl negatif cepheden bu olay bir sıkıntıyı ifade ediyorsa, bunun tam zıttı Allah ile sizin aranızda var. Mutluluğu ifade eden bir tarzda. O Allah sizi mutlu etmeye hazır. Dünya mutluluğunu istiyorsanız dünya mutluluğunu size vermeye hazır. Cennet mutluluğunu istiyorsanız birinci kat cenneti değil, ikinci kat cenneti değil, üçüncü kat cenneti size teslim etmeye hazır. Sadece bir tek dileğiniz üzerine, bir siz dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve Allah-u Teala sizi mutlak olarak cennetine alacak. Dilediğiniz an derhal Allah-u Teala harekete geçer. İyi ama diyeceksiniz, ben namaz kılmam, oruç tutmam, zekat vermem. Dinle de pek öyle alakam yok. Ben mutlaka cehenneme giderim. Allah-u Teala beni ne yapsın ki? Allah-u Teala sizi istiyor. Cennetini istiyor. Siz namaz kılmayacaksınız, oruç tutmayacaksınız, zekat vermeyeceksiniz. Bunlar için kendinizi zorlamayacaksınız. Ya Allah size bunların hepsini sevgili kılacak. Hem Allah sevgiliniz olacak, hem de Allah'ın ibadetleri. Siz ibadetleri sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Öyle bir tiryakisi olacaksınız ki Allah'ın ibadetlerinin, özellikle zikir ibadetinin vazgeçemeyeceksiniz. Onun size açtığı ufukları, kalp gözünüzün açılmasını, kalp kulağının açılmasını, Allah'ın gösterdiklerini kalbinizdeki gözle görebilmeyi, Allah'ın söylediklerini kalbinizdeki kulakla işitebilmeyi Allah-u Teala size sağladığı zaman siz bu işin tiryakisi olacaksınız. Vazgeçilmez bir şey olacak sizin için Allah ve onun emirleri. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?
Bir bilseniz sizi ne kadar çok sevdiğimizi. Bir bilseniz Allah-u Teala'nın sizleri, bizim sizi sevdiğimizin binlerce katı fazla sevdiğini, hiçbirinizden vazgeçmek istemediğini, hepinizi cennetine almayı mutlak olarak istediğini, ama bunu sizin iradenize bıraktığını bir bilseydiniz ve sadece bir tek dileğinizle Allah'a ulaşmayı dilemenizle sizi cennetine alacağını bir bilseydiniz, dünyada da sizi mutlu kılacağını bir bilseydiniz ve buna inanabilseydiniz. Masal gibi değil mi sevgili kardeşlerim? Hani sihirli emek vardır ya, şeytanın büyücülerine verdiği, aslında masal tabii. Gerçekte böyle bir şey yok. Ama Allah Teala size orayı istiyor, cennetine. 7 kat cennetin 3.'süne. Bir hiç karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. O yapacak, size de o yaptıracak. Farkına bile varmadan ibadetleri sevmeye başladığınızı, sonra da sevdiğinizi hissedeceksiniz. Allah yolunda gayret sarf etmek sizin için vazgeçilmez bir zevk olacak. Sevgili kardeşlerim, hayır şaka etmiyorum, çok ciddiyim. Kur'an'ı bir bilseydiniz, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini o zaman anlayacaksınız. Düşünebiliyor musunuz? Bir hiç karşılığı, bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3 kelimede ifade ediliyor. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi bana diyeceksiniz ki, bunu evvelce duyanlar ama dileyemeyenler, ben Allah'a ulaşmayı diledim ama mutlu değilim. Kim böyle söylüyorsa bilin ki o kardeşimiz kendisini aldatıyor. Hayır, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dileseydi ne olurdu? Dileseydi mutlaka ruhu Allah'a ulaşırdı. Bunun süresi 3-4 aydır. Bilemediniz. 5-6 ay. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir evliya nabdedisiniz. Evliya olmak öylesine zor bir olay olarak gösterilmişti insanlara. Evliya mı diyorlar, onlar asırlarca evvel varmış. Allah'a ruhlarını ulaştırmış adamlar. Hiç olacak şey değil. İnsanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, evliya olmuşlar. Asırlarca evvel böyle şeyler oluyormuş. Ama şimdi öyle evliya mevliya falan olur mu hiç bu zamanda? Evliyalar aranızda dolaşıyor. Bir vaktinde yüzlerce evliya var. Sevgili kardeşlerim, hiç de zannettiğiniz gibi zor bir şey değil. Ha, bir şey daha. Siz evliya olmuyorsunuz zaten. Allah sizi evliya yapıyor. Yani siz bir dileğin sahibisiniz, geri kalan her şeyi sizin vekiliniz olan Allah gerçekleştiriyor. Yani ne yapıyor? Bakın neler yapıyor. Bir defa Allah'ın bir kanunu var. Diyor ki, arkadaş diyor, benim cennetime girecek olan kişinin mutlaka sevapları günahlarından fazla olacak. Yani her olayda ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Kazandığınız derecelerin mutlaka kaybettiklerinizden fazla olması lazım. Ki Allah'ın cennetine girebilirsiniz. İşte bunun için Allah-u Teala inanılması güç, kolaylıklar vücuda getirmiş sizin için Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki, eğer bana ulaşmayı dilerseniz ben size furkanlar veririm diyor.
Enfal suresinin 29. ayet kerimesinde ve diyor sizin günahlarınızı örterim diyor. Ne demek bu? Şimdi bu ayetle Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini karşılaştıralım. Ne demek olduğuna daha bir yakından bakalım beraberce. Kur'an'ın o muhteşem aydınlığında sevgili kardeşlerim, Allah'a Kur'an'la hayran olursunuz. Sonra kendisi devreye girer, kalp gözünüzü açar, kalp kulağınızı açar. Siz onun söylediklerini işitmeye, gösterdiklerini görmeye başlarsınız. Şu dünyada sizden daha mutlu insan mı vardır? Allah'ın kalp gözünü açtığı, kalp kulağını açtığı birisi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, bunu Allah Teala garanti ediyor. Neyi? Ruhunuzu ölmeden evvel kendisine ulaştırmayı. Yani 28 basamaklı İslam merdiveninin 22. basamağına sizi ulaştırmayı, sizi evliya kılmayı garanti ediyor Allah Teala. Mutluluk mu? Yarısını. Onun sizi götürdüğü yerden sonra da siz Allah'a tevekkül eder de Allah'a vekil kılmaya devam ederseniz o zaman dünya mutluluğunda tamamını, cennetin ise 7. katını garanti ediyor. Hala anlamadınız mı sevgili kardeşlerim? Onun sizi ne kadar çok sevdiğini, sizden asla vazgeçemediğini, hepinizin sadece ve sadece şu dünyada sonsuz bir mutlulukla yaşamanızı, ölünce de muhteşem bir dizaynın sahibi olmanızı, kıyamette mutlaka Allah'ın en üst seviye cennetine girmenizi istiyor. Hepinize bu imkanı vermiş. Burada dik yokuş, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırdığı yerden sonra başlar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız güne kadar size hiçbir zorluk isabet etmez. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? Dilemezseniz ne olur? Dilemezseniz ne olur? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı bilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onları tatmin eden şey şu dünyada kazandıkları paradır, şandır, şöhrettir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim alemlerimizden gafil olanlardır diyor. Yani onlar alim değillerdir diyor. Allah'ın ilminden, ayetlerinden gafil olanlardır. Ayetleri bilmeyenlerdir. Hangi ayetleri? İnsanın cennet ve dünya mutluluğuna ulaşmasını içeren ayetleri. Mesela Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini. Gidecekleri yer mi? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Yani kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani günahları sevaplarından fazla oldukları için cehenneme gideceklerdir.
Cehenneme gidenlerin ve cennete gidenlerin giden çerçevesine gelin beraberce bakalım. Müminin 102'de Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın cennetine girecek olanlar, kıyamet günü kurulan mizanlarda sevapları günahlarından fazla olanlardır. Onların girecekleri yer cennettir diyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerimeye geliyoruz. Müminin 103. Kıyamet günü kimin günahları sevaplarından fazla olursa, seyyiati hasenatından fazla olursa, onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Ölçü, günahların sevaplarından fazla olması. Aynı ifade. Burada açık bir şekilde günahlarına sevaplar karşılaştırılmış. Günahları sevaplarından fazla olanlar cehenneme gider diyor Allah-u Teala. Peki Yunus 8'de ne diyor? Diyor ki kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olacağı için onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse böyle olmayın. Kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazla olmasın. Ne olmanız lazım? Kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden fazla olması lazım. Nasıl olur? Çok basit. Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve 5-6 dakika içinde kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden öteye geliyor. Günahınız ne olursa olsun, Allah Teala diyor ki en büyük günahları işleyenler bile bizim affımızdan ümitlerini kesmesinler diyor. Acaba ne demek istiyor? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde açıklıyor Allah Teala. Kim diyor bize ulaşmayı dilerse biz onlara Furkan veririz. Tam 7 tane Furkan veriyor kişiye. 7 Furkan. Ve onların günahlarını örteriz diyor. Kimlerin? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Bunların adı Kur'an-ı Kerim'de amin olanlardır. Amin olma kelimesi, iman kelimesi, mümin kelimesi aynı kökten geliyor. Amin olan kişi mümin olan kişidir. Mümin olmak Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için geçerlidir. Her ne kadar şeytan insanlara kim Allah'a inanırsa o mümindir, kim de inanmazsa o kafirdir tezini kabul ettirmiş durumdadır. Gerçekten lügat anlamı bu. Yani mümin inanan demek, kafir de inkar eden, inanmayan demek. Lügat manası bu ama Kur'ani manası bu değil. Bir insan Allah'a inanıyorsa mümin olmuş mudur? Hayır, olmaz. Allah Teala onu mümin olarak kabul etmez. Ama iblis insanları bununla kandırır. Kandırırsa ne olur? İnsanlar düşünürler. Ben müminim. Allah'a inanıyorum, müminim. Allah Teala ne diyor Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde? Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ben diyor Allah'a inanıyorum, müminim. Sonra birdenbire bir ateş düşüyor içine. Yahu diyor ben
doğru dürüst namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, zekat vermiyorum, Allah'ın vazifelerini yapmıyorum, kafayı da çekiyorum, başka Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işliyorum. Ama Allah'a inandığıma göre benim cennete girmem lazım. Ha diyor, anladım diyor. Allah Teala evvela beni cehenneme atacak kıyametten sonra. Leblebi gibi hafif tertip kavuracak beni. Orada cehennemde hafif tertip birazcık üzecek, ısıtacak. Ondan sonra diyor oradan beni cennete alacak. Garanti diyor cennete gideceğim. Çünkü ben Allah'a inanıyorum. Bu bir boş hayaldir sevgili kardeşlerim. Cehenneme girdikten sonra cennete girmek mümkün değildir. Tam 30 ayet-i kerime, 10, 20, 30 ayet-i kerime bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Cehenneme girenler ebediyen girerler. Kim olursa olsun cehenneme girmişse ebediyen cehennemde kalırlar. İkincisi, hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olamaz. Allah'a inananlardan mümin olabilenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece onlar müminler, sevgili kardeşlerim. Görüyor musunuz? İnsanların zannettikleriyle Allah'ın Kur'an'da söyledikleri ne kadar birbirinden farklı sonuçlara ulaşıyor. Nereye ulaştık? Din alimlerinin asırlar evvel unuttuğu Allah'ın Kur'an hakikatlerine ulaştık. Sadece iki nevi insan yaşar Allah'ın indinde. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların adı aminu olanlar. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların da adı kafirler. Sadece aminu olanların cennete girebileceğini söylüyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Dilemeyeni mümin standartları içinde kabul etmiyor Allah-u Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? İnsanların mümin olması, bir hedefe yürümesi söz konusu ve bu istikamette muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları cehenneme sürüklemek için insanların arasına dostları vasıtasıyla hurafeler sokmuş. Dikkat edin. Şeytanın dostları. Şeytan onlara dost değil. O zavallı insanlar, onun büyüsüne, hüddamına aldanan zavallı insanlar şeytanla işbirliği yapmışlar. Hüddam öğrenmişler. Büyü öğrenmişler. Zülmani ilimleri öğrenmişler. Ve de şeytanın dostu olmuşlar. Ama şeytan onlara dost değil, onları mutlaka cehenneme sürükleyecek. Öyleyse neden bahsediyoruz? Sizlerin sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, kurtuluşunuza imza atmanız demektir. Allah Teala diyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, diğerlerini, geriye kalan herkesi uyarsınlar diye diyor. Neymiş? Amini olanları müjdelesinler diye, geriye kalan herkesi uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye, bütün kavimlere Resul gönderir diyor.
bir Resul göndermedikçe, Resul göndermediğimiz hiçbir toplumu cezalandırmayız diyor Allah Teala. Yani her kavme bütün devrelerde Resuller gönderir. Bu Resullerden bir tanesi Nebilerin olduğu devrelerde Nebidir, Peygamberdir. Huzur namazının imamlığını o yapar. Eğer Nebi yoksa, Peygamber yoksa, ki Peygamberlerin arasında petrek devreleri vardır, Peygamberlerin olmadığı devrelerde kavim Resullerinden bir tanesi Allah Teala tarafından huzur namazının imamı olarak seçilir. Bütün kavimlerde, bütün devrelerde Resul vardır. Ve size anlattığımız şeyleri herkese söylerler. Bütün devirlerde insanlara Allah'ın Resulleri tarafından bu söylenmiştir. Ama insanların pek azı Allah'ın Resullerinin sözünü yerine getirmiştir. %90'dan daha azı. Geri kalanlar hep isyan etmişlerdir. Ve de bunların bir kısmı bilerek isyan etmiştir. Şimdi bu anlattıklarımı dikkatle yerlerine oturtmaya çalışın. Aslında her söylediğimiz bir Kur'an ayetiyle kesin olarak ispat edilmiştir. Ama sevgili din adamı olan kardeşlerimiz böyle bir ilimle mücehhez olmadan yetiştiler. İlim öğrendiler ama Kur'an'dan öğrenmediler. Kitaplardan öğrendiler. Ve kitaplardan öğrenilen Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın özünü, temelini, kurtuluş reçetesini ihata etmiyor. İhtiva da etmiyor. Öyleyse bu hakikatleri kapsamayan bir kültür insanları Allah'ın cennetine ne yazık ki ulaştıramıyor. Aslında bir problem yok. Bu kadar basit bir olay. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksınız, mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaşacaksınız veya dilemeyeceksiniz. O zaman da cehenneme gideceksiniz. Dünya saadetinden de hava alacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne yapıyor? Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse onun günahlarını örtüyor. Ona furkan veriyor. Yani gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hassasının üzerindeki kışaveti alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitme hassasının üzerindeki mührü alıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor. Yerine ihfat koyuyor. Kalbindeki küfrü çıkartıyor, kalbinin içine iman giriyor kişinin. Bu muhtevaya dikkat edin. Ne zaman kalbe iman girerse küfür dışarı çıkmak mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah o kişiye 7 tane furkan veriyor. Her furkanla kişi doğruyu yanlıştan ayırma yetkisinin ayrı bir cepheden sahibi oluyor. Ve neticede her seferinde o kişinin günahlarının 7'de 1'i kadar derecat ilave ediyor Allah Teala. Kişinin kazandığı dereceler kesimine, yani hayat filminin sağ tarafındaki rakamlara. Bütün günahları kadar derece ilave ettiği için o kişinin sevapları, mutlaka sevabı vardır. Günahlarını tamamen örttüğü için Allah Teala o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi hüviyetine giriyor. Cennete o ehil olmuyor. Allah onu ehil kılıyor. Niçin? Allah'a ulaşmayı dilediği için. Peki orada mı bırakıyor? Hayır. Kalbine ulaşıyor.
kalbinin mührünü açıyor. Kalbinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. O kişi huşu sahibi oluyor. Hacet namazını kılıyor, mürşidini görüyor. Sonra Allah-u Teala ona o mürşidi sevdiriyor. Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah ona namazı sevdiriyor, bir orucu sevdiriyor, zekat vermeyi sevdiriyor, haccı sevdiriyor, kelime-i şehadeti sevdiriyor ve bu beş ibadetin ötesinde bunlardan en önemlisini, bunlardan hepsinin toplamından daha önemlisini sevdiriyor. Altıncısı, Allah'ı zikretmeyi sevdiriyor. Ne yapmış o kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve ibadetlerini severek yapıyor kişi. Peki Allah Teala nasıl yapıyor bunu? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Gerçekten dilemişse ölçüsü budur. O kişi bakacak davranışlarına, ibadetlerini yapıyor mu? Seviyor mu ibadet etmeyi? Oruç tuttuğu zaman, tavsiyetten sonra oruç tuttuğu zaman her perşembe günü oruç tutması gerek. Tuttuğu zaman açlık hissetmiyor mu? Hissetmiyorsa bu işi gerçek anlamda başarmıştır. Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiştir. Peki kimler dilemez? Kimler inanırsa ki ben müminim, Allah'a ulaşmayı diliyorum diye değil, ben Allah'a inanıyorum diye müminim. Öyleyse mutlaka Allah'ın cennetine zaten gideceğim. İbadet etsem ne olur? Etmesem ne olur? Başka insanlara kötülük etsem ne olur? Kötülük etmesem ne olur? Kendime Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek zulmetsem ne olur? Etmesem ne olur? Ben mutlaka cennete gireceğim diyor adam. Giremez sevgili kardeşlerim. Çünkü o kişi kendisini mümin zannetmektedir ama mümin değildir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzelliği yaşamak istemez misiniz? İstiyorsanız işte size kapıyı açıyoruz. Herkes zanneder ki bir insan bir mürşide tabi olmazsa onun kurtuluşu mümkün değildir. Hayır, öyle değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi için bu geçerlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Hiç istisnası olmaz bunun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi, ki dileyip dilemediğini, gerçekten dileyip dilemediğini kendisine bakarak anlayacak. İbadetleri seviyor mu? Seviyorsa o sevmemiştir. Allah onu sevdirmiştir. Öyleyse bu kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Zikir onun için vazgeçilmez bir zevk mi olmuş? İşte o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama bunların hiçbirisi olmuyor mu diyorsunuz? Bir defa daha söyleyelim o fıkrayı size. Bir delikanlı tarihten ikmale kalmış. Babası kitabı teslim ediyor oğluna. Akşamüstü oğlum diyor, yarın imtihana gireceksin, al şu kitabı oku. Bitirirsen diyor bu gece bu kitabı, yarın sana şu kadar para vereceğim. Oğlan aşkla alıyor kitabı, hemen çıkıyor odasına. Ertesi sabah babasının kapısını çalıyor hemen. Baba diyor, parayı ver bakalım. Kitabı diyor, bitirdim hemen Allah. Babası diyor ki, kitabı bitirdin tamam da diyor, benden para mı istiyorsun? Tabii diyor, sen bana demedin mi? Şu kitabı bitir, ben sana para vereceğim şu kadar. Tamam diyor babası dedim. Öyleyse diyor, ver bakalım parayı, kitabı okudum. Babası diyor ki, oğlum diyor, sen o kitabı okumamışsın. Nereden biliyorsun diyor, okumadım, okudum. Ver diyor bana kitabı. Açıyor kitabın son sayfasını ve gösteriyor. Eğer diyor bu kitabı okusaydın, son sayfada diyor, bu para burada duruyordu gördüğün gibi diyor.
Okusaydın bu parayı alacaktın diyor. Ve bana gidip de para istemeyecektin diyor. İşte o paranın orada varlığı gibi sizin için de bir şey geçerli. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bunun işareti Allah'ın ibadetlerini, Allah'ın size mutlaka sevdirmesidir. İbadetlerden zevk almanızdır. İbadetleri angarya gibi görmemenizdir. Unutmayın Allah Teala sizi mutlaka evliyası yapar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala ne yaptı? Sizi irşat makamına ulaştırdı. Ulaştığınız anda Allah Teala'dan 7 tane nimet alırsınız. Bir, evin limonunun ruhu başınıza gelir, yerleşir. Bütün günahlarınız örtülmüştü ya, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman furkanlarla yetmez Allah Teala'yı bu. Bir de o günahları sevaba çevirir. Örttüğü günahları bir de sevaba çevirir Allah Teala. Yeter mi? Gene yetmez. Kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Nefs tezkiyesi için sizi hazır hale getirir. Yeter mi? Yetmez. O güne kadar Allah Teala sizin her sevabınıza 10 katını veriyordu. O günden itibaren 100 katını vermeye başlar. Nefs tezkiyesi yapar da ruhunuzu vücudunuzdan Allah'a doğru gönderirseniz, ki bundan sonra o olacaktır, birinci gök katına ulaşan ruhunuz için Allah-u Teala 1'e 100 vermeye başlar size. 1'e 10 veriyor diye bunu 1'e 100'e çıkarır. İkinci kata ulaştığı zaman ruhunuz 1'e 200 olur. 3., 4., 5., 6., 7. katlarda bu rakam bir sevabınıza onun tam 700 katını vermek şeklinde tecelli eder. Ve zaten burada Allah'ın evliyası olursunuz. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Kimin ruhu Allah'a ermişse, Allah'ın zatında ifna olmuşsa, o kişi velayetin birinci makamı olan fenafillah makamının sahibi olur. Ne karşılığı olur? Sadece bir dilek karşılığı sevgili kardeşlerim. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne görüyoruz? Allah Teala'nın size nasip kıldığı bir muhteşem dizayn görüyoruz. Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini kesin olarak ispat edecek olan bir husus. Sadece bir tek dilekle Allah-u Teala sizi buraya kadar götürüyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar. Peki nasıl ulaşıyor ruhunuz Allah-u Teala'ya? Orada aldığınız 10 tane, affedersin 7 tane nimetten biri nefs tezkiyesine başlamanız. Yani yaptığınız zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle, fazla rahmetle, salavat yürüsünü de giriyor. Oradan kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin içine mührün üzerine baskı yaparak mührün zulmani kapıyı kapatıyor. Kalbinizin içine rahmet, fazla, salavat nurları doluyor. Birkaç dakika içinde kalbiniz tamamen nurlardan oluşuyor. Bütün karanlıklar, nefsin afetleri kapı dışarı edilmiştir. Bu aydınlık ortamda nefsinizin kalbindeki iman kelimesi Allah'ın kalbinize imanı yazması söz konusudur. İrşat makamına ulaştığınız zaman mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bu olay cereyan eder. Mürşide ulaşmak sizi ikinci kat cennetin sahibi kılar. Birinci kat cennetin sahibi olmak için mürşide ulaşmak gerekli değildir. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cenneti kazanmıştır. Ömrü vefa etmedi. Mürşidine ulaşamadan öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine birinci kat cenneti girer. Ömrü vefa ettiyse
hiç kimse o kişiyi mürşide ulaşması için zorlamaz. Allah ona mürşidini göstermiştir. O mürşidin sevgisini de onun kalbine Allah koymuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye namaz sevgisini veren Allah-u Teala, oruç sevgisini veren Allah-u Teala, zikir sevgisini veren Allah-u Teala, o kişinin muhtevasında bunu gerçekleştirmiştir. İrşad makamını ona gösteren odur. Diyor ki, alallahu hastus sebili. Sebilin tespiti, yani her sebilin başında bir mürşit vardır. O sebilin sahibi olan mürşidin tayini ve tespiti, kast edilmesi yalnız Allah'a aittir diyor. Tayini Allah yapar. Onu mürşide ulaştıran, mürşidi ona sevdiren Allah'tır. Ama kişi o mürşide ulaşmadan evvel de cennetin birinci katını elde etmiştir. Mürşidine ulaşamadan öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ulaştı, ondan sonra öldü. İkinci kat cennetine girer. Peki, ruhu 7 kat yükseldi, Allah'a ulaştı. Allah'ın evliyası oldu, ermiş oldu kişi. 3. kat cennete girer. Dikkat edin ki, buraya kadar ki 21. basamağa kadar ki 22. basamağa kadar ki bütün işlemler Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Bir tek dilek karşılığı. Sevgili kardeşlerim, işte bu ruhunuzun hidayetidir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda dalaletten kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şirkten kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda küfürden kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda fısktan kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda takva sahibi oldunuz. Daha ne olsun sevgili kardeşlerim? Şeytanın kulu olmaktan kurtuldunuz, Allah'ın kulu oldunuz. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Her şey, bütün kurtuluş kapıları Allah'a ulaşmayı dilemenize açılıyor. Bütün engellerden kurtuldunuz. Gözlerinizdeki engellerden, kulaklarınızdaki engellerden, kalbinizdeki engellerden kurtuldunuz. Allah felaketler onları alıyor, yok ediyor. Cehennemden kurtuldunuz. Küfürden kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi görüyor musunuz? Allah Teala size ne kadar kolay bir sebeple mutluluğun kapılarını açmış. En büyük günahı işleyenler bile Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde mutlaka günahları örtülecektir. Mutlaka Allah'ın cennetine ehil olacaklar. Peki o 7 tane nimetin bir tanesi nefs tezkiyesine başlamanız. Kalbinize iman yazıldığı için, kalbinizin mührü açıldığı için Allah'tan geliyor rahmet, fazla salavat nurları, nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Ama bu nefs tezkiyesi başka bir şeyi gerçekleştiriyor. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun Allah'a ulaşmasını. Başınızın üzerine eğer 12 tane ihsanla Allah size mürşidinizi göstermişti, siz ulaşmışsınız, 12 tane ihsanla ulaşmışsanız, devrin imamının ruhu mutlaka başınızın üzerine gelir, sizin ruhunuza emir verecektir. Mü'min suresinin 15. ayet kelimesi gereğince Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Bu vücuttan ayrılma zamanın, yevmüttelakın, Allah'a mülaki olma günün zamanın geldi. Vücudu terk et.
görevi biz devralıyoruz diyor Devri İmamı'nın ruhu. O kişiye artık şeytanın güldem yapması, o kişiye artık şeytanın zarar verebilmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin arasında mürşide ulaşanlardan en çok mutluluğu yaşayanlar cinniler ve kendilerine büyü yapmış olan insanlardır. Onların başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelmesiyle artık o noktadan itibaren hiç kimse o insanlara büyü yapamaz, şiddam yapamaz. Devrin imamının onlardaki şeytani tesiri almak konusunda Allah tarafından verilmiş mutlaka bir gücü vardır. Bir tek şart, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olmalıdır. Yoksa tesir söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah-u Teala'nın indinde nefs tezkiyesi başlamakla kalmaz. Nefs tezkiyesinin her %7 fazıl birikiminde vücudunuzdan ayrılmış olan ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Ve 7 tane gök katını aşar. 7 defa %7 nur birikiminde %49 fazilet birikimi olur. %2'de rahmet birikimi söz konusudur. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Ulaşmışsa ne olur? Ulaşmışsa o kişinin gideceği yer 3. kat cennet olur. Ve kişi Allah'ın evliyası olur. Buraya kadar olan kesimi Allah Teala herkese garanti ediyor. Peki bu noktada nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için kişinin davranış biçimlerindeki eksik ve yanlışlıklar %50 aşağı düşmüştür. Öyleyse kişi yaşadığı dünya hayatının en az yarısında doğru kararlar verip mutluluğu yaşayacaktır. Nefsin afetleri onu %100 şeytanın esiri yapamayacaktır. Ve bu kişi dünya saadetinin de yarısını garanti etmiştir. Neyle? Bir dilekle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere bunu anlatmak bizim için unutmayın, hiç unutmayın, doyulmaz bir zevk. Allah'ın mutluluk dizaynını, hidayeti sizlere açıklamakla vazifeliyiz. Hidayet çağında bugün hepiniz hidayetle müşerref oldunuz. Önce ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Birinci hidayet. Sonra fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlayacak. İkinci hidayet. Önce ruhunuz teslim oldu. Sonra fizik vücudunuz. Daimi zikre ulaşacak hikmet sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Yerini tamamen faziletler dolduracak. Hikmet sahibi olacaksınız. Nefsiniz de Allah'a teslim edilecek. Üçüncü teslim. Ve en sonunda iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Dördüncü ve son teslim. Bunu 7 safhada gerçekleştireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha. İrşad makamına ulaşıp tabiyeti gerçekleştirmek 2. safha. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak 3. safha. 4. safhada fizik vücudunuzu teslim ediyorsunuz. 5. safhada nefsinizi, 6. safhada irşada ulaşıyorsunuz. 7. safhada iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. İşte mutluluk şarkısı
bunların hepsini içeriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte

0: avere chiate.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemine'r-Rahmanir-Rahim. Maliki'l-Yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sırat-ı'l-müstakîm. Sırat-ı'l-lezîne en'amte aleyhim. Ve'l-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Allah Teala hepinizi ama hepinizi sadece bir tek maksatla yaratmıştır. İstediği tek şey var hepinizden, sizin mutlu olmanız. Bütün kullarının mutlaka mutlu olmasını diler Allah Teala. Herkesin mesut olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması ve sonsuza kadar cennette mükafatlanması Allah'ın bütün insanlar için temel hedefidir. Ama insanlar Allah'ın bu temel hedefinin gerçekleşmesi talebine hep şeytanın onlara verdiği yanlış telkinler sebebiyle sırtlarını dönerler. Ve mutlu olmak yerine mutsuz olmak gibi bir sonuçla karşılaşırlar. Mutlu olan insanların arkasında Allah vardır. Mutsuz olanların da şeytan. Öyleyse Allah ne ister? Hepinizin mutluluğunu, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi. Allah bunu ister. Peki şeytan ne ister? Şeytan hepinizden sadece cehenneme gitmenizi ister. Dünyada da mutsuz, huzursuz, sıkıntılı bir hayat geçirmenizi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Eğer mutsuzsanız sorun kendinize. Ne işim var deyin benim şeytanın yanında. Şeytanın beni mutsuz etmesine neden müsaade ediyorum deyin. Allah Teala size mutlu olmanın bütün formüllerini vermiş. Biz günler boyu, geceler boyu size mutluluktan bahsediyoruz. Allah'ın sizden istediği şey, tek şey mutluluk. Ama mutsuz olanlar, sizlere sesleniyorum. Ama mutsuzsunuz. Arkasında ne var sanıyorsunuz? Arkasında sizden başka hiç kimse yok. Siz varsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk uzanamayacağınız, ulaşamayacağınız bir yerde değil, hemen yanı başınızda, sizin iradi yapınızla

ulaşmanızı bekliyor. Kim mutlu olmayı isterse mutlu olur. Nasıl mutlu olur? Allah-u Teala'nın mutluluk peçetesi son derece basit. Evvela çevre ilişkileri açısından mutluluk. Sevgili kardeşlerim, siz bir insansınız. Başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse bu hayatınızı o insanlarla bir dizaynın, bir güzelliğin içine sokabilirsiniz. Allah'ın sizden istediği hedefe, mutluluk hedefine ulaşabilirsiniz. O hedefi dikkatle yerli yerine oturtun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk Allah'ın dizaynı. Hepinizin Allah-u Teala sadece mutlu olmasını ister. Siz bir gayretin içindeyseniz, mutlu olmayı istiyorsanız, mutluluğun kanunlarını biliyorsanız, o zaman mutsuz olmanız için sebep kalmaz. Mutluluğun en üstün faktörü zikirdir. Bütün ibadetlerin ötesinde zikirdir. Elbette namaz kılacaksınız. Elbette oruç tutacaksınız. Elbette zekat vereceksiniz. Elbette zikir yapacaksınız. Bütün bunların arasında mutluluğunuzun faktörü, en büyük faktörü zikirdir. Neden? Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi nefsinizin afetleridir. Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi şeytanın nefsinizin afetlerine tesir ederek size yanlış şeyler düşündürtmesi ve yanlış tatbikat yaptırmasıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ortamda iblisin imkanının ne olduğunu gelin beraberce ortaya koyalım. Nedir imkanı? Nefsinizin afetlerine tesir etmeye çalışmak ve yapabilirse sizi kandırmak. Elindeki silah ne? Yalan söylemek. Süslü göstermek, kötü göstermek. Yalan söyleyerek Allah'ın güzelliklerini çirkin göstermeye çalışır. Yalan söyleyerek şeytanın kendisinin sizi yönetmek istediği kötülükleri güzel gösterir. Sadece yalan söyler ve kandırmaya çalışır. Ve kıyamet günü Kur'an'daki ifade şöyle, size şöyle söyleyecektir. Allah da size vaatlerde bulundu. Ben de. Allah vaadini yerine getirdi. Ben yerine getirmedim. Yaptığınız bütün yanlışlıkları siz kendiniz yaptınız. Sizin üzerinizde benim bir nüfuzum, sultanlığım yoktu. Sadece size teklif ettim. Siz de kabul ettiniz. Davetime icabet ettiniz. Bana kızmayın, kendi nefsinize kızın diyor İblis. Kıyamet günü bütün insanlara. Öyleyse her şeytanın tuzağına düşüşünüzde arkasından mutlaka o ezikliği, o burukluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Yaşarsınız da vazgeçmezsiniz. Gene şeytan size her devrede kandırmayı başaracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah'ın sesi değil de şeytanın sesi? Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın sesine açık. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse şeytanı hayatınızdan bütünüyle kovmak istiyor musunuz?
size hiçbir sataşmasının kalmadığı bir noktaya, ondan hiç korkunuzun olmadığı bir noktaya ulaşmak istiyor musunuz? O zaman daimi zikrin sahibi olacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız gün şeytan sizin elinizde bir oyuncaktır. Elbette siz ona hiçbir kötülük yapmazsınız. Ama onun sizi kandırması da artık mümkün olmaz. Hangi daveti yapsa mutlaka yenilecektir. Mutlaka mağlup olan odur. Öyleyse işte meydan sizin. Daimi zikre ulaşın. Şeytanı %100 devre dışı bırakın. Bu süreç içerisinde, ulaşmaya çalıştığınız süreç içerisinde zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki afetler azalacağı için onun üzerinizdeki nüfuzu azalacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman da sıfırlanacaktır. Ondan sonra size ne söylese sizin tarafınızdan kabul edilmeyeceğini o bilir. Gene de söylemekten geri durmaz. Ama hiçbir başarıya ulaşması artık mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Bu kanunlara göre de formüller var. Madem ki şeytan sizin nefsinizin sadece afetlerine tesir edebiliyor, şeytanın hakimiyetini yok etmek mi istiyorsunuz? Nefsinizdeki afetleri temizleyeceksiniz. Bir tek reçetesi var, zikir. Allah'ın yolunda olanlara sesleniyorum. Onlar için bu reçete. Allah'ın yolunda olmayanlar ne kadar zikir yaparlarsa yapsınlar, onlar nefslerinin kalbinde aklanma oluşturamazlar. Neye benzer bu biliyor musunuz? Tıpkı zulmani yolda olanların transandantal meditasyonuna. Meditasyon yaparak uğraşır dururlar ama şeytanı hiçbir devrede yok edemezler. Her zaman tehlike vardır onlar için. Her zaman şeytan onların beyinlerini çekişlemeye hazırdır. Allah'ın yolundaki hiç kimse de bunu gerçekleştiremez iblis. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi bu handikapı aşmıştır. Arkasından hemen mürşidine tabi olacaktır. Tabi olduğu andan itibaren şeytanın onun üzerinde vücuda getirebileceği büyü, hüddam, buna benzer bütün zulmani ilimler sıfırlanmıştır. Artık o hiçbir kötülük yapamaz. Allah'ın yoluna girip muhafaza altına alınan kişiye ne büyü yapabilir, ne hüddam yapabilir. Ama onu Allah'ın yolundan ayırmak için bütün gücüyle uğraşır. Bilir ki Allah'ın yoluna giren kişi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Nefsinin afetlerini de %50'den daha fazla azaltacaktır. Kendi hakimiyeti böylece %100'den %49'a düşecektir. Yani %50'nin altına. Böyle bir durumda şeytanın en çok uğraşacağı kişi siz olursunuz. Siz Allah'ın yolunda değilken şeytan sizinle hiç uğraşmazdı. Çünkü zaten her şeyi size, sizi kandırarak devamlı yaptırmaktaydı. Velayete kadar, Allah'a ulaşmayı siz diledikten sonra, Allah'ın evliyası olana kadar şeytan size hiçbir şey yapamaz. Yani ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmanıza engel olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırır. Öyleyse şeytanın tehlikesi sevgili kardeşlerim bundan sonra başlar. En çok uğraştığı insanlar hidayete ulaşanlardır. Onları Allah'ın yolundan vazgeçirebilmek için olağanüstü gayretler gösterir.
o ana kadar ona bir şey yapamamanın hıncını alacaktır. Gerçekten kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın bu talebi işitmesi, görmesi ve bilmesi aynı anda oluşur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onu işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Gördüğü, bildiği, işittiği andan itibaren o kişi Allah'ın muhafazası altındadır. Hiçbir kuvvet o kişinin ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Allah Teala ona bu hayata ulaşacak kadar bir imkan vermişse, yani ruhunu Allah'a ulaştıracak süreç içinde bir hayatı varsa kişinin, o süreç boyunca kişi Allah'a yaklaşacak, yaklaşacak, yaklaşacak ve sonunda mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bunun manası üçüncü kat cennetin sahibidir o kişi. Bunun manası o kişi dünya saadetinin de yarısının sahibidir. Şeytan nefsinin afetlerinin yarısına artık tesir edemez. Nefsin afetlerinin yarısı ruhun hasletlerine paralel bir hüviyete girmiştir. Ne olmuştur? O kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yerini faziletler almıştır. Ruhun %100'ü Allah'ın emirlerine itaat eder, yasaklarını asla işlemezken, buna karşılık nefsin de %100'ü Allah'ın bütün emirlerini ne isyan edip yerine getirmez, yasak ettiği bütün fiilleri de işlerken başlangıçta, bir süre sonra nefsin afetlerinin de %50'den fazlası Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Yani 200'de 150 faktör Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor artık. Ne olmuştu? Başlangıçta kişi kulvara, hayat yarışına eşit şartlarda çıkmıştı. Yani nefsinin afetleri %100 Allah'ın bütün emirlerine karşı yasakları işler durumda. Ruhun bütün hasletleri de Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikte. Devamlı bir kavga var iç dünyanızda. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi ister. Nefsiniz ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi ister. Hem emirler cephesinde birbirine zıttırlar, ters düşerler, hem de yasaklar cephesinde. Bu yüzden iç dünyanızda devamlı bitmeyen bir kavga vardır. İçinizdeki iki ses birbiriyle devamlı mücadele halindedir. Sevgili kardeşlerim, birisi nefsinizin sesi, yani aslında şeytanın nefsinizde yankılanan sesidir. Allah neyi emretmişse yapmamanızı ister, yasak ettiği her şeyi işlemenizi ister, yasakları süslü göstererek, emirleri kötü göstererek. Bütün söyledikleri yalandır. Ve siz Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar sizi parmağının ucunda oynatır. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan itibaren Allah'ın muhafazası altına girdiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık iblis size yolunuz üzerinde engel teşkil edemez. Gene yalanlar ile sizi kandırmaya çalışacaktır. Gene günahlar işletecektir, tamam. Ama sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına hiçbir şekilde engel olamaz. Ve 3 ay, bilemediniz 4 ay
Haydi haydi 6 ay içerisinde Allah'a doğru yola çıkan herkesin ruhu Allah'a ulaşır. 33 bin zikir bunun işaretidir. Öyleyse binlerce evliyaya sesleniyorum şu anda. Ey benim evliya kardeşlerim, Allah'ın sevgilileri, Allah'ın dostları, Allah'a çok şükredelim, hamd edelim ki Allah bu noktaya sizleri ulaştırdı. Öyleyse yerinizi sadece muhafaza etmeyeceksiniz. Daha ileri hamlelerle oradan aşağıya hiç düşmemeye çalışacaksınız. Ve gayretiniz devam ettiği sürece her geçen gün daha yeniye doğru bir yolculuğunuz olacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şey bir açıdan cennet mutluluğudur, bir açıdan dünya mutluluğudur. Bu cennet mutluluğu dediğiniz şey ise inanılmaz derecede kolay bir çözüme kavuşturulmuş Allah-u Teala tarafından. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve onu üçüncü kat cennetime alırım. Ve onu dünya saadetinin yarısına sahip kılarım. Nefsinin kalbindeki afetleri %50'den daha fazla yok ederim. Ve onu kulluğuma kabul ederim. Benim kulum olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bunu garanti ediyor. Siz ruhunu Allah'a teslim etmiş bir kul olursunuz Allah'a. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan buraya gelene kadar, yani üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar, tesliminizde 22. basamakta 22. basamağa kadar hiçbir kuvvet sizin evliya olmanıza mani olamaz. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisini bırakın. Allah gerçekleştirir. Peki gerçekleştirdi. Bir güzelliği yaşadınız. Allah'ın evliyası oldunuz. Ondan sonra tehlike vardır. O tehlikede de eğer siz gözünüzü daha ilerilere dikmişseniz, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek istiyorsanız, her geçen gün daha çok zikir yapıyorsanız, şeytanın size yapabileceği hiçbir şey yoktur. O artık bundan sonra size hep yenilecektir. Sizin o iradenizle asılmanız işe ve zikri devamlı bir hüviyet içerisinde şeytanı yenecek bir disiplin içinde arttırarak, zikrinizi arttırarak yolunuza devam ediyorsanız, fizik vücudun teslimi de sizindir, nefsin teslimi de sizindir, irşada ulaşmak da sizindir, iradenizi Allah'a teslim etmek de sizindir. Bir yerden sonra Allah'tan büyük kolaylıklar göreceksiniz. Önemli olan dik yokuşu tırmanmaya azmedin ve bütün gücünüzle asılın. Mutlaka başaracaksınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hepinizi daha büyük başarılar için daimi zikre ulaşmak konusunda büyük gayretlere davet ediyorum. Vazgeçmeyin. Kendinize acımayın. Sizi kendinize acındıran iblistir. Ve göreceksiniz ki acımazsanız başaracaksınız. Sevgili kardeşlerim, gayretleriniz sizin için geçerlidir. Sizin mutluluğunuz için. Sizin saadete ulaşmanız için. Her şey sizin için. O
Allah-u Teala sizi mutlu kılmak için yaratmış. Bu saadete layıksınız, insan olduğunuz için. Ama sizi liyakatinizden ancak şeytan ayırır. Kim hangi ölçüde liyakatin sahibi ise, yüksek liyakatlerde o kişinin gayreti, Allah'ın yardımı, aşağı doğru indikçe şeytanın gayreti kişi üzerinde etken olur. İnsan ve cin şeytanlar Allah'ın yolundan kendileri uzak olan bu insanlar, uzak bir dalalet içinde olan bu insanlar, bütün başka insanları da kendi emellerine alet etmek isterler. Emelleri mi? Bütün insanların mutsuz oluşudur. Şeytanın yolunda şeytanın uşağı olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar bugün dünyaya 8 tane televizyon kanalından, 8 tane uydudan seslenmekteler. Bütün dünyaya Allah'ın doğrularını değil, şeytanın insanları kandırmak için kullandığı her hileyi, her kötülüğü bütün dünyaya yaymaya çalışmaktadırlar. Ve bunda büyük ölçüde başarı kazandıkları da bir vakadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece iki tane yol vardır. Birisi Allah'ın yolu, Allah'a ulaştırır. Diğeri şeytanın yolu, şeytanla ilişki kurar. Öyleyse böyle bir dizaynda şeytanı dikkatle ait olduğu yere oturtun sevgili kardeşlerim. Şeytan hiçbirinizin iyiliğini istemez. Tek bir hedefi vardır, hepinizi kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Bu cennet cehennem açısından onun hedefidir. Yani ahiret hayatında hedefidir. İkinci bir hedefi de dünya hayatınızla alakalı. Sizi ne pahasına olursa olsun mutsuz bir insan yapmak ister. Bütün gayreti bu istikamettedir. Huzursuz ve mutsuz olmanızı ister. Hedefi sadece budur. Ve o insanları, pençesini aldı o insanları, transandantal meditasyon gibi bir zikir sahtekarlığıyla Allah'ın yolundan kendi yoluna saptırmaya çalışmaktadır. Dünyada milyonlarca insan şeytana tapmaktadır. Ve her geçen gün tapanların sayısı artmaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar şeytanı yoluna çağırmakta devam etsinler. Ama biz Allah'a çağırırız. Ve Allah'ın hepiniz için istediği şey sadece sizin mutluluğunuzdur. Mutluluk sadece Allah'ın yolundadır. Mutluluğu onun olduğu yerde Allah'ta arayın. Sevgili kardeşlerim, akla kara birbirinden nasıl farklıysa, Allah'ın yolu da şeytanın yolu da birbirinden o kadar farklıdır. Allah'ın yolu bir nur yoludur. Şeytanın yolu ise bir
zifiri karanlık dizaynı içerir. Bir yol Allah'a doğru yukarı doğru çıkar, ikinci yol aşağı doğru, zülmani aleme doğru, karanlıklara doğru gider, kararır, kararır, sonunda zifiri karanlığa ulaştırır. Bir yol mutluluğa gider, her geçen gün biraz daha mutluluğu yaşarsınız. Bir yol mutsuzluğa gider, her gün biraz daha stres sahibi, huzursuz bir insan olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ak ile karanın bu kadar kesinleştiği bir dizaynda insanlar hala şeytanın yolunda şeytana uşak olmak için hareket halindeler. Ve milyonlarca insan onların şeytanın emrinde insanları şeytani ilimlere yani okültizme çağırmakta ve bunların da hepsi bütün tedavi müesseselerinde ilim kabul edilmektedir. İnsanları daha çok strese sokmak için şeytanın ortaya koyduğu formüller insanlar için korkunç sonlara doğru onları çağırıyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah şeytandan bahsediyor ve şeytandan korunmamızı istiyor. Ve şeytan o korkunç zeki mahluk insanları o zekasıyla devamlı kendi etrafında yalnız ve yalnız yalan söyleyerek toparlamayı başarmış durumda. Yetmez. Allah'ın sevgilisi her kimse o Allah'ın sevgililerini toplumlara birer sahtekar gibi tanıtmaya çalışıyor. Ona tabi olanlar tarafından. Sevgili kardeşlerim, bugün din öğrenimi artık Kur'an-ı Kerim'den yapılmıyor. İnsanların asırlardan beri yazdığı, 14 asırdır devam eden bir yazılımın insanlar tarafından yazılan binlerce kitabı ve bu kitapların Kur'an'ın yerini alıp üniversitelerde öğretim dizaynı içerisinde olması. Bütün müfredat programları o kitaplara göre dizayn ediliyor. İblis yani şeytan her dini tarumar etmeyi başarmış. Her dinde Allah'a inanan insanların %90'dan fazlası Allah'ın güzelliklerini yaşayamıyor. Din zannettikleri şeyi tatbik ettikleri için. İslam'da da durum bu. Hristiyanlıkta da durum bu. Musevilikte de durum bu. Netice değişmiyor. İnsanlar Allah'ın öğretisini uygulamıyorlar. İnsanların asırlar boyunca yazdığı kitapları hayatlarına geçirmişler. Onlar onların hedef tayininde kesinlikle onları bir yerlere götürmüş ama götürdüğü yer kurtuluş yolu olmayan bir karanlık dehliz. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki bütün dinlerde insanların %90'dan fazlası kurtuluşa ulaşamayacaklar. Bu karanlık tabloyu niçin çiziyoruz?
aydınlığı belirtebilmek için. Sizler Mir Vakfı'nın mensupları, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Ki Allah'ın şu anda kainattaki en sağlam yolunda yürüyorsunuz. Işığınızı, nurunuzu Allah'tan alıyorsunuz. Ve mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki sevgili kardeşlerim. Sakın onları göz ardı etmeyin. Şeytan hep sizi huzursuz eden ne varsa sadece onu düşünmenizi temin etmeye çalışır. Onu düşündüğünüz sürece mutsuz olacağınızı çok iyi bilir. Bütün gayretiyle bunu yaptırmaya çalışır. Biz de size diyoruz ki öyle yapmayın. O sizi mutsuz eden şeyi elinizin tersiyle alın, atın. Ve Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya başlayın. Gözleriniz görüyor mu? Ya kulaklarınız duyuyor mu? Nefes alabiliyor musunuz? Bebekleriniz, mideniz, karaciğeriniz, akciğeriniz, sistemleriniz çalışıyor mu? Hayatta mısınız? Sevgili kardeşlerim, varsınız ve sizi Allah yarattı. Siz bir varlıksınız. Allah'a en yakın varlık. Çünkü insansınız. Allah'ın en çok sevdiği, insana da verilen mahluklardan birisiniz. O Allah'ın size bedava verdiği şeyleri, karşılıksız verdiği, kulum bunlarla mutlu olsun diye verdiği şeyleri onlardan yoksun olan insanlara sorun. Onların değerinin ne olduğunu o zaman öğrenirsiniz. Görmeyen için her bir gözünüz bir servettir. Diyaliz makinesine yatan bir kişi için böbrekleriniz bir servettir. Allah'a sadece şu sağlıklı durumumuz için ne kadar çok hamd etsek, şükretsek az değil midir? Öyleyse neden varlıklardan hareketle mutlu olacak yerde eksik olan bir tek şey konusunda bütün o mutlulukları sırtımızı çevirebiliyoruz? Allah'ın nimetlerini bir düşünün, şu anda düşünün. Şu anda en mutsuz olan hanginizsiniz? Hanginiz şu dünyada benden daha mutsuz bir adam var mı diye soruyorsa işte ona sesleniyorum. Allah'ın size verdiği nimetleri sayın. Bakın o zaman mutsuzum diyebilecek misiniz? O size bedavadan o kadar çok şey vermiş ki kulumu yarattım demiş. Yaşasın ve mutlu olsun. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğudur, Allah'ın mutluluğudur. Hanginiz ne kadar çok mutlu olursanız o kadar çok mutlu olur. Hanginiz Allah'ı ne kadar çok severseniz o sizi o kadar çok sever. Tabii onun en az 1000 katı fazla sever. Her ünite siz sevginizi arttırdıkça Allah-u Teala da onu 1000 kata uygun standartlarda arttırır. Ve neden sevgi içinde bir hayat geçirmiyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hep mutsuzluklar, huzursuzluklar, kavgalar, anlaşmazlıklar ve arkasından tabiatıyla sıkıntı, stres ve mutsuzluk. Ama neden sevgili kardeşlerim? Neden?
Muhtevayı siz dizayn edeceksiniz. Sizin mutluluğunuz söz konusu. Sizi yaratan kainatın yegane yaratıcısı, size hayat veren, hayat verenlerin bir başkası yok. Sadece o hayat verebilir. Hayatı verip hayatı geri almak sadece onun hakkıdır. Çünkü yaratan odur. Ve ne zaman nerede dilerse emanetini geri almak hakkının yegane sahibi de odur. Başka bir hayat veren yok. Başka bir Allah yok. Sadece O var. Yüce Rabbimiz Allah. Hepimizi yaratan. Sevgili kardeşlerim, sevdikçe sevinirsiniz. Nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Öyleyse zikrin sizde oluşturabileceği en güzel sonuç, nefsinizin bütün afetlerini yok etmek, sizi nefretten, düşmanlıktan, kinden, intikamdan tamamen soyutlamak. Yapar mı Allah Teala? Elbette yapar. Hele bir daimi zikre ulaşında görün bakın yapıyor mu, yapmıyor mu? Öyleyse buradan bir yerlere varmıyor muyuz sevgili kardeşlerim? Sadece mutlu olmanız için var olan Allah Teala sizlere ne kadar çok şey vermiş. Farkında değil misiniz? Sevgiyi vermiş her şeyden evvel. Sevmeniz için. Etrafınıza dikkatle bakın. Sevilecek o kadar çok şey var ki. Etrafınızdaki kardeşlerinizi sevin. Kimseden nefret etmeyin. Ne zaman birisine karşı bir öfke duyuyorsanız orada durun. Kendinize sorun. Acaba ben ona karşı niçin bu öfkeyi, bu kini, bu intikam hissini, bu nefreti duyuyorum? Sonra hatırlayacaksınız. Ha, o bana şöyle yaptı. Onun için ben ona karşı öfkeliyim, kinliyim. Peki kendinize sormayacak mısınız? Onun size o kötü davranışı yapması için acaba siz ona karşı ne yaptınız? Ne yaptınız da o böyle bir davranışı sergiledi? Birçok kişi için bu geçerli değildir. Kendilerinde hata aramaya şeytan onları döndürmez. Hep kendi davranışlarını doğru göstermeye çalışır. Karşı tarafın davranışlarını yanlış göstermeye çalışır. Ve insanları hep intikama iter. Hep öfke olsun, kin olsun, düşmanlık olsun, intikam almak hedef haline gelsin. İşte bunların hepsi şeytanın işidir. Sevgili kardeşlerim, sahabeyi bilmiyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel bütün kabileler birbirinin can düşmanıydı. Evet, kan davası vardı aralarında. Her kabile diğerlerinden birçok kişiyi öldürmüştü. Tabiatıyla o kabilelerdeki insanlar da bu kabilelerden birçok kişiyi öldürmüştü. Herkes alınamamış olan intikamların peşinde, kana susamış bir standartta birbirlerini pusuya düşürüp öldürmeye çalışıyorlardı. Yeter mi? Yetmez. Sahabe kendi kız çocuklarını diri diri mezara gömüyordu.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel Hazreti Ömer kendi kızını nasıl mezara gömdüğünü gözyaşları içinde anlatıyordu yıllar sonra. Sevgili kardeşlerim, sonra ne oldu? Ona bakın. Allah-u Teala diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Siz bir uçurumun kenarındaydınız da Allah sizi kurtardı. İşte bu devirde de aynı şey söz konusu. Allah hep aynı Allah. Yeter ki siz kurtulmak isteyin. Yeter ki siz Allah'ın yolunda olmayı isteyin. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği sonuçlara gitmeyi isteyin. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizden sadece güzellikleri yaşamanızı, mutlu olmanızı, Allah yolunda hedeflere yürümenizi ister. Her şey en güzel standartlarda. Size verilen her şey sizin mutluluğunuzun bir tamamlayıcısıdır. Bütünüyle teslim edilmiştir. Kullanma hakkı size verilmiştir, sizin iradenize. Onları hangi ölçüde Allah'a yaklaştırabilirseniz size ait olan her şeyi o kadar mutlu olursunuz. İnsanları sevmezseniz insanlar da sizi sevmez. İnsanlara kötü davranırsanız insanlar da size kötü davranır. Bu dünya kimseye kalmaz. Hiç kimse ektiğinden başkasını biçemez. Bileşik kaplar kanunu insanların davranışlarında bütünüyle vardır. Öyleyse topluma ne verirseniz onu geriye almak mecburiyetindesiniz. Siz mutluluk dağıtan bir insansanız etrafınızdaki insanlardan da mutluluk geri alırsınız. Siz mutsuzluk dağıtan bir insansanız çevrenizdeki insanlar da size mutsuzluğunuzu kusarlar. Onların davranışları da sizi mutsuz kılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün bu dünya düzeninin, Allah'ın kurduğu sistemin güzellikleri sizi beklerken, siz mutsuz olanlar, sevgili mutsuz kardeşlerim, neden? Neden mutsuzsunuz? Çok mu zor şeyler söylüyorum size? Yapılması çok mu güç? Ne olur başkalarıyla biraz meşgul olsanız, onların gönüllerini alsanız, onlara güler yüz gösterseniz, şeytanın bacağını kırsanız böylece, onların da size en güzel davranışlarla davranmalarını temin edeceksiniz. Bundan sadece mutluluk duyacaksınız. Mutsuzluk saçıp mutluluk geri alamazsınız. Mutluluğun bedeli mutluluktur.
vermenin, almanın sembolü olduğunu düşünün. Allah'ın kanunu böyle kurulmuş. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Onun için çevrenizdeki insanlarla iyi ilişkilerin sahibi olmaya çalışın. O iyi ilişkilere dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her iyi davranışınız sizin mutluluğunuz için bir adımdır. Mutluluğu başkalarını mutlu kılarak yakalayabilirsiniz. Onlar beni mutlu etsinler, ben onları mutlu etmeyeyim tarzında bir düşünce tarzı size en güzelini muhakkak ulaştıracaktır. Her şey unutmayın, aynı zamanda sizin için yaratılmıştır. Madem ki hayattasınız, Allah-u Teala size hayat verdi, bu güneş sizin için, ay sizin için, gece gündüz, o mavi gökteki beyaz bulutlar, denizler, karalar, çiçekler, her şey sizin için. İşte yaz aylarındayız. Cıvıl cıvıl kuşlar ötüyor. Hiç dinlediniz mi ne kadar güzel sesleri var sevgili kardeşlerim? Şöyle bir tabiata baktınız mı? Yeşil çimenlere, ağaçlara, çiçeklere. Görülecek o kadar güzel şeyler var ki. Eğer onların farkında değilseniz, farkında olmaya çalışın. Bakın etrafınıza. Her şey yaşıyor. Her şey kendi dünyasında, kendi standartları içinde. Ama yaşamaya devam ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz insansınız. Allah'ın ne kadar çok lütfuna muhatap olmuşsunuz. Kuşlara, balıklara, yerdeki hayvanlara dikkatle bakın. Onlar sadece karınlarını doyurmak için yaşıyorlar. Biliyorlar ki hayatlarını idame ettirmek mecburiyetindeler. Onun için de Allah onlara ne vermişse onu yiyeceklerdir. Bu kadar. Karınları doyduğu zaman mutlular. Onlar göklerden, ağaçlardan, çiçeklerden, onların güzelliklerinden anlayacak vakti bulmadan devamlı yiyecek aramak mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, siz her şeye sahipsiniz. Gökyüzü, bulutlar, deniz, göller, bütün yeşillikler, hepsi sizin için. Onlara bakın. Var olduğunuzu anlayın ve yaşayın. O yeşilliğin sizi dinlendirmesini temin edin. Ya onları seyredecek kadar vaktiniz olmasaydı, o zaman gene mutlu olacaktınız. Çünkü başkaları için yaşamış olacaktınız. O zaman daha mutlu olacaktınız. Her dakikanızın,
her saatinizin başkalarının hayrına harcanması söz konusu olacak. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Eğer başkaları için yaşıyorsanız, o zaman kendinizi düşünemezsiniz. Kendinizi düşünmeye vaktiniz olmaz. Şu zaman var ya, öyle hızlı geçiyor ki, nasıl geçtiğini siz de anlamıyor musunuz? Sanki bütün cumalar ertesi günmüş gibi görünüyor. Bir cuma hutbesini sanki dün yapmışım gibi hissediyorum. Çok hızlı bir ahir zaman devresi geçiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Her şey sizlerle güzel. Sizler için var olmak, sizler için yaşamak ve sizlerin mutluluğunuzla mutlu olmak Allah'ın o kadar büyük bir lütfu ki. Allah'a şükürler olsun kardeşlerimiz mutluluklarını da ulaştırıyorlar sık sık. Onların mutlulukları bizi çok mutlu ediyor. Ne de olsa çorbada birazcık bizim de tuzumuz var. Allah'ın nasibiyle tabii. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bir güzelliği daha sizinle beraber yaşamak, bir mutluluk sohbeti yapmak, bu sohbet boyunca mutlu olmak, sizleri hep en güzele, en güzele davet etmek, yollar göstermek ve mutluluğun için vesile olmak öylesine güzel bir şey ki. Bu güzelliği el ele, gönül gönüle bir defa daha yaşadık sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha el ele, gönül gönüle bir mutluluk. Doyasıya. Ama zaman geçiyor. İşte gene zamanımız doldu. İşte gene bir güzel beraberlik bir sonla noktalandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir yarenlikte birlikteyiz. Sizinle bir yarenlik edelim dedik. Şöyle baş başa el ele gönül gönüle bir beraberlik. Muhtevasında sadece sevgi bulunan, nefrete, kine yer vermeyen bir dizayn içinde sadece sevgimizi yenilemek için, bir mutluluğu paylaşmak için bir yarenlik. Söyleyin bakalım şimdi, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, şu mutsuz insanlara acımamak mümkün mü sevgili kardeşlerim? Sadece Allah'ın mutluluk reçetesini bilmedikleri için mutsuz olan milyonlarca insan. Asıl sebebi hiçbir zaman göremeyip hep zahiri standartlara mutsuzluklarının sebebini bağlayan, yeteri miktarda para kazanamadığı için mutsuz olduğunu zanneden, başkaları kendisine kötü davranıyor diye mutsuz olduğunu düşünen, kendisi başkalarının kötü muamele ettiği halde başkalarından gördüğü kötü muamele sebebiyle mutsuz olduğunu zanneden insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu açık ve kesindir. Ne ekersen onu biçersin. Öyleyse siz öğrendiniz sevgili kardeşlerim. Başkalarını sevmeyi öğrendiniz. Ne oldu? O sevdiğiniz ve bu sevginizi hisseden insanlar, onlar da sizi sevdiler. Ve onlarla beraber olduğunuz sürece mutluluğu yaşadınız. Ya bilmeyen milyonlarca insan mutluluğu çoktan unutmuş olan, her şeyi kendisine dert eden, bütün gün problemlerle boğuşan insanlar, o problemlerden kurtulma yollarının sadece bir dilekle mümkün olduğunu bilmeyenlerdir. Evet sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki sadece bir tek dilek. Allah'a ruhu ulaştırmayı, yani Allah'a milaki olmayı dilemek. İşte sizi mutsuzluk kervanından alarak mutluluk gemisine bindirecek olan tek anahtar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Evvela şunu kesin olarak bilelim. İnançsız insan, yaratıcısına inanmıyorsa, o zaman neye inanacak ki? Bir düşünsün bakalım, nereden hasıl oldu? Zavallı Allah'a inanmayan insanlar, insanın maymundan türediğini söylüyorlar. Peki maymun nereden türemiş?

Yani hayat denilen müessese kendi kendine mi oluşmuş? Kendi kendine mi hayat gelmiş dünyada verilen bu gezegene? Ya başka gezegenlerdeki hayatlar? Ya 100 milyar galakside her birinde 100 milyar yıldız. Bir kısmında mutlaka hayat var. Koca bir kainat. O inançsızlara sormaz mıyız? Eğer Allah Teala kainatı oluştururken yani bir tek noktanın büyümesi kainatı patlayarak kainatı oluşturmak üzere harekete geçmesi istikametinde o bir tek noktanın büyüme hızına dikkat edin. Allah Teala onu öyle bir büyüme hızıyla dizayn etmiş ki eğer bu hızın 0,15 tane sıfır koyun yanına en sonuna en sağına da bir rakamını yazın. Sadece tek bir rakamı. Yani hızın bir saniyenin 15 sıfırlı bir rakamın sıfırdan sonra 15 sıfırlı bir rakamın hızı kadar eksik olması halinde dünya kendi içine kapanacaktı. Kainat, affedersiniz, kendi içine bürünüp oluşmayacaktı. Veya gene o kadar bir hızın noksan olması halinde dışa saçılıp parça parça olacaktı. Ne içe büzülme olmuş, ne de dışa savrulmuş. Kainat oluşmuş. Milyarlarca yıldızıyla bir başka gezegenden bakıldığında dünyamızda sadece bir yıldızdır. O milyarlarca yıldızın hiçbirinin diğerine normal standartlarda çarpmaması, ve hepsinin ayrı ayrı parçalar olarak kendi yörüngelerinde birlikte yüzerek hareket etmesi, hepsinin birden gitmesi, yılda 500 milyon kilometre hızla kendi feleklerinde kainatın her parçası dönüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala böyle yaratır. O yaratmasının sırları öğrenildikçe kendisine hayranlığın artacağı bir dizaynı hep ortaya koyar. Biz güneş sistemlerinden bir tanesinde yaşıyoruz. Güneşimizin etrafında gezegenler var. Merkezdeki Güneş'in etrafında dönmekteler. Ayrı ayrı yörüngelerde birçok yıldız dönüyor. Bunlardan bir tanesi de dünyamız. Dünyaya hayat veren Güneş'tir.
Allah'ın yarattığı dünyanın siracı olan, kandili olan güneş. Sevgili kardeşlerim, nasıl Allah'a hayran olmazsınız ki? O Allah insanı yaratmış, görebilen, işitebilen, hareket edebilen, daha ötesi düşünebilen, bir adım daha ötesi Allah ile konuşabilmek yetkisinin sahibi, yaratısıyla konuşabilmek yetkisinin sahibi bir mahluk. Kainatta yaratılan Allah'ın yarattığı en üstün mahluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Seviyor ki sizleri var etti. Hepimiz sadece var olduğumuz için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bizleri var etmiş. Hepimiz varız. Düşünebiliyoruz. Allah Teala insana da verilen bu mahlukuna kendisiyle konuşabilmek yetkisi vermiş. Tabii o yetkiyi ihraz etmek gerekir. Kazanmak gerekir. Bu kazanmak kişisel gayretin elinde değildir. Kişisel gayret sebeptir. Sonuç Allah'ın insanı belli makamlara iletmesidir. Bu ise o kişinin liyakatine bağlı bir olgudur. Herkes ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edebilecek olan bir vasıfta yaratılmıştır. Ama bir taraftan da nefsi afetlerle donatılmıştır. İşte iki tür insandan bir tanesi nefsinin bütün afetlerini yok edip yerine faziletleri yerleştirmek için yaşar. O kişi ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim edebilecek olan imkanlarla donatılmıştır. Ve o kişi bu imkanları Allah'a ulaşmayı dedikten sonra kademe kademe kullanabilir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse biz insanlardan, o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sözü var. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine ulaştırır ve insanlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu, sadece onu kendisine ulaştırır. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sakın unutmayın, hepimiz sadece ve sadece birer mahlukuz. Yani Allah Teala tarafından halk edilen, yaratılan bir yaratıkız. Hepsi bu kadar. Yaratanımız Allah'tır.
Öyleyse insan niçin yaratıldığına bakmak mecburiyetindedir. Niçin yaratıldık? Buna verilecek olan en güzel cevap, mutlu olalım diye. Huzuru, saadeti yaşayarak bu dünyadan bir gün ayrılalım diye. Bir insan vardır, Allah'a ulaşmayı dilemez. O yalnız dünya hayatıyla ilgilidir. Dünya hayatında başarılar kazanmaya çalışır. Sanki Allah yokmuş gibi inanç açısından bir şeyler yapmak gereğini duymaz. O kişi Allah katında bir değer kazanamaz. Şu dünyada bir ot gibi yaşar, bir günde ölür gider. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Bunun Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhtevası olmalı. Bir güzelliği yaşayabilirsiniz. Allah'ın dizaynı içerisinde yaşanabilecek olan bir güzellik. Yolculuk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var, bir nefsiniz var. Ruhunuz Allah'tan size üfürülmüştür. O Allah'ın size üfürdüğü ruhunuzu Allah Teala siz ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı emrediyor. Allah'ın ruhunun o ruhun sahibi olan Allah'a iadesi, tevdii, vuslatı, vasıl olması, ulaştırılması. İşte bu öyle bir vetiredir ki insana düşen sadece bir dilektir. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. İnsanlardan her kim bunu söylerse bu dilek kalpten midir yoksa değil midir? Onu en iyi bilen Allah'tır. Kalbinde gerçekten bu dileği barındıran, kalbinde gerçekten bu dilek bulunan bütün insanlar için aynı sonuç söz konusudur. Onların ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırılır. Ve Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Gerçekten Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi, dilediği andan itibaren cenneti hak etmiştir. Bu birinci kat cennettir. Eğer böyle bir insan, Allah'a ruhunu mülaki olmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, böyle bir insan eğer mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama bu birinci kat cennettir. Yani en alt kat cennet. Eğer bu kişi biraz daha uzun bir hayatı varsa, mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra ölmüşse, ikinci kat cennetin sahibi olur.
ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibi olur. Unutmayın ki Allah Teala bu üçüncü kat cennete kadar olan hak etmeleri bütün insanlara hediye etmeye hazır. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin ve senin bir gayret etmen gerekmiyor. Bütün bu hedefe ulaşmak için gerekli gayretleri, gerekli olayları senin gerçekleştirebilmen için, o hedefleri yakalayabilmen için sen gayret sarf etmeyeceksin. Biz her şeyi yapacağız. Biz, sen bize ulaşmayı dilediğin andan itibaren artık senin üzerinde hükümranız. Bizi vekil tayin etmiş oldun. Biz seni mürşidine ulaştıracağız. Mürşidine ulaşmadan evvel seni öldürdük. Eğer öyle yaparsak, Allah'a ulaşmayı sen kendi iradenle dilediğin için birinci kat cenneti hak ettin. Mürşidine ulaştın, sonra öldün. İkinci kat cenneti hak ettin. Biz senin ruhunu kendimize ulaştırdık. Ondan sonra öldün. O zaman üçüncü kat cennetin sahibisin diyor Allah Teala. Ve diyor bu süreç içerisinde mürşidine tabi olduğun andan itibaren sende bir farklılık olacak. Nefsinin kalbi Allah'ın nurlarına açık hale gelecek ve sen Allah Allah Allah Allah diye zikrettikçe bizim katımızdan senin göğsüne, göğsünden kalbine açtığımız yarıktan geçerek senin kalbine, kalbin içindeki iman kelimesine yapışarak kalbinde seni nefs tezkiyesine ulaştıracak olan bir faaliyeti başlatırız diyor. Böyle hepimizin kalbindeki, başta kalbimize giren %2 rahmetin dışında fazıllar kalbimize girip yerleşmeye başlar. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'ın yolundadır. Allah'a doğru yola çıkan ruhumuzun birinci kata ulaşabilmesi bizim gayretimize bağlıdır. Nefs tezkiyesinde bunu sağlayacak unsur zikir yapmaktır. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini böylece şimdi yaptığımız gibi sesli olarak veya sessiz olarak tekrarlamaktır. İslam'ın 7 tane şartının 7'sini de gerçekleştirmektir. 7 şart İslam'ın 5 şartının dışında 2 şart daha ifade eder. İslam'ın 5 şartının namaz, zekat, hac, kelime-i şehadet ve zekat vermek. Bu 5 şart hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Bu 5 şart namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 şartı yapıyorum diye hiç kimse cehennemden kurtulacağını zannetmesin. Hiç kimse cennete gidebileceğini zannetmesin. Böyle bir şey mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim bunu açıklıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hareketim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bütün insanlar mutluluğu ararlar. Ama mutluluğu
onun aranması lazım gelen yerin dışında ne kadar yer varsa oralarda ararlar. Yani diyelim İslam'ın 5 şartını yerine getirdiler ama kendilerini Allah'a ulaştıracak olan yegane vasıtayı tatbik etmezler, Allah'a milaki olmayı dilemezler. Dilemeyen kişinin hiçbir şekilde manevi tekamülü gerçekleştirmesi mümkün değildir. Manevi tekamül, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Yalnız dileyen kişi için Allah-u Teala birçok faktör birden gerçekleştirir. Onun önündeki bütün engelleri kaldırır. O kişiyi Allah mürşidine ulaştırır. Mürşid sevgisini o kişiye Allah verir. Mürşidi, müridin talebi üzerine Allah'a ulaşmayı murad eden, dileyen kişinin talebi üzerine Allah mutlaka kendisine gösterir. Bu, Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Bu kişi, mürşidine ulaşıp, tabi olduğu noktadan itibaren, o noktada ruhu vücudundan ayrılır. Ve devrin imamının dergahına ulaşır. O dergahtaki yüzlerce insan ruhuyla birlikte seyri sülük adlı bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk dikey bir yolculuktur. Allah'a doğru ruhun bir yolculuğudur. Bu yolculukta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına çıkılır. Yedinci gök katında 7 tane alem geçilir. Allah'ın zatına ulaşılır. O ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fena fillah'tır. O mutluluğun mutlak kazancıdır. Mutlak olarak kazanıldığı yerdir. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırana kadar şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Nefs tezkiyesi bu süreç içinde gerçekleştirilir. 7 tane gök katını aşan ruh, her katta %7 fazıl birikimiyle bunu başarabilir. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber, 7 katta kazandığı %7 fazıl nurları %49 eder. %51 nur, o kişinin kalbini donatır. Başlangıçta o kişinin nefsi kapkaranlıktı ve kişi şeytanın elinde bir oyuncaktı. Ama şimdi nefsinin kalbinin %51'i aydınlanmıştır. Üstelik bu noktaya gelinceye kadar kişi 7-8 aylık bir zaman parçasını dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak geçirmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah'a gelin beraberce sonsuz hamd edelim, şükredelim ki bizi doğru yola iletmiş, sıratımızda kime iletmiş, bizi kendisine ulaştırmış. Allah'ın yolunda olan, bize tabi olan bütün kardeşlerimiz bu mutluluğu yaşarlar. Şimdi beni dinliyorsunuz çoğunuz. Bunu yaşadınız. Bu bir mutluluk halesidir. Allah'ın bir hediyesidir, nimetidir. Yani bir hiç karşılığı saadeti yakalamak. Neden bir hiç? Sadece bir dileğiniz yeterli olduğu için bir hiç. Bir dilek. Dudaklarınızdan bir cümle çıkacak. Ya Rabbi, onca ermiş evliya sana nasıl ulaşmışlarsa, sen onları nasıl kendine ulaştırmışsan, onların kalp ruhlarını senin zatına nasıl ulaştırmışsan, zatında nasıl fena fila olmuşlarsa, ben de bir ermiş evliya olmak istiyorum. Bana da aynı şeyi nasip kıl ya Rabbim. Bizim mürşidimiz bunun çok kolay olduğunu söylüyor. Diyor ki sen sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalanını Allah yapacak. Namazı sevmiyorsan namazı sana sevdirecek. Zikri sevmiyorsan zikri sevdirecek. Oruç sana açlık hissi uyandırıyor da seni güçsüz bırakıyorsa, oruç seni açsız, açlık hissine ulaştıramayacak ve güçsüz de bırakamayacak. Bütün güzellikleri yaşayacaksın. Nefsinin kalbinde her %7 fazla birikiminde ruhun, senden ayrılmış ve ana dergâha gitmiş olan ruhun, devrin imamının dergâhına ulaşmış olan ruhun bir gök katı yükselecek. Her %7 fazla birikiminden hepsinin kalbinde. Bu 7 defa gerçekleştiği zaman %49 eder. Başlangıçtaki %2 nur birikimiyle birlikte ruhun Allah'a ulaşmış olacaktır. İşte bu büyük bir mutluluktur. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen 7-8 aylık bir süre, bazılarında belki biraz daha fazla, bazılarında çok daha az olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, gerçekten dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Ruhunuz, mürşidinize tabi olup vücudundan ayrıldıktan, Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar geçen devre hayatınızın en müstesna devresi olacaktır. Allah'ın muhafazası altında, şeytanın bütün tasallutundan uzak güzellikleri yaşayacaksınız. Enine boyuna bir güzellik halesi içinde. İşte bu bir mazhariyettir. Allah'ın bir nimetidir. Bütün insanlara kapılarını açmış. Kimler bu nimetten faydalanamaz? Sadece bir grup insan. Onlar Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilememekle kalmayan, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemek diye insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir diye, ruhunuz vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz diye engelleyen insanlar, onlar seçilmezler. Onların manevi yolculuğu yapmaları mümkün değildir. Onlar seyri sülük yapmak yetkisinin sahibi. Bu düşüncelerini değiştirmedikçe olamazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kainattaki en çok sevdiği varlık insandır. Bir, insan Allah'tan tek bir şey ister.
Sadece insanın mutluluğu. Allah'ın istediği her şey, o kişinin daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmasını sağlayacak olan temel hedeflerdir. Kişi haykırmak ister, "Ya Rabbi ben mutluyum, beni mutlu kıldığın için sana sonsuz hamd teşekkür ederim" diye haykırmak, bağırmak, çağırmak gelir içinden. Öyle bir mutluluk muhtevası yaşar. Sevgili kardeşlerim, yaşayanlar biliyor, yaşadınız ve gördünüz. Öyleyse yazık değil mi? Bizim dışımızdaki tasavvufu yaşamayan onca insana yazık değil mi sevgili kardeşlerim? Onlar İslam'ın 5 şartıyla cehenneme gideceklerini zannediyorlar. Dünyada rahat yoktur diyorlar zaten. La rahate fi dünya diyorlar. Dünyada rahat yoktur. Oysa ki rahat hem dünyadadır hem cennettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun o dilekten itibaren ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek noktasından itibaren geçecek olan 7-8 aylık bir süre içerisinde nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle ruhunun Allah'a ulaşması sağlanacaktır. Bu mutlaka sağlanır. Neden? Çünkü bu işlemi yapacak olan kişi değildir. Ona yaptıracak olan, onun gerçekleştirmesini ona tesir suretiyle garanti eden, onu yaratan Allah var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu garantiyi elde eder. Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, o kadar güzel dizayn edilmiş ki, Allah'a yaklaştıkça Allah ile dostluğunuz daha üst, daha üst, daha üst boyutlara çıktıkça bunların ne kadar hayati gerçekler olduğunu, insanın ne kadar büyük mutluluklara taşıdığını o zaman göreceksiniz adım adım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olalım. Allah'a ulaşmayı dileyelim. Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmayı dileyelim. Ya da Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi dileyelim. İkisi de aynı şey. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek için ruhunuzun Allah'a ulaşması gerekir. 7 tane gök katını aşacaktır. 1. Soldan sağa doğru 7 tane alem geçecektir. 2. Zikir hücrelerindeki görevini de tamamladıktan sonra Sidretül Müntaha'dan dikey bir yolculukla indi ilahiye çıkacak. Allah'ın zatında fena fillah olacaktır. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Dünya mutluluğunun yarısını sağlar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an 1. kat cenneti sağlar. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetinde 2. kat cenneti sağlar. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında 3. kat cenneti sağlar. Daha ötede zikri günün yarısını aştıktan bir süre sonra nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikiminde fizik vücudunu teslim eder. Daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim eder. Sonra da iradesini Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınır.
Bunların hepsi mutluluğun daha üst, daha üst, daha üst boyutlara taşınmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yarenlik, bir gönül sohbeti burada tamamlandı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve huzurlarından ayrılıyorum inşallah.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Her zaman sizlerle birlikteyiz sevgili kardeşlerimiz. Kalplerimiz birlikte. Biz bütünün birer parçasıyız. Sevgili kardeşlerim, bu dünya adı verilen gezegende bir hayat sürüyoruz. Bu hayatımız bütün insanlar için bir güzellik teşkil etmelidir. Eğer görevimizi başkalarını mutlu etmek olarak kabul edersek, kendimizi buna hazırlarsak ve hayatımızı başka insanları mutlu etmek istikametinde dünyadaki en güzel vasıta olarak değerlendirirsek, o zaman hayatımız bir gül bahçesini muhtevasını alır. Sevgili kardeşlerim, insanları seviyoruz. Dikkat edin ki, eğer siz İnsanları severseniz, onlar da sizi sevecektir. Sevginin karşılığı sevgidir. Nefretin karşılığı da nefret. Belki de insanların bu konudaki en büyük hatası, başkalarına onların sevdiklerini davranışlarıyla göstermemeleri ve böylece ispat etmemeleridir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki siz etrafınızdaki insanları seviyorsunuz. Ama onları sevdiğinizi onlara ispat edemezseniz, o zaman onlar sizin kendilerini sevdiğinizi nasıl anlayacaklar? Elbette anlamaları mümkün olmaz. Eğer bu cepheden bakıyorsak olaylar dizisine, sevgili kardeşlerim, hepiniz için bir güzellik, bir mutluluk, başkalarına mutluluğu yaşatmanın verdiği mutluluk ve huzur gelip size de yerleşecektir. Öyleyse insanları sevmekten kaçınmamalıyız. Hayatımız sevgi üzerine kurulan bir dünyayı her zaman beraberinde taşımalıdır. Sevmek mutlu etmek isteğinin başlangıç noktasıdır. Eğer birisini severseniz, onu mutlu etmek istersiniz. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve de bunun tabii neticesi olarak da istiyoruz ki hepiniz mutlu olasınız. İstiyoruz ki hepinize mutluluğu ulaştırabilelim. Hepinizi mutlu kılalım. İşte böyle bir istikamette harekete geçmek mutluluğun ilk

Mumunu yakmaktır. İlk adım. Sonra diğer mumlar birer birer yanacaktır. Eğer hedefiniz başka insanları mutlu etmekse, onları mutluluk istikametinde hedefe ulaştırmaksa, sevgili kardeşlerim, hepiniz için bir güzellik mutlaka has bahçenin gülleri gibi açacak ve o muhteşem gül kokusunu etrafa dağıtacaktır. Sevgili kardeşlerim, sevecen olun. İnsanları sevin ki onlar da sizi sevmek için bir zemine sahip olsunlar. Sevenler sevilir. Sevgili kardeşlerim, eğer severseniz sevilirsiniz. Onlar beni sevsin de ben de o zaman onları severim. Birçok insanın iç dünyasında yatan gerçek budur. Bu bizim ölçülerimize göre çok yanlış bir felsefedir. Biz sevelim ki onlar da bizi sevsinler. Biz sevgimizi ishar edelim ki, açıkça ortaya koyalım ki, sevdiğimizi onlara hissettirelim ki, onlar da bizi sevsinler. Sevgili kardeşlerim, başkalarından onlar bizi sevsin de biz o zaman onları severiz diye bir şeyler beklemek şeytanın insanları kurduğu en büyük tuzaktır. Ya onlar da sizin gibi düşünüyorlarsa, o beni sevsin de ben onu severim diyorsa ne olur? Hiç kimse birbirine onları ne kadar sevdiğini anlatamaz. Anlatamazsa ne olur? Kalpler birleşemez. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey Allah'ın etrafında kalplerin birleşmesi, sevgi üzerine bir beraberlik. İnsanları severseniz onları mutlu etmeye çalışırsınız. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Seven, sevdiğini mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olur. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey sevdiğinizi davranışlarınızla, anlatımınızla belli etmektir. Böyle bir şeyi gerçekleştirmek üzere harekete geçtiğinizi düşünelim. İlk harekete geçen sizseniz, etrafınızdaki insanların hepsine birer birer onları ne kadar çok sevdiğinizi ishar eden, açıklayan davranışların sahibi olmuşsanız, onların hepsi adım adım bundan etkileneceklerdir. Bu etkilenme pozitif bir etkilenmedir. Bu etkilenme Allah'ın emrettiği bir dizayndır. Allah Teala istiyor ki biz etrafımızdaki herkesi sevelim de bu sebeple biz onları seviyoruz diye onlar da bizi sevsinler. Şeytan da insanlara tam aksini söyler. O beni sevsin de ben o zaman onu severim. Ben onun oyuncağı değilim.
O benden üstün bir insan mı ki ben onu sevecekmişim de o da beni sevecekmiş? Böyle saçma şey mi olurmuş? Bunların hepsi şeytanın insanları birbirine yaklaştırmamak için sevgi halelerini insanlar arasında birbirine ulaştıran bir dizaynı oluşturmaması için iblis devamlı olarak insanları bundan arındırmaya, devre dışı bırakmaya çalışır. Evvela o seni sevsin de sen de o zaman onu seversin. Doğrusu budur. İşte iblisin söylediği şey budur. Ama bu doğrusu değil, yanlışıdır. Neden? Çünkü biz o zaman başkalarının keyfine bırakıyoruz. Şeytanın da istediği bu zaten. Başkalarının keyfine bırakın ki onlar nasıl olsa siz onları sevmedikçe, sevdiğinizi belli etmedikçe onlar da size sevgilerini belli etmeyeceklerdir. Felsefe bu ve akla yakın. Ama şeytanın bacağını kırabilir miyiz? Elbette. Onlar, etrafımızdaki insanlar bize sevdiklerini belli etmiyorlarsa, bizim de onlar bize sevdiklerini belli etsin de biz o zaman onları severiz. Biz de sevdiğimizi belli ederiz. Tarzında bir inancın sahibi olsaydık beklerdik. Onlar da aynı inancın sahibi olarak hep beklerler. Ama hal böyleyse, realite buysa o zaman bizim harekete geçmemiz lazım sevgili kardeşlerim. O zaman biz harekete geçeceğiz. Onlara diyeceğiz ki ben seni çok seviyorum. Her halin bende pozitif etkiler uyandırıyor. Sen muhakkak ki Allah'a yakın bir insansın. Benim kalbim böyle söylüyor. Ben de yakın olmaya çalışanlardanım. Daha yakın bir beraberliğimiz olursa belki başka insanlara da örnek teşkil ederiz. Onların da birbirlerini sevmelerinde metaldar oluruz. Öyleyse biz de aynı güzelliği gerçekleştirelim. Ben seni çok seviyorum. İşte bunu söylemek bana huzur veriyor, mutluluk veriyor. Bugüne kadar olan davranışlarından benim çıkarabildiğim sonuç, senin de beni sevdiğin istikametinde. Öyleyse biz birbirini sevenler olarak sevdiğimizi ishar etmeliyiz. Ortaya koymalıyız. Başka insanlar da davranışlarımızdan, konuşmalarımızdan bizim birbirimizi sevdiğimizi bir Allah sevgisiyle karışık bir sevgiyle sevdiğimizi bilmeliler. Allah'ın istediği şey seviniz. Nefret etmeyiniz. Nefret ettirmeyiniz. Seviniz. Sevdiriniz. Öyleyse sadece biz etrafımızdaki insanları sevmekle kalmayacağız. Etrafımızdaki insanların birbirini sevmesi konusunda onlara yardımcı olacağız. Onlara yol göstereceğiz. Onların birbirini sevmesini, daha çok sevmesini, daha çok sevmesini gerçekleştirmeye çalışacağız.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları sevmek Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Ve bu sevginin kanatları altında gönüller birleşir. Sevgi tohumları etrafı sarar. Sevmek Allah ile birlikte olmayı getirir. Nefret de şeytan ile birlikte olmayı getirir. Öyleyse sevmeliyiz aziz kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, sevgili kardeşlerim. Sevmekten çekinmemeliyiz. Sevmek Allah-u Teala'nın öyle bir dizaynı ki bu dizaynda bütün insanlar için bir hedef var. Mutluluk. Sevgi onu yönlendirebileceğiniz bir imkanın sahibidir. Herkes sevgi yoluyla başkalarına dost olabilir. Ama nefret bu dostluğu yok eden, devre dışı bırakan ve insanları şeytana yaklaştıran bir negatif veçhe ifade eder. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek daima hedefiniz olmalıdır. Böyle bir dizaynda insanlar için yaşamak Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir diye düşünüyoruz. Çünkü böyle bir dizaynda insanları sevmek üzere yola çıkmak, sevgi üzerine konuşmak, mutluluğun yaşanmasının temelini teşkil eder. Birisini severseniz, etrafınızdaki insanları severseniz, onları mutlu etmek istikametinde bir talep içinizden fışkırır. Hep bu istikamette bir gayretin sahibi olursunuz. Nefret edenlerse hiç böyle bir talebin sahibi olamazlar. Hatta nefret eden insanlar zaten tasavvufu yaşamayanlardır. Yaşamadıkları için de başkalarını rahatsız etmek, davranış biçimleriyle onların kalbini kırmak bunlar için zor bir konu teşkil etmez. Çabucak öfkelenirler, insanları kızarlar ve intikam almak isterler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar her zaman yanlış davranabilirler. İnsanlar her zaman nefsleriyle hareket etmek çoğunlukta mevcut olduğu için yanlış ve başkalarını üzecek davranışlarda bulunabilirler. İşte sizin göreviniz orada başlar. Böyle olan insanlara çatarak onların söylediği

dinden daha kötü sözlerle onlara cevap vererek, onları alaşağı etmek maksadıyla anlaşmazlığa girmek

Bunu yapmak da hiç de zannedildiği kadar zor değildir. Varsın, o öfkelensin. Siz sükunetle onu ne kadar çok sevdiğinizi ifade ederseniz sevgili kardeşlerim, sizin öfkenize karşılık ben size sinirlenemem. Ben size kızamam. Allah Teala benim kalbimden öfkeyi, kini, nefreti aldı. Ben bir ömür boyunca sizinle dost kalmak isterim. Huzur içinde yaşamak isterim. Ve hedefim sizinle beraber olmaktaki hedefim sizi mutsuz etmek, huzursuz etmek, sizi küçültmek, aşağılamak değil. Yüceltmek. Ben Allah Teala'dan bunu öğrendim. Ben Allah'ın dostlarından bunu öğrendim. İşte böyle söylemelisiniz sevgili kardeşlerim. İnsanlar için bütün güzellikler Allah Teala tarafından onların kalbine akın akın bir nehir gibi, çağlayan gibi gönderilir Allah Teala tarafından. Ama siz o çağlayanın sizin kalbinize ulaşmasına ne kadar metaldar olursanız, ne kadar sebebiyet verirseniz, onların da kalbinize girişi o kadardır. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, hep ipler sizde. Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Kim başkalarını mutlu ederse başkasına ulaştırdığı her mutluluk seviyesi kadar kendisi de mutlu olacaktır. Allah'ın kanunu budur. Allah Teala başka insanları mutlu etmenizi istiyor, siz mutlu olasınız diye. Eğer kendinizi başka insanların mutluluğuna adarsanız, salt onları mutlu etmek için hayatınızı tanzim ederseniz, size öfkelense de, kızsa da, siz ona kızmazsanız, öfkelenmezseniz, sükunetle ondan nefret etmediğinizi, onu çok sevdiğinizi ifade ederseniz, o kişinin elindeki bütün öfke sağlayıcılar sistemini yok edersiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah için olmak, insanları sevmenin tamamlayıcısıdır. Karşınızdaki insandan yana olmak, kendinizden yana olmamak bunun temelini teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, bütün insanları bu istikamette mutlaka en güzele davet edebilirsiniz. Onlara hayatlarını daha güzel kılacak olan güzel davranışlar, onları mutlu eden davranışlar, etrafınızdaki insanların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını Allah Teala size de yaşatacağı için ne kadar çok insana bu güzellikleri yaşatabilirseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Onların her birinin mutluluğun belki 10 katını,
Belki

5 katını belki 20 katını geçirebilirsiniz sevgili kardeşlerim. Görüyor musunuz? Mutluluk denilen şey başkalarının elinde değil. Sizin mutluluğunuz sizin elinizde ve başkalarına ulaştırabildiğiniz, onlarda sağladığınız mutluluk kadar Allah-u Teala'nın size verilen bir hediyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları seviniz. Onlardan nefret etmeyiniz. Onlar size yanlış davranışlarda bulunuyorlar diye, sizi kızdıran davranışlarda bulunuyorlar diye, siz de onlara kızmayın. Böyle bir hakkınız yok mu? Var. Kısasa kısas, Allah-u Teala'nın müsaadesi içinde. Ama kötü bir davranışa, güzel bir davranışa, davranışla mukabele etmek, kötülüğe iyilikle mukabele etmek Allah'ın temel emridir. İster ki herkes öyle yapsın. Sevgili kardeşlerim, bir topluluğun böyle olmaya başladığını düşünün. Adım adım toplumun içinde kötü davranışlara, güzel davranışlarla karşılık vermek, duruma hakim olmak istikametinde yücelecektir. Genişleyen bir çevreyi içine alacaktır. Ve insanlar tecrübe kazandıkça başka insanları mutsuz etmek istikametinde değil, mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olacaklardır. Bu ne sağlar? Bu Allah-u Teala'nın güzelliğini sağlar. Allah'ın bir insana ulaştırabileceği şey mutluluktur, huzurdur. Eski adıyla saadettir. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı yeni bir dizayn üzere tanzim etmek istemez misiniz? O zaman bu söylediklerimizi sakın unutmayın. Başkaları size karşı kötü davranışlarda bulunabilirler. Sizi sevmeyebilirler. Sizden nefret bile edebilirler. Ama onlara kızmayın. Onları cezalandırmayın. Onlar varsınlar, yapmakta oldukları davranış biçimlerini devam ettirsinler. Size kötü davranmayı devam ettirdiklerini düşünelim. Böyle bir noktadan itibaren sizin o kötü davranışlara vereceğiniz hep en güzel cevaplar, adım adım onların üzerinde tesir icra edecektir. Onların öfkesine sizin sevgiyle karşılık vermeniz, onları küçültmek konusunda en ufak bir gayretinizin olmaması, onların davranış biçimlerindeki kötülüğü, çirkinliği onların yüzüne vurmamanız, bunların hepsi o size kötü davranan insanın gözlerinde ve kalbinde iz bırakacaktır. Sonuç mu? Sonuç adım adım o insanın sizi daha yakından tanımaya çalışması olacaktır. Tanıdıkça sizin sadece Allah için yaşadığınızı, insanları mutsuz etmek değil, mutlu etmek hedefine dayalı olarak Allah'ın sizin davranış biçimlerinizi tanzim ettiğini,
onlar tespit edeceklerdir. 1, 2, 3, 4, her davranışınızın arkasında aynı güzellik yatıyorsa, onlar size kızsa da, sizden nefret etse de, siz onlara kızmıyor ve onlardan nefret etmiyorsanız, o zaman size sonsuza kadar kızamazlar sevgili kardeşlerim. Sonsuza kadar sizden nefret edemezler. Her kötü davranışa vereceğiniz her güzel cevap, onları kırmak şöyle dursun, onları mutlu kılacak olan cevaplarınız, onların mutlu olmasına sebebiyet verecektir. Ve sizdeki bu değişikliği gördükleri zaman ne oldu diyecekler, sana ne oldu? Sende büyük değişiklikler görüyorum. Eskiden biz hep çatışırdık. Herkes kendi fikrini müdafaa ederdi. Hatta birbirimize ters davranışlarda da bulunabilirdik. Seninle bunları çok yaşadık. Ama şimdi ben sende farklı bir şey görüyorum. Ben aynı davranışların sahibiyim. Ama sen benim davranışım hangi negatif istikamette yer almışsa konuşmamın içerisinde, senin bu davranışa negatif bir tepki göstermediğini görüyorum. İşte bu beni şaşırtıyor. Sana ne oldu? Ve bu gördüklerim bende başka bir şey daha uyandırdı. Sen kızmıyorsun. Sen bana öfkelenmiyorsun. Sen benden intikam almayı düşünmüyorsun. Sende değişiklikler var. Ne oldu sana? Anlat bana sevgili kardeşim. Sana ne oldu? Ben seni hep mutlu görüyorum. Oysa ki ben başka insanlarla hep dalaş içindeyim. Onlara olan öfkem bitmek tükenmek bilmiyor. Onlar da bana zaten mütemadiyen ters davranıyorlar. Onlar bana ters davrandığı için de ben de onlara ters davranıyorum. Şimdi bu noktada duralım. Acaba gerçekten ötekiler hep başlangıçta ters davranmışlar da bu kardeşimiz onların ters davranışına karşı mı onlara karşı ters davranmış? Yoksa kendisinin de hataları var da bu hatalar sebebiyle o hata karşısındakine ters davranmak şeklinde tecelli etmişse, karşı taraftan da gelecek olan tepki ters istikamette onu üzecek bir hüviyet taşıyacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, bilmecenin çözümüne geldik. Başkaları mı? Onlar bize varsın, güzel davranmasınlar. Varsınlar aleyhimizde söylesinler. Ama biz onlara çatmamalıyız. Onlardan intikam almaya çalışmamalıyız. Belki başlangıçta değil ama bir süre sonra bu insanlar düşüneceklerdir. Biz onlar o kişi hakkında bu kadar kötü söz söyledik. Hep onu küçültmeye çalıştık. Hep insanlar karşısında onu nasıl karalayabiliriz diye gayretler ettik. Ama o bizim bunu yaptığımızı görmesine rağmen bize karşı en ufak bir negatif davranışta bulunmadı. Bu nasıl oluyor? İşte sevgili kardeşlerim, o bize ters davranan insanlara
Bizim hakkımızda dedikodu yapan insanlara, eğer biz sanki onlar bize bunu hiç yapmamışlar gibi bir davranış biçimi sergileyebilirsek, Allah'ın istediği şeyin bu olduğunu idrak eden birisi olarak bunu yapıyorsak, o zaman o arkadaşlarımız düşüneceklerdir sevgili kardeşlerim. Biz onlar hakkında şöyle şöyle şöyle sözler söyledik. Onu o kadar küçültmeye çalıştık. Ve neticede ondan bize karşı hiçbir negatif işaret gelmedi. Eğer o gerçekten hatalı birisi olsaydı, nefsiyle hareket etseydi, mutlaka bizim bu davranışlarımızın karşısında o da bize öfkeli bir tarzda haddimizi bildirmeye kalkacaktı. Ama yapmıyor bunu. Acaba bunu yapmamasının arkasında ne var? Neden biz ona karşı savaş açıyoruz da, onu küçültmek için her şeyi yapıyoruz da, o neden acaba bizim hakkımızda hiçbir şey söylemiyor? Bir negatif davranışı oluşmuyor. O zaman acaba sakın bu kişinin Allah ile bir yakınlığı olmasın? İşte bu noktaya gelen insan o zaman hacet namazını kılacak ve Allah'tan sizi soracaktır. Sorduğu zaman da jeton düşecektir. Allah Teala ona sizin hakkınızda doğruları söyleyecektir. Kendisini müdafaa etmemesinin arkasında sadece onun hakkında dedikodu eden size bir hat bildirimine girmemek istikametindeki davranışıdır. O kendini müdafaa etmez. Siz onu Allah'a sorup öğreneceksiniz. Acaba gerçekten suçlu mu, hatalı mı? Onu Allah'tan sorup öğreneceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, sokak kavgaları, insanların ağız dalaşları hep aşağıda kalan zavallı işlevlerdir. Allah'ın dostları kimseyle kavgaya girmezler. Kavga etmezler. Onlara kötü davranılabilir. Her zaman olmuştur. Olacaktır da. Ama onlar kendilerine kötü davrananlara kötü davranmak yetkisinin sahibi değillerdir. Onlar sadece sevmeyi öğrenmişlerdir. Kendilerini sevenleri de severler. Kendilerini sevmeyenleri de severler. Kendilerinden nefret edenleri de severler. İşte sevgi üzerine kurulu dünya böyle bir dünyadır sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek söylüyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere, saadetten bahsetmek üzere. Allah-u Teala insanları bu açıdan iki kısma ayırıyor. Saitler, şakiler. Saitler, mesut olanlar. Şakiler de mesut olmayanlar. Gidecekleri yer birinci grubun cennet, saitlerin. İkinci grupta şakiler, gidecekleri yer cehennem. Mesut kelimesi, saadet kelimesi, sait kelimesi aynı kökten geliyor. Kök, mutluluk kökü. Mesut olma kökü. İnsanlar ya mutludurlar ya mutsuz. Ama insanların çok büyük bir kısmının hemen peşin olarak mutsuz olduğunu söylemek mümkün. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Bir, cennet mutluluğudur. İki, dünya mutluluğudur. Öyleyse cennet mutluluğunun tarifini vermeye gerek yok. Herkes cennet mutluluğu konusunda çok şeyler bilir. Ama dünya mutluluğundan ne haber? Tasavvufun dışında olan insanlara mutlu musun diye sorduğunuz zaman cevap alırsınız. Mutlu olduğunu söyler kişi. Acaba gerçekten mutlu mudurlar? Dersiniz ki, bak Allah'a ulaşmayı sen diliyor musun? Hayır, dilemiyorum. Ne demek bu? Allah'a ulaşmak diye de bir şey mi varmış? O zaman dilemiyorsan sen mutsuz bir insansın. Böyle dediğiniz zaman karşınızdaki kişi size birazcık öfkelenir. Ne münasebet der, sen benim mutsuz olduğumu nereden biliyorsun? Ben aslında çok mutluyum. Sevgili kardeşlerim, böyle bir tartışmaya sakın girmeyin. Sen mutlusun, mutsuzsun diye tartışmaya girdiğiniz zaman o belki de kurtulacak olan bir kişiyi, mutluluğa sizin vasıtanıza ulaşabilecek olan bir kişiyi, belki de orada kaybedebilirsiniz. Onun gerçekten cennet saatini kazanmasını, dünya saatini kazanmasını farkına bile varmadan belki de engellemiş olursunuz. Hiçbir zaman insanlarla iddialaşmaya girmeyin. Sen mutlu musun, mutsuz musun diye. Ama insanlara mutluluğun reçetesini verin. Onların ne durumda olduğuyla ilgilenmeden. Siz Kur'an'da Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştiriyorsunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırmak, onların mutluluğa ulaşmasını temin etmek. Bunu gerçekleştirdikçe sizlerin sayesinde insanlar Allah'ın yolunun

ne olduğunu öğrendikçe, Allah'ın yoluna girdikçe, her geçen gün onların mutluluğu adım adım artacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece siz de başka insanların mutluluğu yaşamasında methaldar olacaksınız. Buna sebebiyet veren olacaksınız. Öyleyse bütün insanlar mutlu olmalı. Talebimiz, dileğimiz, niyetimiz ve görevimiz bu. Ama ne var ki insanlar mutlu olmayı istiyorlarsa bizim dilememizle, sizin dilemenizle hiç kimse mutlu olmaz. O kişinin mutluluğu dilemesi lazım. Ne yani mutluluğu dilemeyen insan mı var diyorsanız doğrudur. Mutluluğu dilemeyen hiç kimse yok. Herkes mutlu olmak istiyor. Ama bir sualimiz var. Peki çok güzel. Öyleyse neden bu insanların %90'dan fazlası mutsuz? Şu dünya hayatını yaşarken bin türlü sıkıntı içerisinde, huzursuzluk içinde hayatlarını geçiriyorlar. Neden? Çünkü mutluluğun reçetesini bilmiyorlar. Sadece ilmin sahibi değiller demek yetmez. İlim onlara takdim edildiği zaman ellerinin tersiyle ilmi geri çeviriyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu ilim bizim ilmimizin değil, bizim ilmimiz değil. Allah'ın ilmi. Evvela birinci madde, Allah en kıymetli mahluk olarak insanı yarattı. Allah'ın en çok sevdiği mahluk, üzerine titrediği mahluk, her şeyi uğruna yarattığı mahluk insandır. Sizin sevdiğiniz birisi varsa onun için ne düşünürsünüz? Ne istersiniz? Onun nasıl yaşamasını, nasıl olmasını istersiniz? Eğer onu seviyorsanız mutlu olmasını istersiniz, öyle değil mi? İşte Allah'ın da en sevdiği mahluk olan insanı Allah mutlu kılmak istiyor. Kur'an-ı Kerim de dahil olmak üzere bütün kutsal kitapları, mukaddes kitapları bu hedefe yönelik olarak Allah-u Teala indirmiş. Bütün kitaplar bir mutluluk davetiyesidir. Bütün kitaplar bir mutluluk reçetesidir. Bütün mukaddes kitaplardan bahsediyoruz. Yani nebilere indirilen şeriat kitaplarının hepsi mutluluk davetiyesidir, mutluluk reçetesidir. Yani mutluluk kılavuzudur. Aynı zamanda mutluluk garantisidir. Sevgili kardeşlerim, eğer ben size desem ki Allah mutluluğunuzu garanti etmiş, haberiniz var mı? Bizim kardeşlerimiz diyecekler ki elbette haberimiz var. Onun için mutluluğa talip olduk. Onun için buradayız. Evet. Ama peki ya geri kalanlar, sevgili kardeşlerim? Onlar gözümüzün önünde birer cehennem yolcusuysa, sadece bilmedikleri için ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kurtulmaları mümkün değilse, o zaman onlara acımaz mısınız? Ha benim can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman onlara acımaz mısınız? Onun için Allah-u Teala fitne katilden beterdir diyor. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki milyonlarca insan, on milyonlarca insan cehenneme gidecek bu ülkeden. Sadece Allah'ın hakikatlerini bilmediği için din adamlarının da çok büyük bir kısmının gideceği yer orası. Gene aynı sebeple Allah'ın hakikatlerini bilmedikleri için Kur'an'ı
unuttukları için, dinlerini Kur'an'dan öğrenmedikleri için, öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gözümüzün önünde ...60 milyondan fazla insanın cehenneme doğru yaklaşması söz konusu ve kulaklarını Allah'ın söylediklerine tıkamaları ve kurtuluş reçetesini tatbik etmemeleri. Sevgili kardeşlerim, sanki zor bir şeyden bahsediyormuşuz gibi, daha kolay ne olabilir diye düşünüyorum. Daha kolay ne var ki? Allah Teala diyor ki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması gerek, üzerinize farz ve siz bunu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiğiniz an, yani sadece bunu gerçekleştirmeyi dilediğiniz an, Allah Teala'dan dilediğiniz an Allah sizi mutlaka cennetine alır. Matematik bir ifade, bir dilek eşittir cennet. Sevgili kardeşlerim, insanların yapması lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Bitti. Reçete bu kadar. Emir bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kimdir? O kişi bir, Allah'a inanan birisidir. O kişi kimdir? İki, o kişi ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracağına da kesinlikle inanan bir insandır. Üç, ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın üzerine farz kıldığı bir hususu dilemiştir. Sevgili kardeşlerim, belli başlıları 12 tane olan ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırma konusundaki farzların sayısı çok yükseldi. Önümüzdeki günlerde onları inceleyip sizlere inşallah yeni bir hüviyette tekrar sunmak istiyoruz. Sayı çok daha yukarılarda. Hidayet ayetleri, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması konusu yüzlerce ayetle ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan farz olanlar da bizim sizlere belli başlılarını söylediğimiz 12 tane değil, çok daha fazla. Hepsi de Kur'an ayeti sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açık bir şekilde davet etmiş. Ne olmuş? Bundan 14 asır evvel bütün sahabe insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanmışlar ve Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da şeytana kul olmaktan iştinab etmişler. Kurtarmışlar kendilerini. Ve sahabe dediğimiz kişiler kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, onların hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuş. Peki bu kesin mi? Evet, kesin. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, sahabeden bahsediyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Kim o?
ümmi, nebi, resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Felah, askeri standartlarda birinci kat cennet. Kurtuluş, cehennemden kurtuluş. Bütün sahabe, kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun yaşadığı devrede tabi olanlar sevgili kardeşlerim. Şu tabiyet müessesesini yok etmek için ne kadar büyük gayretler sarf etmişler şu iblisin takımı. Ama başaramadılar. Kur'an-ı Kerim'i yok edemiyorlar. On binlerce nüshası dünya üzerinde, insanların evlerinde, duvarlarda, duvarlara asılmış bir vaziyette torbalar içinde duruyor. Öyleyse yok etmeleri mümkün değil. Ama iblisin kurnazlığı orada ki yok etmemiş. Kur'an-ı Kerim aynen duruyor ama gizlemeyi başarmış. Ne yapmış bu iblis sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını mı değiştirmiş? Bir harfine bile dokunamamış. Bir kelimesini bile çıkaramamış Kur'an-ı Kerim'den. Ne yapmış? Unutturmuş. Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş insanlara. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. İyi ama bu kadar üniversitede bu kadar ilim okunuyor din adına, isimlerini bile doğru dürüst bilmiyoruz o okunan ilimlerin. Evet, zaten problemimiz burada. O ilimler var diye Kur'an unutulmuş. O ilimler yüzyıllar boyunca adım adım Kur'an-ı Kerim'in yerini almış. Ve insanları Allah'ın yolundan saptırmış. Ne olacak yerde saptırmış? Allah'ın yolunun dışında olan insanları Allah'ın yolunu alıp hidayete erdirecek yerde, insanları hidayetten saptıracak bir ilim çıkmış ortaya. Allah Teala ona peygamberi vasıtasıyla, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla faydasız ilim denilmiş, dedirtmiş. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde? Diyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte nedir faydalı ilim, nedir faydasız ilim? Gelin bakalım beraberce. Sadece ikiye ayıracaksınız sevgili kardeşlerim. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, dilemeyenler. Faydalı ilim bu dileği öğrenmektir. Faydasız ilim reddetmektir. Bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, Allame-i Cihan olsanız, eskiden böyle bir tarif vardı. Allame-i Cihan denirdi. Cihanın en büyük alimlerinden olsanız demek, gene de paçayı kurtaramazdınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bir Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bu kadar basite indirgiyor. Ne kadar basite indirgiyor? Ya Allah'a ulaşmayı dilersin, Allah'ın cennetine girersin, ya da dilemezsin. O zaman gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, daha basit bir ifade olabilir mi? Kör kör parmağım gözüne diyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz diyoruz. Dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennem diyoruz. Ey oradakiler diyoruz, şu kulağınızı açın da bizi dinleyin diyoruz. Allah'ın emri bu. Onlar da diyorlar ki eski köye yeni adet. Hayır, eski köye yeni adet değil. Eski köylerin hepsinde bu adet vardı. Her huzur namazının imamının yaşadığı devirde, ki hiçbir devirde insanlık huzur namazının imamı olmadan yaşamadı. Öyleyse
her devirde mutlaka huzur namazının bir imamı var olmuştu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın vurguladığı husus ne? Allah-u Teala negatif cepheyi tam olarak açıklığa kavuşturmuş. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Nasıl diyor? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيْنُ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمِ النَّارِ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize münaki olmayı, ruhlarını övmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yerse kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, sadece ikiye ayrılmış insanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Geri kalanların hepsi detay. Asıl unsur, Allah'ın büyük hakikati bu ayette yatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Gidecekleri yer cehennem. Mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için bunu yapacaklar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ya aksi olursa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Hadi gelin beraberce bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Vellezî neştenebut tâgûte en yâbudühâ ve enâbu ilallâhi lehümün büşrâ febeşşir ibâdî. Ne diyor Allah Teala? Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kurtardılar kendilerini. Şeytana değil, tağuta, insan ve cin şeytanlara, her türlü şeytanlar tağut adını alıyor. Onlar tağuta kul olmaktan kaçındılar, iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani hem cennet müjdesi, hem dünya saadet müjdesi. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Konu sahabe ile ilişkili zaten. Bütün sahabenin Allah'a kul oldukları kesinleşiyor. Kulumunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktası. Bu Allah'a yönelmedir. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Kişinin ruhu o kişi hayattayken Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse muhtevaya bakalım. Ne olur ulaşırsa? Ulaşırsa üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama bilin ki bu insanlar sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması
mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Elbise Allah'ın dizaynı içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluşa ulaşanlar onlar. İsimleri amin olanlar. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın cennetine girecekleri kesin olan kişilerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkatle bir noktaya bakın. Allah Teala Vel Asr suresinde amin olanların hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor. Vel Asr, al zamana, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû. Ama aminu olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimse hüsranda olmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hüsranda olmak ne demekti? Kişinin günahlarının sevaplarından fazlası fazla olması demekti. Müminin suresi 103. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimdi bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olacaklar olanlar, kazandıkları derecelere itibariyle gidecekleri yer cehennem olanlar, kazandıkları derecelerin günahlarının sevaplarından fazla olması halinde gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Ama amin olanlar hüsranda olanlardan değil, yani sevapları günahlarından fazla olanlar, bir başka ifadeyle mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kurtuluş bir dilek, felah, kurtuluş. Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. O kadar. Dilemeyenin kurtuluşu mümkün değil. Şimdi bu hakikati biliyorsanız eğer ve insanların, özellikle din öğretenlerin bundan haberleri bile olmadığını görüyorsanız, bütün ikazlarınıza rağmen onlar hala konuyu ciddiye almıyorlarsa, 60 milyondan fazla insan cehenneme gidecekse, bu ihmal sebebiyle ya da bu kasıt sebebiyle, o zaman üzülmez misiniz sevgili kardeşlerim? Cennet mutluluğu herkesin hakkı, dünya mutluluğu da. Biliyor musunuz? Şu dünya hayatının en az yarısını mutlu olarak geçirebilirsiniz. Yani her 24 saatin yarısını, 12 saatini mutlu olarak geçirebilirsiniz. Dünya saatinin yarısını Allah Teala bir sözünüze bağlamış. Bir söz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Eğer dilerseniz hiçbir kuvvet sizi cehenneme götüremez.
Ama dilemezseniz hiçbir kuvvet sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse bu cennet saadeti tamam. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişi 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka 3. kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı diler, 1. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti başkalarından farklı değildir. Yani mutlu bir insan değildir. Mürşidine ulaştı, tabi oldu, 2. kat cennetin sahibi oldu. Dünya saadeti başladığı anda başkalarından farklı değildir. Ama bu kişi burada başladığı anda dediğim ne? Tabiyetini gerçekleştirdiği anda nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesine başladığı anda mutsuz insanlardan bir farkı yoktur. Daha yeni başlamıştır nefs tezkiyesine. Ve kişiyi mutlu edecek faktör nefsin temizlenmesidir. Nereden temizlenmesidir? Afetlerden temizlenmesidir. Ve kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat göğsüne geliyor. Göğsünden Allah'ın açtığı, göğsünü yararak açtığı yoldan içeri giriyor. Kişinin nefsinin kalbine geliyor. Kalbinin mührünü ard arda gelen rahmet, fazl ve salavat nurları vurup nur kapısının üstündeki mühre vurup onu aşağı doğru itiyor, zülmani kapıya kadar itiyor ve baskı sebebiyle zülmani kapıya ulaşan mühür zülmani kapıyı kilitliyor. Zikir boyunca üzerine gelen rahmetin, fazlın ve salavatın etkisi hep devam edecektir. Mühür de hep orada kalacaktır. Kalıyorsa şeytanın karanlıklarının o kalbe girmesi mümkün değildir zikir boyunca. Ne olur? Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Faziletler %2 rahmetin ötesinde faziletler nefsin kalbini bütünüyle doldurur. Ne zamana kadar? Zikir devam ettiği süre içinde. Peki ne olur? Bu gelen nurlar ne yapar? Bu gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin karşıtı olan manyetik alana sahiptir. Bu sebeple iman kelimesi fazılları kendisine çeker. Ve fazıllar iman kelimesine ulaştıkça ona yapışıp kalırlar. Böylece iman kelimesinin etrafında bir yerleşme, yer edinme söz konusu olur. Fazıllar, fazıl isimli nurlar iman kelimesinin etrafında birikmeye başlarlar. Ruh zemin kattan 1. kata kadar yükselir diğer ruhlarla beraber ama orada kalır, diğerleri yukarı çıkarlar. İkinci defa %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde insan ruhu 2. gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikiminde 3. gök katına ulaşır. 4., 5., 6., 7. defa nur birikimlerinde 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşır. 7. gök katında 7 tane aleme geçer, Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbinde ise 7 defa 7 yani 49, %49 fazıl oluşmuştur. %2 de rahmet oluşmuştur. Yani rahmet nurlarının ve fazilet nurlarının toplamı %51'e ulaşmıştır. Ne demek bu? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kalbi bütün insanların kalbi gibi kapkaranlıktı. %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, isyan, nefret. Nefsin kalbi bu afetlerle %100 doluydu. Doluysa ne olur? Doluysa kişi dünya hayatında mutsuzdur. Neden? Çünkü nefsiyle ruhu arasında
kesintisiz bir kavga vardır. Dengededir. Nefsle ruh aynı güçtedir. Nefsin kalbinde sadece afetler vardır. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen afetler. Ruhun kalbi ise hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği fiilleri ise işlemek istemeyen. Yani iki müessesenin tabiatları birbirine tamamen ters. Nefsin istediğini ruh istemiyor. Ruhun istediğini nefs istemiyor. İkisi de yaratılışlarının gereği olarak kendi dediklerinin olmasını istiyorlar. Vücudun kumanda olan akıl taraflardan sadece bir tanesine geçit verir. İşte akıl Allah'ın bütün emirlerinin yasak olduğu, bütün emirlerinin işlenmediği, bütün yasakların da serbest bırakıldığı bir ortamda kendine gelmişse, bir ortamda şekillenmişse, şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işleme yetkisi verecektir nefse. Allah'ın emirleri için de geçit vermeyecektir. Allah'ın emirlerini yaptırmayacaktır. Gene nefs tarafından her olayın arkasından bir zafer kazanılacaktır. Böylece kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmediği için Allah-u Teala'dan gelecek olan, o olayın hemen arkasından gelecek olan azapla azaplanacak. Yasak ettiği fiilleri işlediği için gene azaplanacaktır. Böylece kişi devamlı bir mutsuzluk dizaynı içerisinde yaşayacaktır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bu konumuzun başlangıcı, kim nefs tezkiyesine başlarsa, başladığı noktaya kadar hayatı hep mutsuzlukla geçecektir. İş dünyasında devamlı bir kavga var olduğu için, nefs ile ruh arasında bir diyalektik kavga, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir kavga, çünkü iki unsurun faktörleri birbirine tamamen zıt olarak yaratılmış. Kavga kaçınılmaz. İş dünyanızda kavga var. Kavga varsa iş dünyanızda mutsuzsunuz. Hem emirler cephesinde mutsuzsunuz, Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorsunuz. Hem yasaklar cephesinde mutsuzsunuz, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için. Hem de mutsuzsunuz. Her seferinde bu iki güç, yani nefsiniz ve ruhunuz, devamlı bir savaş halinde olduğu için. Nerede kavga varsa, nerede savaş varsa, orada kavga ve savaşın olduğu yerde, orada kaosun olduğu yerde mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve kişi iç dünyasında, bu dünya hayatında, iç dünyasında huzursuzdur. Peki huzurun sağlanması neyle mümkün olabilir? Bir tek sebeple mümkün olabilir, kavganın bitmesi. Biter mi? Elbette biter. Allah Teala size nefs vermiş ama o nefsin ahsine dönüşebilecek olan özelliğiyle beraber teslim etmiş size. Biz diyor nefsi, insanı diyor ama nefsi kastediyor. Bir ahseni takvim içerisinde yarattık. Ahsene bir zaman parçasında bir takvim içerisinde ulaşabilecek olan bir

O zaman anlayacaksınız. Nefsinizi, onun içindeki afetleri tanıdığınız zaman mutsuzluğunuza isim koyabileceksiniz artık. İç dünyanızdaki kavga. O kadar mı? Hayır. Mutluluğunuzun daha önemli bir sebebi dış dünyanızda. Neden? Nefsiniz var. Başka insanlara karşı kötü davranıyorsunuz. Nefs üstün olmak ister. Üstünlüğünü başkalarına ispat etmek ister. Üstünlüğünün mutlaka başkaları tarafından kabul edilmesini ister. Ve bu nefsiniz sahip olduğu vasıflar itibariyle bu hüviyettedir. Ve bütün insanlar nefs sahibidir. Herkes başkalarından üstün olduğunu ispat etmek için bir faaliyetin içindedir. Bunu yaparken ne yazık ki bir takım insanlar başkalarını kırarak bunu gerçekleştirirler. Onlara sadece onlardan üstün olduklarını zekayla, konuşmakla, sahip olunan ilimle değil, zor kullanmakla kabul ettirmeye çalışırlar. Kuvvetli, zayıfı ezer. Ve arkasından da her bu tarz olay tahakkuk ettiği zaman Allah mutlaka o kişiye azap verir. Yetmez. Bu kişi kime fenalık yaptıysa, kötülük yaptıysa, kötülük yaptığı kişi o anda, zayıf olduğu anda buna katlanacaktır ama mutlaka intikam almak için fırsat bekleyecektir. İntikam fırsatını yakaladığı zaman mutlaka intikam alacaktır. Alırsa ne olur? Alırsa o kişi birinci etapta kötü davrandığı kişiye, kötü davrandığı cihetle Allah-u Teala ona azap etmişti. Bu sebeple kişi huzursuz olmuştu. Ne zaman ki o kişi kendisine intikam alır, bu kişi gene üzülür. Kendisine karşı bir haksız fiil işlendiği kanısındadır. Ve ikinci defa üzülecektir, huzursuz olacaktır. Ve iç dünyasında o da karşı taraftan intikam almak isteyeceği cihetle intikamı hazırlayıcı bir cephe oluşacaktır iç dünyasında. Mutlaka intikam almak isteyecektir. İşte burada her iki ihtimalde de kişi huzursuzdur. Eğer intikamını alabilirse bir günah işlediği için haksız yere bir başkasına kötü bir davranışla onu zararlı edecek bir davranışta bulunduğu için Allah Teala ona azap edecektir. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle huzursuz olacaktır kişi. Ama her halükarda bu kişi mutlaka huzursuz olacaktır. Öyleyse bu kişi dış dünyasında da huzursuzdur. Başkalarına kötü davrandığı için huzursuzdur. Onlar kendisinden intikam aldığı zaman huzursuzdur. Bu da onlardan intikam aldığı zaman gene huzursuzdur. Hep huzursuzdur ve sıkıntılıdır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olan bu kişi, dış dünyasında başka insanlarla olan ilişkilerin her cephesinde, her safhasında huzursuzdur. O kadar mı? Hayır. Allah ile olan ilişkilerinde de huzursuzdur. Neden? Allah'ın emirlerini gerçekleştirmez. Umurunda bile değildir Allah-u Teala'nın emirleri. Namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez. Özellikle

Özellikle zikir yapmaz, hep huzursuzdur. Zikir yapmayan herkes mutlaka huzursuzdur sevgili kardeşlerim. Emirler cephesinde huzursuzdur, emirleri yerine getirmediği için. Allah mutlaka ona azap eder. Nehiler, yani yasaklar cephesinde gene huzursuzdur. Allah'ın yasakları onun umurunda bile değildir. Nefsi hangi kötülüğü isterse onu işlemektedir. Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller onun için normaldir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne görüyoruz? Nefsi emarede olan bir kişi, yani nefsinde afetler mevcut olan, o afetleri yok edemeyen bir insan için iş dünyasında da huzursuzluk söz konusudur. Nefsi ile ruh arasındaki savaş sebebiyle dış dünyasında da huzursuzluk sebebi huzursuzluk söz konusudur. Başkalarıyla nefsi devamlı çatışma halinde olduğu için, kavga halinde olduğu için, emirler ve nehiler cephesinde de Allah ile olan ilişkilerinde huzursuzdur. Emirleri de yerine getirmemektedir, yasakları da işlemektedir. Öyleyse bu kişi iç dünyasında huzursuz, dış dünyasında huzursuz, Allah ile olan ilişkilerinde gene huzursuz. Aklını başına toplamadığı sürece hep bu huzursuzluk devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse çözüm var mı? Elbette var. Bizi yaratan Allah, en çok sevdiği mahlukunun, kainatı uğruna yarattığı mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Reçeteyi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Reçete bir maddelik. Kahvenizden bir yudum almak kadar basit. Bir cümle. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu hayatı yaşarken ulaştırmak istiyorum. Tamam. Bu kadar. Bu bir gerçek arzu olarak sizden sadır olmuşsa, Allah Teala mutlaka onu işitecektir, görecektir, bilecektir kalbinizdeki bu talebi, bu isteği. Ama kendinizi aldatmayın sakın. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor diyorsanız, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz kesindir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Peki bu size ne sağlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, dünya saadetinin yarısını sağlar. Cennetin üçüncü katına kadar bir imkan sağlar size. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız gün cennetin üçüncü katının sahibisiniz. Bir ve ikinci kat gerilerde kaldı. Üçüncüye ulaştınız. Dünya saadetinde yarısı, en az yarısı sizin. Aslında durum %75'lik bir dilimi gösteriyor. Ama başarmanız mümkün değil. Çünkü şeytan devamlı sizinle uğraşacaktır. Ve başarınızı gölgeleyecektir. Ama ne kadar gölgelese, dünya saadetinin yarısını yaşamanıza engel olamaz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 12 tane ihsan veren Allah Teala sizi 14. basamakta mürşidinize ulaştırır. Tabiyetinizi sağlar ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamak 21. basamaktır. 21. basamağa kadar nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi
gerçekleşir. Gerçekleşirse ne olur? Ruhunuzun kalbi %100 mutluluğa dönük. Yani Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Nefsinizin de %51'i aynı şekilde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Nefsinizin kalbindeki %49'luk bir bölüm hala aynı, Allah'ın bütün emirlerine karşı yasak ettiği fiilleri de işlemek istiyor. Ama bu rakam 249'dur. Yani %25 civarında. O zaman %75 mutlu olmanız lazım. Ama olamıyorsunuz. Nasıl nefsinizle ruhunuz dengedeyken %50 %50 olduğu halde siz yarı mutlu yarı mutsuz bir insan değil, mutsuz bir insansanız, şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle böyleyseniz, burada da aynı olay var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada da aynı dizayn söz konusu. Şeytan nefsinizin kalbinde %51 nur olmasına rağmen, ruhunuzun kalbi %100 nurla dolu olmasına rağmen, bu muhtevada iblis size tesir ediyor. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz 14. basamakta vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar ama devrin imamının ruhu sizin başınızın üzerindedir. Nefsinizi kontrol altında tutacak kuvvet odur. Denge bozulmamıştır. Ama mutluluğunuz gene %50'yi ancak geçer, ancak oraya ulaşırsınız. Şeytan devamlı her an sizinle uğraştığı için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama ne olur? 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Ve sonra da Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın evliyası olursunuz. Mutluluğun %50 çevresinde oluştuğu bir dizayn bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Şu dünyada mutluluğu istiyorsanız, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizi saadete %100 ulaştıracak olan bir faktördür. Ama Allah'ın garantisi altında olan kesim %51 nur birikimine kadardır. Bu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Ama Allah bundan sonra sizi bırakmak niyetinde değildir. Siz onu bırakmadıkça. Yani Allah'a tevekkül edebilirseniz, Allah'ı vekil edebilirseniz kendinize, o sizin fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizi sağlayacaktır. İradenizi tekrar ilahi iradenin kontrolü almasıyla, fizik vücudunuzu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşmanızı sağlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra daimi zikre ulaştıracaktır Allah-u Teala size. Siz Allah'a tevekkül edebilirseniz. O olayı yaşadığınıza göre, Allah-u Teala ruhunuzu verdiği söz gereğince kendisine ulaştırdığına göre şöyle düşünmeniz gerekmez mi?
Madem ki ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah da dileği kabul etti ve ruhumu Allah'a ulaştırdı, öyleyse ben fizik vücudumu da Allah'a teslim etmeyi dilersem ve bunun için yapılacak olan her şeyi yapmaya hazır olursam, Allah Teala mutlaka benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. Bu düşünce tarzı tevekkülün temelidir. Ve Allah'a tevekkül ediyorsanız, mutlaka Allah fizik vücudunuzu da teslim alacaktır. Aynı standart nefsiniz için de geçerlidir. Daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. Daha ötesi, iradenizin de Allah'a teslimidir. Hepsi tevekkülle gerçekleşir. Ve fizik vücudunuzun Allah'a tesliminde mutluluğunuz %80'i aşar. Daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetiniz de %100'ü bulur. Mutlak anlamda mutlu bir insansınız. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey bu dünya mutluluğunu yaşamanızdır. Her kademede de bir cennet katı yükselirsiniz. Ve devam ederseniz yolunuza en sonunda iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edip 7. kat cennetinde sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Aleyhim gayrı maktubi aleyhim ve lallin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah bizleri beraber kıldı. Bir zikir sohbeti bahis konusu olan Allah, bahis konusu olan Allah'ın sizin için hedef seçtiği mutluluk. Bir maksat için yaratıldınız. Mutlu olmak. Bu yol mutlaka Allah'tan geçer. Hiç kimse Allah devreye girmezse mutlu olamaz. Böyle bir şey fizik standartlarda hiçbir zaman mümkün değildir. Cennet içinde, diğer alem içinde mümkün değildir. Öyleyse dünya mutluluğunu mu istiyorsunuz? Allah'a yakın olacaksınız. Cennet mutluluğunu mu istiyorsunuz? Allah'a yakın olacaksınız. Sadece bir tek yolu var, o yol Allah'a ulaştıran yoldur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha size Allah'tan bahsediyoruz. Bir defa daha size sizin mutluluğunuzdan bahsediyoruz. Evvela bir sualimiz var.
Mutlu olmak istiyor musunuz? Yoksa istemiyor musunuz? Ben şu mutsuz dünyamda, mutsuz olmakta devam etmek istiyorum diyorsanız, bu sizin iradeniz, sizin arzunuz. Susarız. Ama kim ben mutlu olmak istiyorum, mutluluğa mutlaka ulaşmak istiyorum diyorsa içinizde, ki böyle demeyen pek az insanın olabileceğini düşünüyorum. Herkes mutlu olmak için yaşar. Öyleyse beni dinleyin sevgili kardeşlerim. Allah sizin şu kainatlar statüsü içinde en büyük dostunuz. Sizi en çok seven. Sizi sevenlerin arasında en çok seven sadece Allah'tır. Ne anneniz, ne babanız, ne evlatlarınız, ne etrafındaki insanlar, ne biz sizi Allah kadar sevemeyiz. Sizi, hepinizi en çok seven Allah'tır. Mutlaka sever. O sevdiği için varsınız. Yaratmayı diledi ve siz dünyaya geldiniz. Varsınız. İşte var olan sizlere sesleniyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutlu musunuz? İşte design bunun arkasında. Ya mutlusunuz ya da mutsuzsunuz. Hükmü peşin olarak ortaya koyalım. Eğer Allah'ın yolunda değilseniz, mutlu olmanız mümkün değildir. Mutlu olmak bedava bir olay değildir. Bir bedeli vardır. O bedeli ödemeden mutluluğa adım atamazsınız. Nedir mutluluğun bedeli? Sevgili kardeşlerim, mutluluğun bedeli bir dilek. Mutluluğu dilemek. Size birisi çıksa karşınıza ve dese ki, dile benden ne dilersin? Trilyonlarca lira param olsun mu dersiniz acaba? Zannediyor musunuz ki o paralar sizi mutlu edecek? Ondan mutluluk dileyecekseniz, işte o zaman muhatabınız Allah'tır. Sizi mutlu etmek için her zaman hazırdır. Ve yolculuk başlasın derseniz eğer, mutluluk yolculuğu, böyle bir yolculuğun başlaması, mutluluğa giden bir trene binmeniz, bir uçağa binmeniz, mutluluğa ulaşmanız, sizin bir dileğinize bağlı sevgili kardeşlerim. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutluluğa imzasını atmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka cennet saadetinin sahibidir. Ne dedim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennet saadetinin sahibidir. Kesin mi? Evet sevgili kardeşlerim. Kesin. Öyleyse mutluluğun ne olduğunu düşünüyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Çok parası olmak o mu mutluluk?
Böyle zannedenlere hep dua ederim Allah Teala'dan. Ya Rabbi derim, şunlara çok çok para ver. Ver ki o paraların sahibi oldukları zaman da mutsuz olduklarını görsünler. Paranın mutluluk oluşturacağını zanneden insanlar. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmektir. Yardım yoksa Allah size mutluluğunuz konusunda yardım etmiyorsa mutlu olamazsınız. Unutmayın ki yardım sadece o yardımı isteyenlere gelir. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse bir dilek sizi mutlaka, sizin hiçbir gayretiniz olmasa dahi mutlaka sizi üçüncü kat cennete ulaştırır. Mutlaka sizi dünya saadetinin yarısından öteye ulaştırır. İradeniz dışında bir şeyler yaparsınız. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah iradenize el koymuştur. Size ibadetleri Allah sevdirecektir. Siz sevmeyeceksiniz. Ve ruhunuzu kendisine Allah ulaştıracaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Eğer diyorsanız ki herkesin ruhu Allah'a ulaşır, doğrudur deriz. Herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama küçücük bir farkla, bir kısmınızın ruhu Allah'a siz hayattayken ulaşır. İşte onlar Allah'ın evliyalarıdır. Bir kısmınızın ruhu siz öldükten sonra Allah'a ulaşır. Onlar da Allah'ın evliyası olamayan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, aranızda o gururlu olanlara, kibirli olanlara sesleniyorum. Kendinizi bir şey zannetmeyin. Hepiniz bizim gibi sadece bir yaratıksınız. O kadar. Yüce Yaratıcı Allah-u Teala sizi de yaratmış, bizi de yaratmış. Hepimiz, ama hepimiz ne görüyorsanız çevrenizde, göremediğiniz ve hakkında bilgi edindiğiniz ne varsa, gayb alemi, emr alemi, berzah alemi, zülmane alem, sevgili kardeşlerim, hepsi birer yaratıktır. Sadece yaratık, mahluk, Allah-u Teala tarafından yaratılmış, halk edilmiş mahluklarız. O yaratıcı, Allah-u Teala yaratıcı. İşte o yaratıcı insan adı verilen bir mahluk yaratmaya karar vermiş. Ve tıyinden veya başka bir adıyla salsalinden insan olmaya elverişli bir kilden insanı şekillendirmiş. Sonra da bu organik hüviyetli toprağa hayat vermiş. Ve biz insanlar oluşmuşuz. Allah'ın hayat verdiği bütün sistem, bitkiler, hayvanlar, insanlar, kuşlar, balıklar, hepimiz sadece birer yaratıkız.
O zaman kibirli olmak için fazla bir sebep kalmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir insanı en çok mutsuz eden şu kibir denilen, gurur denilen afettir. Öyleyse şunu düşünmenizi istiyorum. Mutluluk her şeyden evvel bir insan olarak yaratıldığınız için sizin de hakkınız. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse bilin ki seviliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir kedi olarak, bir ot olarak yaratılmış olabilirdiniz. Siz de canlı olurdunuz. Ama insan olmanın haysiyetine, insan olmanın şerefine sahip olmazdınız. İnsan, kainatın efendisi olarak yaratıldı. Ne diyor Allah Teala? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde, 13. ayet-i kerimesinde, وَسَّحَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığı her şeyi Allah sizlerin emrine musahhar kıldı. Sizlerin emrine amade kıldı diyor Allah Teala. Hasretti diyor, sihretti diyor. Her şey, bütün kainatlar hepsi sizin için yaratılmış. Allah'ın vücuda getirdiği her şey için sadece bir hizmet söz konusu, size hizmet, insana hizmet. Hayvanlar mı insan için yaratıldı? Bitkiler mi insan için yaratıldı? Denizler, karalar, gökler, yerler, her şey insan için yaratıldı. Ve kainatı yaratan Allah Teala sonunda insanı da yarattı. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir insan hayatı. Yaratılış maksadınız, Allah'ın sizden istediği şey, mutluluk. Allah Teala sizlerden, hepinizden mutlu olmanızdan başka bir şey istemez. Ne var ki Allah'ın akıl verdiği, irade verdiği, görme, işitme, idrak etme kavramlarıyla donattığı, akıl edebilen bir varlık çıktı ortaya, insanoğlu. İlk peygamber ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir soy dizisi. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen peygamberler dizisi. Kıyamete kadar devam edecek olan peygamber olmayan resuller dizisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman dünyadaki bütün kavimlerin içinde mutlaka şu anda Allah'ın bir Resulü görev yapmaktadır. Hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar insanlar, orada Allah'ın bir Resulü mutlaka vardır. Hangi dinden olurlarsa olsunlar veya dinsiz olsunlar veya puta tapsınlar, her neyse durumları, ateşe tapsınlar, şeytana tapsınlar, ne olursa olsun, hangi kavim varsa o kavmin içinde mutlaka Allah'ın bir Resulü var. O kavmin içinde şeytana tapanlar da olabilir. O kavmin içinde putlara tapanlar da olabilir. O kavmin içinde Allah'a inanmayanlar da olabilir. Ama o kavmin içinde hangi kavimse, hangi dili konuşuyorsa o kavim, o kavmin içinde şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Niçin yaşıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O kavimde yaşayan insanlara mutluluğu ulaştırmak için. Mutluluk mu? Mutluluk eşittir
hidayet. Hidayetin her safhası sizi daha üst bir mutluluğa taşıyan merdivenin basamaklarıdır. Birinci ve ikinci basamağa geçersiniz, olayları yaşar, olayları değerlendirirsiniz ve Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutluluğa namzetsiniz. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ve bir marifet zannedersiniz para kazanmayı. Para kazanırsınız ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Biliniz ki sizin Allah'ı sevmenizle Allah'ın sizi sevmesi arasında bir muhteşem denge vardır. Siz ne kadar Allah'ı severseniz, Allah da sizi o kadar çok sever. Yalnız bir küçücük farklılık var. Allah'ın sizdeki sevgisi, sizin Allah'a karşı olan sevginizin binlerce katıdır. Siz Allah'ı bir ünite seviyorsanız, Allah Teala sizi binlerce ünite sever. Bin ünite sevdiğini düşünelim. Ne zaman siz Allah'ı iki ünite severseniz, Allah Teala sizi 2000 ünite sever. Siz Allah'ı 3 ünite sevdiğiniz zaman, Allah sizi 3000 ünite sever. Böylece katlanan bir sevgi sizi kuşatır, sarar. Zaten Allah Teala sizi ilmiyle ve rahmetiyle saçınızın ucundan ayak tırnaklarınıza kadar bütün vücudunuzu işgal etmiştir. İlmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bu ilmiyle ve rahmetiyle sizi kavraması, kaplaması, ihata etmesi sebebiyle her yaptığınızın anında haberdardır. Her yaptığınızdan anında haberdar olur. Hiçbir şey ondan gizli kalmaz. O sadece fiillerinizi değil, düşüncelerinizi de bilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece Allah'ı tanıyorsunuz. Üçüncü basamak, mutlu insanların iskelesidir ya da havaalanıdır ya da otobüs terminalidir. Buradan başlar her şey. Sırat-ı müstakimlerin birincisi buradan başlar. Yedi safhada sonsuz mutluluğa ulaşmak. Hayat bundan ibarettir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen birisi 10 tane ihsan alır. Allah-u Teala'dan. Kim? Bu insan. Bu insan başkalarından farklı. Bu insan başka insanların sayısal değerinin çok altındaki nadir insanlardan biridir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sayısı her zaman çok aşağıdadır. İblis diyor ki Allah-u Teala'ya
Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip de huzurdan kovulduğu zaman Ya Rabbi diyor, bana kıyamete kadar ömür ver. Eğer bana bu ömrü verirsen bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini ben senin yolundan saptıracağım. Senin yoluna ulaşmalarına mani olacağım. Pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor. Pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki kıyamet günü şeytan insanlara verdiği vaadi yerine getirmiş olacak. Pek az hariç insanların hepsini kendisine bağlayacak. Öyleyse sözlerim o nadir insanlar içindir. Peki nereden biliyoruz? Şeytanın insanların pek azı hariç hepsini kendisine bağlayacağını. Çünkü Allah Teala bu muhtevayı açıklığa kavuşturmuş. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara verdiği insanlar için olan vaadini gerçekleştirdi, yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldu. Yani şeytana bağlandı. İnsanların pek azı hariç geri kalanlar bütün devirlerde şeytanla farkına bile varmadan ilişkiyi kurmuş, hayatlarını şeytanla geçirmiş insanlardır. Bu kurnaz mahluk düşüncelerini, insanların düşüncelerini taklit etmekle onları Allah'ın yolundan bu standartlarda alıkoymaya onların düşüncelerinin sesini taklit ederek devreye girmek suretiyle insanların her biriyle ayrı ayrı meşgul olur. Bunu insanların sesini, iç sesini taklit etmekle gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, ne zaman içinizden bir ses Allah'ın bir emrini yerine getirme diyorsa, namaz kılma diyorsa, oruç tutma diyorsa, zekat verme diyorsa, zikir yapma diyorsa, o ses sizin düşüncenizin sesi değildir. Biliniz ki düşünceleriniz seslidir. Sessiz sesle sesli. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden Allah kelimesini tekrar edin. Hadi beraberce edelim. Ne yaptık? Dilimizi kımıldatmadık. İçimizden Allah kelimesini tekrar ettik. Ne olur? O bizim sesimizdir. Sessiz sesimizi tanıdınız. İşte ne zaman size içinizden bir ses zikir yapma diyorsa o sesle bu sesi birbirinden ayırt etmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. O ses sizin sesiniz değildir. Allah diyen ses bu Allah-u Teala'nın ismini dilinizde kımıldatmadan içinizden Allah kelimesini sessiz sesinizde tekrar etmenizin sesi var ya, İşte o ses sizin sesinizdir. Ne zaman onu yapmamanızı bir ses emrediyorsa o şeytandır. Bir tek gayesi vardır, sizi mutsuz etmek.
Şeytan aslında dünyadaki en sağlam kılavuzdur. İnsanı hidayete ulaştıracak olan en sağlam kılavuz. Hangi şartla? Ne söylerse onun tersini yapmanız şartıyla. Sadece sizi dalalette bırakmak için vardır. Sadece sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için vardır. Bunun için bütün yollarınızı tıkamaya çalışır. Açıkça size emirler verir. Siz de kendi içinizdeki ses zannedersiniz. Kendi düşüncelerinizin sesi zannedersiniz. O sessiz sesi. Hep içinizden iki ses duyarsınız. Birisi namaz kılmanızı emrederken, ikincisi kılmamanızı emreder. Birincisi sizin sesinizdir. İkincisi iblisin sesi. Birisi insanlara kötülük yapmanızı emrederken, diğeri buna mani olmaya çalışır. Birincisi şeytanın sesidir. İkincisi sizin sesiniz. Öyleyse aynı zamanda iç dünyanızda gene iki sesin çarpıştığını duyarsınız. Birisi ruhunuzun sesidir, öteki nefsinizin sesi. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı ister, nefsiniz de yapmamanızı, tıpkı sizin sesinizde şeytanın sesi gibi. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiklerini işlemek ister, ruhunuz da işlememek ister, işlemek istemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelin mutluluğun ne olduğuna bakalım ki şu dünya mutluluğu ne mene bir şeymiş, ona nasıl ulaşılır, ondan sonra dizayn edelim olayı. Nedir mutluluk? Dünya mutluluğu her şeyden evvel üç aleminizde birden yaşamanız gereken bir mutluluktur. İç aleminizde mutlu olacaksınız, bir. Dış aleminizde, yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Dünya mutluluğunun ikinci şıkkı bu. Üçüncüsü de Allah'ın bütün emirlerinin ve bütün yasaklarının tatbikatında mutlu olacaksınız. İç aleminizde, dış aleminizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Yani sadece bunlardan bir tanesinde mutlu olmak sizin mutlu olduğunuzu ifade etmez. Hem iç aleminizde mutlu olacaksınız, hem dış aleminizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde. Yeter mi? Gene yetmez. Bu mutluluk bir sulh ve sükun hali olacak. Yani kavganın bittiği bir ortam. İç aleminizdeki kavga bitmiş olacak. Dış aleminizdeki kavga bitmiş olacak. Allah ile olan ilişkilerdeki kavga bitmiş olacak. Üç alemde mutluluk, bir sulh ve sükun hali olarak mutluluk. Mutluluğun birinci ve ikinci şartı. Bir üçüncü şartı daha var. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Fenomendir. Mutluluğunuz kesintisiz olacak. Onun için insan bir olaya sevinir, o an mutludur. Ama 5 dakika sonra bir olay onu mutsuz kılar ve huzursuzdur kişi. Mutlu olan kişi öyle değildir. O bütün olaylarda mutludur. İç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de bütün kavgalarını bitirmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halindedir. İç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de.
Öyleyse herkesle kavgalı olan, kibiri yüzünden başka insanlar tarafından sevilmeyen, başkalarını kıran, iş dünyasında devamlı nefsiyle ruh arasında kavga cereyan eden bir insan, bir olay olur, ondan sevinir, o sırada sorun mutlu musun diye mutlu olduğunu söyler. Arkadan onu üzen başka bir olay cereyan eder, o zaman sorun, o zaman da mutsuz olduğunu söyleyecektir. Mutluluk böyle değildir. Mutluluk, dünya mutluluğu kesintisiz bir mutluluktur. Dünya mutluluğu o noktaya ulaşıncaya kadar mutlaka çok dik bir yokuşu aşmanız gereken bir yolculuğu gerektirir. Bu çok dik olan yokuş daimi zikir yokuşudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ben mutluyum diyen insanlara sorun. Her zaman mı diye. Çünkü böyle insanlar genel çerçeve içinde bakarlar. Falanca olayı yaşamışlardır, mutlu olmuşlardır. Arkasından onları dehşetli yüzen başka bir olayda da günlerce huzursuz olmuşlardır. Hastalanırlar. Korkunç bir huzursuzluk her taraflarını kaplar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, şimdi şu mutluluk denilen müesseseye bakalım. 7 safhalı bir İslam yolculuğunda nerede ne kadar mutluluk var? Mutluluk nasıl bir dizayndır? 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlu değilsiniz henüz. Allah size 10 tane ihsan vererek sizi 14. basamağa ulaştırır. Burası Allah'a yönelme safhasıdır. 14 basamak sürer. 14. basamaktan sonra Allah'a ulaşma safhası başlar. 1. safha 3. basamaktan 7. basamağa kadar giden Allah'a ulaşmayı dilemedir. 8. basamaktan 14. basamağa kadar ulaşan şey Allah'a ulaşmayı dilemenin 2. safhasıdır. Mürşide ulaşma safhası. Evet.

Üçüncü safhada ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. 22. basamak. Dördüncü safhada fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hale getirirsiniz. 25. basamak. 27. basamakta daimi zikre ulaşırsınız. Nefsiniz Allah'a teslim olur. 5. safhadasınız. 'Salah makamının 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 6. safhadasınız. 5. kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edersiniz ve 7. safhaya, son safhaya ulaşırsınız. Normal statüdeki bütün insanların ulaşabilecekleri son nokta burasıdır. Allah Teala sizi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada muhatap kılar. İrşadın sahibi kılar. İrşad makamına tayin eder. Bu 7 safha boyunca 7 kat cennet vardır. Her safhada bir kat cennet elde edersiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 7. basamağa kadar gelecek olan kişidir. Bu kişi 1. kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşan kişi 2. kat cennetin sahibi olur. Bu noktaya kadar ne 1. kat cennette ne 2. kat cennette bu kişinin dünya saadetinde başkalarından hiçbir farkı yoktur. O da zikir yapmıyor, başkaları da zikir yapmıyor. Ve nefslerinin kalbi her ikisinin de %100 afetlerle dolu. Öyleyse mutsuzluğunuzun kökeninde olan şeye dikkatle bakın, nefsinizin afetleri. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen nefsinizin afetleri. Unutmayın, her yaptığınız yanlışın arkasından Allah Teala size mutlaka azap eder. Her azap bir huzursuzluk, bir sıkıntı, bir mutsuzluktur. On dördüncü basamağa kadar hep öylesiniz. Yanlış şeyler yaparsınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz 1. kattan 1. kat cenneti elde ettiğiniz noktadan 14. basamağa kadar hangi noktada ölürseniz ölün, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz, 1. kat cennete. Mürşidinize ulaşıp tabi olduktan sonra, ruhunuz Allah-u Teala'ya doğru yola çıktıktan sonra gireceğiniz cennet 2. kat cennettir. 14. basamakta da dünya saadetiniz başkalarından farklı değildir. Mutsuz bir insansınız. Ama 14. basamaktan itibaren dünya saadetine adım adım yaklaşmak üzere kapısından içeri girdiniz, dünya saadetinin eşiğinden içeri girdiniz. Ne olur? Zikir yapmaya başlarsınız. Nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları oluştukça her %7 fazilet birikiminde iman kelimesinin etrafında toplanan nurların faziletinin birikiminde, fazılların birikiminde 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. gök katlarını ruhunuz aşar. Ruhunuzun bu katları aşması nefsinizin kalbindeki %7 fazıl birikimlerine bağlıdır. Bu 7 tane gök katını aşarak ruhunuzun Allah'a ulaşması nefsinizin afetlerinin %7 azalmasına bağlıdır.
Ruhunuz Allah'a ulaşır. 21. basamak. Allah'ın zatında yok olur. Kur'an ifadesiyle Allah'a sarılır. 22. basamak. Burada 3. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz de burada %50'yi aşar. ...25. basamakta... ...4. kat cennetin sahibi olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmişsinizdir. Dünya saadetiniz de... %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerine itaat edersiniz. Yasak ettiği fiilleri hiç işlemezsiniz. Ama mutluluğunuz %100 olmaz. Nefsinizin afetleri sebebiyle huzursuzluğu kısmi olarak yaşarsınız. ...27. basamakta nefsinizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok edersiniz. 5. kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya mutluluğunuz %100'ü bulur. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir

Adın cennetlerinin 7. kat cennetlerin birisine ulaşmış olacaksınız. Dünya saadetiniz burada da 6. kat cennette de 5. kat cennette de dünya saadetiniz %100'dür. O zaman saadetten murad ettiğimiz şey nedir? Saadet iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk halidir. Ne zaman olur? Nefsinizin bütün afetlerini yok ettiğiniz zaman. Afetler varken neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini dinlemez. Yasak ettiği her fiili de işlemek ister. Ruhunuzun hasretleri ise tamamen onların tersidir. Allah'ın bütün emirlerini işlemek ister. Yasak ettiği fiili asla işlemek istemez. Bu sebeple nefsinizle ruhunuzun arasında devamlı bir diyalektik kavga vardır. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Öyleyse iç dünyanızda devamlı bir kavga var. Nefsinizle ruhunuz arasında. Bu sebeple devamlı huzursuzsunuz. Her an yanlışlıklar yapıyorsunuz. Nefsinizin afetleri %100 duruyor içinizde, size hakim. Devamlı huzursuzsunuz. Başka insanların kalplerini kırıyorsunuz, onlara kötü davranıyorsunuz. İç dünyanızda ise kesintisiz bir kavga, her an bir kavga sizi hep huzursuz ediyor. İçinizdeki iki unsur devamlı çarpışma halinde. Mutsuzsunuz. İç dünyanızda devamlı bir kaos, kavga sizi mutsuz kılıyor. Peki daimi zikre ulaştığınız zaman ne olur? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde artık afetler tamamen yok olmuştur. Kalbiniz tamamen nurlarla dolmuştur. %98 fazıllar, yani fazilet, %2 de rahmet. Böylece nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızdaki kavga bitmiştir. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri de yer değiştirmiş faziletlerle ve öyle bir hüviyet almıştır ki nefsinizin afetleri artık yoktur. Faziletler vardır nefsinizde. Onlar da tıpkı ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isterler. Hepsi %100'ü yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. O zaman nefsinizin iç dünyasında faziletler duruma hakimdir. %100 ruhunuzda tam bir uyum içindedirler. İç dünyanızda kavga, kaos bitmiştir. Bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. İç dünyanızda %100 kesintisiz bir sulh ve sükun yaşıyorsunuz. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman. Peki dış dünyanızda neden mutsuzdunuz? Çünkü nefsinizdeki afetler sebebiyle başkalarına kötü davranıyordunuz. Başkalarına kötü davranmak. Nefsinizin afetleri sebebiyle başkalarının rahatsız olmasına sebebiyet vermek. İşte böyle bir dizaynda siz mutsuzdunuz. Başkalarına kötü davrandığınız için Allah Teala size azap ediyordu. Ama sadece bunun için mutsuz değildiniz. Çünkü kötü davrandığınız kişiler de sizden intikam almak isteyeceklerdi. Ve intikam almak için fırsat buldukları zaman mutlaka intikamlarını alıyorlardı. O zaman başkalarının size karşı yaptığı bu davranışı haksız bir davranış telakki ettiğiniz için size karşı yapılan bir kötü davranış sebebiyle gene üzülüyordunuz. Yeter mi? Yetmez. Nefsinizdeki kin, intikam afetleri sebebiyle

siz de ondan intikam almak sevdasına düşüyordunuz. İntikamınızı aldığınızı düşünelim. İntikam alıyorsanız başkasına bir haksız fiil işlediniz demektir. Mutlaka Allah-u Teala size azap eder. Öyleyse intikamınızı alırsanız azap edileceksiniz. Hep aldınız ve azap edildiniz. İntikamınızı alamadığınızı düşünelim. O zaman da stres başlayacak. Alınamamış intikam, yani kin oluşacak sizde. Ve intikamınızı alabilirseniz, almanız hasebiyle üzüleceksiniz Allah-u Teala size azap edeceği için, ruhunuzda nefsinize huzursuzluk vereceği için. Eğer intikamınızı alamazsanız, bu sefer de şuur altı birikimi, stres oluştuğu için huzursuz olacaksınız, olacaktınız, hep oldunuz. Öyleyse bunların sahibi olan bir insan her zaman huzursuzdur. İntikamını alsa da huzursuzdur, intikamını alamasa da huzursuzdur. Peki ya daimi zikre ulaşmışsanız, o zaman kimseye bir kötü davranışta bulunmayacağınız için hiç kimsenin kalbini kırmayacaksınız. O zaman hiç kimseye hakaret etmeyeceksiniz. Onlara kötü davranmayacaksınız. O zaman kimsenin kalbini kırmadığınız için, kimseyi üzmediğiniz için siz de huzursuz olmayacaksınız. Ve hiç kimse sizden intikam almak istemeyecek. Çünkü intikam almaları için hiçbir sebep oluşturmayacaksınız. Ve tabii nefsinizin kalbinde afetler olmadığı için hiç kimseye karşı kin beslemeniz, bu sebeple stres oluşturmanız mümkün değil. İntikam almanızsa hiç mümkün değil. Çünkü kimse sizden intikam almıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki dış dünyanızda da kavganın bittiği bir yer var. Sulh ve sükûne ulaştığınız bir nokta. İşte o nokta sizin için önemli. Daimi zikir sizi mutlaka oraya ulaştıracaktır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı, dışınızdaki insanlarla daimi bir sulh ve sükûn hali yaşadığınız bir dünya oluşturacaksınız kendinize. Ve güzellikleri yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükûn hali yaşayacaksınız. Herkesle dost olacaksınız. Peki Allah ile olan ilişkilerde neden huzursuzdunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Namaz kılmıyordunuz, oruç tutmuyordunuz, özellikle zikir yapmıyordunuz, zekat vermiyordunuz. Ama şimdi bunların hepsini yapıyorsunuz ve zamanında yapıyorsunuz. Yetmez, bunları yaparken büyük bir zevk alıyorsunuz daimi zikirde olduğunuz zaman. Bütün ibadetleri zevkle yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri ise işlemeniz söz konusu değil. Neden değil? Çünkü ne nefsinizin talebi, ne ruhunuzun talebi sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet etmez. Etmesi söz konusu değil. Hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeyeceksiniz. Öyleyse böyle yapmış olsaydınız duyacağınız azabı hiçbir zaman duymayacaksınız. Yani emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de kesintisiz bir mutluluk yaşayacaksınız. Sulh ve sükûn hali. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünyanızı cennet haline getirecek olan bir reçete size. Daimi zikir. Öyleyse kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga
sona erdiği için kesintisiz bir mutluluğu yaşar. Sütür ve sükun hali yaşar. Dış dünyasında başka insanlarla onun kavgası bittiği için sulh ve sükun hali yaşar kesintisiz bir şekilde. Başka insanlar mı? Onlar ona düşman olabilir. Hatta onu öldürmek isteyenler de bulunabilir. Bu çok tabii bir olay olabilir. Ama kim olursa olsun onun kendisine kötülüğü dokunacağını da bilse, onu öldüreceğini de bilse, o kişiye karşı daimi zikre ulaşan bir insan düşman olmaz. Olması mümkün değildir. Öyleyse kavga dış alemde bitmiştir. O kişinin kavgası bitmiştir. Başka insanların kavgası olabilir. Onunla kavgası olabilir. Onlar ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Ama o onlara düşman olamaz. İnsanlardan nefret etmez. İnsanlara kin duymaz. Bu sebeple dış aleminde hiçbir şekilde bir mutsuzluk oluşması söz konusu değildir. Peki, daha bir adım öteye geçelim. Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiriyor zamanında. Yasak ettiği fiilleri de asla işlemiyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an sizi buraya ulaştırır. Eğer yolunuza yılmadan devam ederseniz, ki bu Allah'a olan düşünce standartlarınıza bağlıdır. Yani eğer Allah'a karşı tevekkül sahibiyseniz, Allah'a tevekkül ediyorsanız, Allah'a güven duyuyorsanız, o zaman o güvenin karşılığını Allah Teala size mutlaka ödeyecektir. Kesintisiz bir iç dünya, dış dünya ve Allah ile ilişkiler mutluluğuna mutlak olarak ulaşacaksınız. Daimi zikir zaten sizi 7. kat cennete kadar çıkartabilir. Öyleyse insanlar arasında mümtaz bir yerin sahibi olmak ister misiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Öyleyse sizi sadece daha mutlu, daha mutlu, en mutlu etmek isteyen Allah'ın emirlerini yerine getirin. Allah'a ulaşmayı dileyin. 7 tane İslam'ın safhasını yaşayın ve sonsuz bir mutluluğun sahibi olun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Allah'ın bütün insanlar için hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Allah Teala mutluluğu hedef mi göstermiş? Evet. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Mürşidinize tabi olun diyor. Ruhunuzu bana ulaştırın diyor. Etti 3. Fizik, vücudunuzu da bana teslim edin diyor. 4. Nefsinizi teslim edin diyor. 5. Muhlis olun diyor. 6. İradenizi de bana teslim edin ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olun diyor. 7. Ne demiş, ne demiş? Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayın demiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah Teala'yı tanıdıkça daha çok mutlu olacaksınız. Ama Allah Teala'yı tanımanız zikrinizi arttırmanıza bağlı. Her şey nefsinizin kalbindeki nurların oranına bağlanmış durumda. Kim daimi zikre, zikri daime ulaşırsa onun kalbi %100 nurlarla dolar. O bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Onun için Allah Teala zikri farz kılıyor. Çok zikri farz kılıyor. Daimi zikri de farz kılıyor. İşte böyle bir dizayn. İnsanın mutluluğuna hedef hedef, adım adım yaklaşmasını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan beraberliğinizi, Allah'ın sizin için hedef gösterdiği istikametlerde uygulamaya çalışın. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemeden hiçbir yere varamazsınız. Bu, İslam olmanın bir başka ifadeyle Allah'a teslim olmanın temel kaidesidir. Biliyorsunuz ki Arapçada sadece sesli harfler kullanılır. Sin, lam ve min. Bu üç harf silim kökünü ifade eder. Teslim kelimesi, İslam kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi hepsi bu kökten türer. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman sadece sin'i, lam'ı ve mim'i görürsünüz harf olarak. Başlangıçtaki i de, yani sesli harf de, sonraki a da, lam'la mim arasına giren a da, sin'den evvelki
iyi okutacak olan işaret. Lambda belki ay okutacak işaret. Böylece İslam kelimesi ortaya çıkar. Sin, lam ve mimin üzerindeki iki tane işaretle. Birincisi i ifade eder, sesli harf. İkincisi ay ifade eder, sesli harf. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları bir tek hedefe yönelik olarak yarattı. O hedef bütün insanlar için bir muhteva taşıyor. Mutlu olmak. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. O insanın kalbi afetlerle dolu olduğu cihetle şeytan o afetlerin her birinden ayrı ayrı girerek o kişiyi devamlı huzursuz kılmanın bütün hünerlerini gösterir. Kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Her an bir şeyleri kendisine dert eder. Çünkü nefsindeki öfke, kin, isyan, gibi afetler ki 19 tane afetten oluşur nefsin afetleri. Her biri bir insanı ayrı bir cepheden mutsuz edecek özellikler taşır. Mesela haset afeti. Başka birinin sizde olmayan bir şeye sahip olmasını çekemediğiniz takdirde sizde bu afet var demektir. Haset. Sevgili kardeşlerim, yalnız sizde var demek geçerli değil. Herkes de var. Başlangıçta bütün insanlar 19 tane afetin sahibidir. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bir dengesi var. Ne kadar negatif faktör varsa o kadar da pozitif faktör var. 19 afetinize karşılık 19 da haslet taşımaktasınız. Denge otomatik olarak kurulmuştur. Allah-u Teala bu dengenin farklı bir hüviyete ulaşmasını ister. Bu denge bir insanı %50 mutluluk üzere bırakır. Afetler kadar hasletler de var olduğu cihetle. İkisi de aynı miktarda yer işgal edecektir hayatınızda. Ve mutlu olduğunuz sürece ne kadar zaman geçmişse mutlu olduğunuz sürece de o kadar zaman geçecektir. Afetler ve hasletler mutlaka hüviyetlerini ispat edeceklerdir. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey öyle bir hedefe varmanızdır ki orada afetler kalmamıştır. Bunun manası o kişinin daimi zikre ulaşmasıdır. Daimi zikre ulaşan bir kişi her an zikrettiği için Allah'ın katından gelen nurlar o kişinin kalbini kesintisiz bir şekilde bir ömür boyu besleyecektir. Dolduracaktır. Afetlerin girmesine müsaade etmeyecektir.
Allah'ın katından gelen nurlar, fazıl nurları, başlangıçta nefsinizin kalbine %2 rahmet nuru girer. Sonra emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefsinizin kalbi %7 zikrinizin artışına paralel bir seyirle dolduracaktır. Nefsinizin kalbini Allah'ın %2 fazıl nuru, %2 rahmet nuru, 7 defa %7, %49 da fazıl nuru nefsinizin kalbini %51 oranında dolduracaktır. Daha üst hedeflere ulaşmak isteyen için zikrin daha üst boyutlara yükselmesi şarttır. Bu hedefi gerçekleştirebilecek bir tek silah var elinizde. O silahın adı zikirdir. Onun için Kur'an zikre çok büyük bir önemin ifadesini taşır. Önem verilmesinin ifadesini taşır. Allah Teala bunu boşuna yapmamıştır. Ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını istiyor. Mutluluksa nefsinizin kalbindeki hasletlerin zikirle çoğalmasına bağlı. Başka bir ilacı yok sevgili kardeşlerim. Sadece zikir var. Bununla o hedefe yürüyebilirsiniz. Tatbikata girdiğiniz zaman göreceksiniz ki ne ka köfte, o ka ekmek orada da geçerli. Ne kadar çok zikrederseniz o kadar çok mutlu olursunuz. 24 saatlik her zaman parçasının her günün ne kadarını Allah'ın ismini içinizden tekrar ederek geçiriyorsunuz. Birçok insan belki de ben Allah'ın ismini tekrar edersem bütün gün 24 saat işimi nasıl yapacağım, nasıl uyuyacağım diye düşünür. Halbuki tatbikata girdiği zaman başarabilirse görecektir ki engel olmak şöyle dursun, kişinin işini büyük ölçüde zikir kolaylaştırır. Neden? Allah'ın zikriyle yapılan bir iş bir insan için 2 kat mutluluk ifade eder. Bir işin gerçekleştirilme sebebiyle kişi mutludur. İki, nefsine devamlı nur dolduğu için mutludur zikir sebebiyle. Zikir olmasaydı bu mutluluk yarıya inecekti. O kişi nefsinin kalbi afetlerle dolu ama ruhunun kalbi hasletlerle dolu olduğu için. İşte bir farklılık oluşuyor. Ruh sahibi olan Allah'a geri dönüyor. İşte o zaman geriye ne kalıyor? Nefsin kalbi kalıyor. Nefsin kalbi ki %51, %49 afetlerle dolu. Kişi %51 nurlu olan nefsinin kalbini %100 nura ulaştırmak için 7 defa %7'lik hamleler yapmak mecburiyetinde. Nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyabilecek olan faktör sadece bir tek faktördür. O Allah kelimesinin tekrarıdır. İşte Allah kelimesi ki o kişinin kalbine Allah'ın nurlarını taşır. Kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikir yapabilir. Bu
O sesli zikrin devamı süresince Allah'ın nurlarının, fazılların o kişinin nefsinin kalbine ulaşmasını sağlar. Kişi zikrini ne kadar arttırırsa mutluluğu o kadar üst boyutta yaşar. Bir gün daimi zikre ulaşabilirse o zaman Allah'ın çok müstesna bir kulu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kulu olmanın üst noktası daimi zikirdir. Neden? Çünkü daimi zikre ulaşan kişinin kalbinde afet kalmaz. Afetler bizi Allah'ın yasaklarını yapmaya zorlar. Allah'ın emirlerini ise yapmamaya zorlar. Emirlerin yapılmaması, yasakların işlenmesi elbette %100'lük bir standartta gerçekleşmez. Kişi kendine düşenleri yaptıkça kalbindeki nurun giderek arttığını görür. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz vardı. %100 afetlerle dolu. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Bir tarafta nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Sizi devamlı Allah'ın emirlerini çiğnemeye, yasak ettiği fiilleri de işlemeye zorlar. Diğer taraftan ruhunuz var. Sizi devamlı Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeye, yasak ettiklerini yapmamaya davet eder. İkisi arasında kesintisiz bir harp bir ömür boyu devam eder. Eğer kişi Allah'ın yoluna girmediyse. Girerse ne olur? Kişi zikir yapar. Tabiyetten sonra yapılan zikir Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat isimli üç ayrı faktörün harekete geçmesini sağlar başlangıçta. Sonra sadece fazıllar %2'lik bir rahmet girişinden sonra %2'lik bu rakamın ötesinde 7 defa 7 ve 7 defa 7 olmak üzere 49, 49, 98 eder. %98 nurun o kişinin kalbine girmesini temin eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Birinci %49 böyle tahakkuk eder. Bu otomatik bir sistemdir. Zaten başlangıçta nefsimizin kalbinde %100 afetler yok muydu? Vardı. Ruhumuzun kalbinde de %100 hasretler yok muydu? Vardı. Yani denge kurulmuştu. Ama ne istedi Allah-u Teala bizden? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı istedi. Biz de ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı anda denge bozuldu. Afetler duruyor, hasretler yok. Öyleyse o hasretleri kazanabilmek için hasretlerin yerine aynı özellikleri taşıyan fazılların nefsimizin kalbine girip %2 artı 49 %51'lik yolu %51'lik kesimi oranı gerçekleştirmesi hedef alınır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanlara bunu karşılıksız olarak verir. Neden? Çünkü zaten o kişinin bir nefsi vardı. Nefsinin kalbinde %100 afet doluydu. Ruhu vardı. Ruhun kalbinde de %100 haslet doluydu.
Bu denge ruhun vücuttan ayrılmasıyla %51 afetin kaldığı bir nokta olarak devam eder. İşte Allah-u Teala insanlara zikri, çok zikri ve daimi zikri üçünü de farz kılmış. Adım adım insanlar zikirlerini yükselsinler de mutlulukları da ona göre olsun diye. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, ulaştırdığı andan itibaren artık ruhu yoktur. Ama ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7 aylık devrede veya 8-9 ay sürebilir. O kişinin nefsinin kalbi ruhu gideceği için nefsinin kalbinde gerekli değişiklikleri oluşturur Allah Teala. O kişinin nefsinin kalbi, kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculuk sırasında 7 tane gök katını aşacağı için emmare'de 1. gök katını, levvame'de 2. gök katını, mülhime'de 3. gök katını, mutmainne'de 4. katını, gök katını, radiye, mardiye ve teskide de 5., 6. ve 7. gök katlarını ruh aşarak 7. gök katında 7 tane alem geçtikten sonra zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın istediği bütün insanlara verdiği emir budur. Emanet olan ruhun, insanda bir emanet olan ruhun, onun gerçek sahibi olan Allah'a iadesi, teslimi. Aslında böyle olan insanlar Müslim kelimesini hak etmişlerdir. İslam olan, yani teslim olan. Herkes ben Müslim der, ben Müslümanım der. Bu bir ifade noksanlığıdır. Aslında o kişi Allah'ın Müslüman kelimesinden çıkardığı manadan uzaktır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin kalbi %100 afetlerle dolu olur, nefsinin kalbi. Böyle olan bir kişi Allah'a teslim olmuş değildir. Teslim olabilmesi için demin söylediğimiz 7 tane emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini birer birer aşması, bu süreç içinde de nefsinin kalbine başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra 7 defa %7 fazıl nurunun girmesi lazım. O zaman kişi Allah yolunda bir merhaleyi kat etmiş olacaktır. Bir hedefe ulaşmış olacaktır. Bu hedef, o kişinin kendi gayretiyle elde ettiği bir sonucu ifade eder. Başlangıçtaki dengenin aynı burada da yaşanır. Nefsin kalbi %49 karanlıktır. Ama şimdi %51 nur girmiştir nefsin kalbine. Nefsin kalbi %51 aydınlanmıştır. Ruh mu? Ruh, gerçek sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, sizlere bunları anlattıkça içimiz ferahlıyor. Çünkü bu yol sizi burada bırakmaz. Gayret ederseniz nefsinizin kalbi %51'den zikirlerinizi arttırdıkça öteye geçecektir. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbi %100 hasletlerle donanacaktır. İşte o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Çünkü Allah'ın emirlerine riayet eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyeti Allah Teala size kazandıracak. Bu uyum hali, yasakların işlenmemesi,
Zikrin ise daimi zikre ulaşması. Bunun manası nefsin kalbinin %100, %2 rahmet, %98 fazla olmak üzere nurlarla kaplanmasıdır. Afetlerin hiçbirisi kalmadığı için başka insanlar sizin bütün davranışlarınızda Allah'ın tecellilerine paralel bir seyir takip eden davranış biçimlerinizde siz mutluluğu yaşayacaksınız. Allah Teala'nın verdiği o müstesna ruh hali sizi öylesine mutlu kılacak ki daimi zikre ulaştığınız zaman bu zevki bütün boyutlarını yaşayacaksınız. Her zaman mutlu olacaksınız. Başkaları size kötülük edebilir. Ama siz onlara kötülük edemezsiniz. O noktaya geldiğiniz zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman, insanların nefslerinin afetleri sebebiyle ne kadar boş şeylerle uğraştıklarını, başkalarını mutsuz etmek için nasıl çalıştıklarını göreceksiniz. Sizse sadece başkalarını mutlu etmek için çalışan birisi olacaksınız. Hayatınızı ona vakfedeceksiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi başaracaksınız. İntikam müessesesi kalbinizden tamamen silinip atılacak. Kin duyamayacaksınız hiç kimseye. İnsanlar size düşman olacaklar ama siz onlara düşman olamayacaksınız. Allah'ın bütün dostları Allah'ın düşmanları tarafından daima lekelenmeye çalışılır. Rahatsız edilmeye çalışılır. Ona huzursuzluk vermeye çalışır şeytanın dostları. Ama hiçbiri bunu başaramazlar. Davranış biçimleri ne kadar bozuk olursa olsun Allah'ın dostları hep huzur içinde yaşayacaklardır. Onlara hep iftiralar atılır, kötü şeyler söylenir. Ama onlarına karşılık bile vermezler. Bilirler ki Allah'ın katında ait oldukları yerdedirler. Allah için yaşarlar. Allah için ölürler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın dostu olmak müstesna bir hedeftir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu noktadan itibaren Allah'ın dostu olmak şerefine ermiştir. Bu noktadan itibaren nefsinin kalbinin %51 nurlarla dolmasına kadar geçen devrede Allah onlara kumanda eder. Allah onları mutlaka nefslerinin kalbi 49 artı 2 %51 nurla dolana kadar Allah'ın yardımı eksilmez. Herkes bu hedefe otomatik olarak Allah Teala tarafından ulaştırılır. Dünya o insanların dünyadaki en mutlu devreleri bu devredir. Nefslerinin kalbinin
%51 nurla doldukları noktaya ulaşıncaya kadar geçirdikleri 7-8 aylık bir devre. Sevgili kardeşlerim, bu kişi sonra devam ederse yoluna, fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbi %81 nura ulaşacaktır. Bu dik yokuştur. Sonra mı? Sonra daimi zikre ulaşacaktır. Allah onu ulaştıracaktır daimi zikre. Sonra tesbihe geçecektir. Daimi zikre ulaştığı zaman da nefsinin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Bu kişinin ruhu yok. Nefsi var. Nefsinin kalbi de %100 nurlarla dolmuş vaziyette. İşte o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Hiç kimseye kötülük yapması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın emrinde ve tasarrufunda olduğu için mümkün değildir. Allah Teala ona bir ömür boyu mutluluğu teslim etmiştir. Allah Teala'nın istediği son nokta budur. Allah Teala bunu da farz kılmıştır. Ruhun teslimini farz kılmıştır. Fizik vücudun teslimini farz kılmıştır. Nefsin teslimini de farz kılmıştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi yolun yarısını ifade eder. Allah Teala bunu herkeste otomatik olarak gerçekleştirir. Neden? Çünkü bu kişi ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmıştır. Artık ruhu yoktur. Ruhu olmayınca nefsinin kalbinde değişiklik olmalı ki aynı dengeyi sağlayabilsin kişi. Bu sebeple bir kişinin nefsinin kalbinin %49 artı 2 %51 nura ulaşması otomatik bir müessesedir. Allah o kişiye zikri özel olarak sevdirir. O kişi mutlaka zikir yapar. Mutlaka nefsinin kalbi %51'e nurlu olarak ulaşır. O kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl 7 defa %7 %2'de rahmet nuru oluşuyor. Başlangıçtaki denge %1 farkla yeniden kurulur. Başlangıçta nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ruhunun kalbi %100 hasletlerle doluydu. Bu 200-100 kabul edersek %50 hasletler, %50 afetler oluyor sonuç. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça ondan hoşlanmakla başlar her şey. Sonra seversiniz, sonra Allah'a aşık olursunuz ama daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yerdir. Mutlu olmak isteyene Allah Teala bütün kapıları açmıştır. Ve sizin mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Nefsinizin kalbini
afetlerden temizledikçe, Allah'ın nurlarıyla bezledikçe, o nurların açtığı bütün çiçekler sizi sonsuz mutluluğa doğru ulaştıracaktır. Bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman size yapılan düşmanlıklar, size yapılan kötülükler size vız gelir. Onlardan intikam almayı aklınıza bile getirmezsiniz. Onlara acırsınız sadece. Zavallılar dersiniz. Şeytanın elinde oyuncak olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, kim bir başkasına kötülüğü hedef almışsa, orada sadece şeytan vardır. Allah'ın dostları hiç kimseye kötülük yapamazlar. Yapmaları mümkün değildir. Bu sebeple Allah'ın düşmanları onlara Allah'ın dostu olamadıkları için Allah'ın dostunun kalbinin nurunu tamamen nurla dolu olduğunu hiçbir zaman anlayamazlar. Herkesi kendileri gibi zannederler. Bu da yaşayanın tabiatına son derece uygundur. Kişi herkesi kendisi gibi zanneder. Nefsinin kalbi afetlerle dolu olan bir insan, nefsinin kalbinin afetlerden tamamen temizlenmiş olduğu bir başka insanı belki düşünemez bile. Kendisi öyle olduğu için onun da öyle olması lazım diye düşünür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, düşmanlıkların arkasında her zaman nefsin afetleri vardır. Nefsin hasretlerine sahip olanlar kimseye düşman olamazlar. Kendilerine en büyük kötülükleri yapanları bile affederler. Onlara hiçbir kötülük yapmaları mümkün değildir. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın dostları düşmanlarının da dostudur. Hiç kimseyi düşman olarak göremez ve Allah Teala'ya onlara kötülük etmesi için, onları cezalandırması için talepte de bulunamaz. Allah'ın dostlarının düşmanları yaptıkları düşmanlıklar sebebiyle kazanacakları negatif dereceler yüzünden cehenneme gideceklerdir. Allah'ın dostları hiçbir zaman onlar için Allah Teala'dan onlara kötülük etme talebinde bulunamazlar. Böyle bir şey onların nefslerinin kalbinde afet kalmaması sebebiyle mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir sohbetin daha sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi öylesine seviyoruz ki sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, biz sizi severiz. Sizden nefret edemeyiz. Biliriz ki yanlışlık yapanlar, hata işleyenler, suç işleyenler bunun hesabını Allah'a vereceklerdir. Hesap bize yapılan kötülükler konusunda bile bizimle olan bir hesap değildir. Hesap Allah ile görülür. Allah Teala yapılan bütün
haksızlıkların, düşmanlıkların bedelini onların sahiplerine mutlaka ödetir. Hiçbir hesap yerde kalmaz. Bu Allah'ın işidir. Allah'ın adaletidir. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Hepinizi çok seviyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, din ve sevgi birbirine birinci derecede bağlı olan iki mefhumdur. Din sevgiyi gerektirir, sevgi de dini gerektirir. Hayatını başkalarına nefret etmekle, başkalarından nefret etmekle geçiren bir insanın dinini Allah'ın emrettiği istikamette yaşaması mümkün olamaz. İslam teslim olan demek. Ve asli unsurlardan ne kadar çok şey kaybetmişiz, dinimizi kaybetmişiz. Sevgili kardeşlerim, bu bir şeytanın tuzağıdır. Cennetleri sıraladığımız zaman bakıyoruz ki birinci kat cennete Allah'a ulaşmayı dileyenler girebilirler. Dilemiyor kişi. Dilemiyorsa o kişinin cennete girmesi mümkün değildir. İkinci kat cennete ruhunu Allah'a ulaştırabilenler girebilir. Mürşidine tabi olanlar girebilir. Üçüncü kat cennete böylece ruhu vücudundan ayrıldığı için tabiye sırasında ruhunu Allah'a ulaştırabilenler girebilir. Dördüncü kat cennete fizik vücudunu Allah'a teslim edenler, beşinci kat cennete nefsini Allah'a teslim edenler, altıncı kat cennete muncis olanlar, yedinci kat cennete iradesini de Allah'a teslim edenler girebilirler. Öyleyse yedi kat cennet yedi ayrı özellik taşır sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için hedef aynıdır. Dinimizin adı teslim dinidir. Allah'a teslim olmak. Şimdi beraberce İslam'ın beş şartına bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, 2. zekat vermek, 3. hacca gitmek, 4. kelime-i şehadet getirmek, 5. Bu beş tane faktör nasıl olur da dinimizi temsil edebilir sevgili kardeşlerim? Bu beş tane faktörde teslimle alakalı hiçbir şey yok. Evet, namaz kılmak da farz, oruç tutmak da farz, zekat vermek de farz, hacca gitmek de farz, kelime-i şehadet getirmek de farz. Tamam. Ama sevgili kardeşlerim,
Nerede kaldı dinimiz? Dinimizin adı İslam dini. Yani Allah'a teslim dini. Sin kökünden geliyor İslam kelimesi de. Teslim kelimesi de. Neyimizi Allah'a teslim ediyoruz ki İslam'ın 5 şartıyla? Hani mürşide tabiyet? 6. şart. Hani ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi? 7. ve en önemli şart. Dinimize esas elbiseyi giydiren budur, bu şarttır. Allah'a

Sizlere soruyoruz. Nerede İslam olmak? Eğer İslam'ın şartı bu kadarsa, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek bu kadar ise, nerede teslimler? Nasıl oluyor da dinimiz teslim dini adını alıyor? Sizler neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz da teslim dininin sahibi olduğunuzu iddia ediyorsunuz? Muhterem din adamları, hepiniz için aynı endişeyi taşıyorum. Siz Allah'ın farz kıldığı hususları insanlara öğretmekle hepiniz vazifelisiniz. Hiçbir zaman unutmamanız lazım gelen şey, dinimizin İslam dini, yani teslim dini olması. Siz ki dinimizi İslam'ın beş şartına indirgemiş durumdasınız. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepinize bir sualimiz var. Neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz? Ruhunuzu mu? Fizik bedeninizi mi? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Hepsi de farz Kur'an-ı Kerim'de. Neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz? Hanginiz bana cevap verebilir bu konuda? Bu kadar zaman sabrettik. Her şey değişebilir. Ama kimsenin kalbini kırmayalım diye. Bu sözleri söylemekten muradımız gene kimsenin kalbini kırmak değildir. Ama yeter artık. Bu kadar sabrettik. Yeter artık. Artık Allah'ın söylediklerini herkese öğretmek mecburiyetindeyiz. Muhterem din adamları, sizler isteseniz de istemeseniz de. Bu din Allah'ın dinidir. Ve adı İslam dinidir. Yani teslim dinidir. Yani Allah'a teslim dinidir. İslam'ın beş şartıyla hareket eden, herkese de bunu farz kılan, zaten farz ama eksik bir farz. Ve de bunun yeterli olduğu zannıyla herkese İslam'ın şartı beştir diyebilen din adamları, sizlere sesleniyorum. Neredesiniz? Hanginiz bana cevap verebilecek? Eğer dinimiz İslam dini ise, İslam dini Kur'an ayetleri gereğince ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi ihtiva ediyorsa ve İslam'ın beş şartının içinde bunların hiçbirisi mevcut değilse, nasıl bir İslam alemi olacak bu? Hanginiz bana cevap verebilir ki? Hiçbiriniz cevap veremezsiniz. Sizleri suçlamıyorum sevgili kardeşlerim. Çünkü insanlar kendilerine öğretileni bilirler. Suçlu siz değilsiniz. Size İslam'ın beş şartı öğretiliyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi de farz. Doğru. Hepsi farz. Ama dininizin İslam dini olduğunu unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Asıl önemli konunun burada. İslam dini, yani teslim dini. Kime teslim olabiliriz? Allah'a. Var mı bunun başka bir izah tarzı? Süleyman Demirel de olsaydı size bunu söylerdi şimdi yani. Sevgili kardeşlerim, hepimiz her şeyden vazgeçtim. En azından ruhumuzu Allah'a teslimle mükellefiz.
Ama bunun arkasından fizik bedenimizin teslimi geliyor, farz. Nefsimizin teslimi geliyor, farz. İrademizin teslimi geliyor, farz. Nasıl olur da bütün bunları Allah-u Teala'nın bize öğrettiği biz, bütün bunları bilip de nasıl olur da insanlığa bu hizmeti yapmayız? Olmaz böyle şey sevgili kardeşlerim. Yeter artık. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Dinimiz İslam dinidir. Yani Allah'a teslim dinidir. İkisi de silm kökünden geliyor. Ve görevimiz Allah'a teslimdir. Hiç kimsenin ruhu mürşidine tabi olmadıkça vücudunu terk edip Allah'a doğru giden yolculuğa katılamaz. Böyle bir imkan söz konusu değildir. Ve İslam'ın 5 şartını incelediğimiz zaman namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, evet hepsi de farz. Ama dinimiz İslam dini ise nasıl bu İslam dininin sahibi olacağız İslam'ın 5 şartıyla? Evet, namaz kılmak da farz, oruç tutmak da farz, zekat vermek de farz, hacca gitmek de farz, kelime-i şehadet getirmek de farz. Ama nasıl İslam olacağız? Yani teslim. Kime teslim olunabilir? Bir tek teslim hali var sevgili kardeşlerim. O Allah'tır. Hepinize bir emanet vermiştir. Doğar doğmaz size üfürülen Allah'ın ruhudur. Ve bu ruhu Allah-u Teala kendisine iade etmenizi, teslim etmenizi emrediyor. O kadar mı? Hayır. Ruhunuzdan sonra fizik bedeninizi, ondan sonra nefsinizi, ondan sonra iradenizi Allah'a teslimde emrolunuyor Kur'an-ı Kerim'de. Şu İslam aleminin haline bakın sevgili kardeşlerim. Din adamları bütün öğretilerini İslam'ın 5 şartı üzerine gerçekleştiriyorlar. İlahiyat fakültelerinde bu öğretiliyor. İmam Hatip liselerinde bu öğretiliyor. Yazık değil mi bu millete? Onların teslim olmalarına tam olarak engel olan bir sistem. Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Bir, fizik bedenimizi farz kılıyor teslim etmemizi. İki, nefsimizi teslim etmemizi farz kılıyor. Üç, ve irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Dört, İslam'ın 5 şartını yeterli ve her şeyi kapsayan bir muhteva olarak gören siz din adamları sualime nasıl cevap verebilirsiniz ki? Hepiniz için söz konusu olan bir Kur'an-ı Kerim var. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de dinimizin İslam dini olduğunu söylüyor. Ve de ruhumuzu da Allah'a teslim etmemizi, fizik bedenimizi de Allah'a teslim etmemizi, nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi, irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor Allah-u Teala. Bu İslam'ın 5 şartıyla, yani namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, kelime-i şehadet getirmekle kim neyini Allah'a teslim edebilir sevgili kardeşlerim? Bu dinin

affedilmesidir. Allah Teala ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi Kur'an-ı Kerim'de farz kılıyor ve din adamlarımız bu konuda sadece İslam'ın 5 şartı geçerlidir hüviyetinde bir görüntünün sahipleri. Sevgili din adamları, bunca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet vermekle sizler büyük bir cürüm işlemiş olmuyor musunuz? Hala incelemeyecek misiniz dininizi? Allah Teala'nın insanları, ruhlarını da, fizik bedenlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmeye davet ettiğini hepiniz biliyorsunuz. Bunun temel faktörünün de bütün ibadetlerle beraber zikir olduğunu biliyorsunuz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Böyle diyorsunuz. Halbuki Kur'an-ı Kerim 7'li bir standart içinde vücuda gelmiştir. Aksini iddia edebilir misiniz? Hayır, 7 değildir, 5'tir diyebilir misiniz? Öyleyse bunu da 7'li şarta ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Söylediğiniz yanlış mıdır? Hayır, doğrudur. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte elbette farzdır. Ama farzlar bundan ibaret değildir. İslam dini teslim dinidir ve altıncısı ruhunuzu Allah'a teslim etmenizdir. Altıncısı Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Yedincisi ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmektir. Hepsi de farz. Eğer bize Allah dinimizi öğretmeseydi, biz de sizin gibi kalacaktık. Herkese İslam'ın 5 şartını öğretmeye kalkacaktık. Sevgili kardeşlerim, ne kadar Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz biliyor musunuz? Dinimizi Allah'tan öğrendik diye. Bütün insanlar için Allah Teala kapıları açmış. Gelin diyor, gelin. Sizin dininiz teslim dini. Bana teslim olun. Allah Teala'nın Kur'an'da da, ondan evvel İncil'de de, ondan evvel Tevrat'ta da söylediği şey aynı sevgili kardeşlerim. 7 tane Safa, 4 tane de teslim. 7 Safa, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve teslimlere bakıyoruz. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. 4 tane teslim koymuş Allah-u Teala. Tevrat'a da koymuş. İncil'e de koymuş. Kur'an-ı Kerim'e de koymuş. Sevgili kardeşlerim, sadece bizim dinimiz yok. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdi, nebiydi. Ondan evvel Hazreti İsa Nebi'ydi. Ondan evvel Hazreti Musa Nebi'ydi. Öyleyse şu anda Musevilik, Hristiyanlık
Ve İslam diye üç tane din varsa arkasında üç tane peygamberin varlığı söz konusu. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize öğretti. Bu dinleri incelememizi ve baktık ki 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Öyleyse hiç kimse Hazreti Musa'nın bir peygamber olduğunu, Hazreti İsa'nın bir peygamber olduğunu, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tarih sırasıyla konuşuyorum, bir peygamber olduğunu inkar edemez. Onlar peygamberdirler. Allah Teala onlara bütün insanlara hükmetmek üzere şeriat kitabı indirmiştir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de üç peygambere indirilen üç şeriat kitabıdır. Allah Teala bize de kitap yazdırdı ama bunun şeriatla falan hiç ilişkisi yok. Risalet Nurları isimli bir kitap bizimle Allah arasındaki konuşmalara ihtiva ediyor. Hiç kimseye bir emir falan söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, birçok insan için Allah ile konuşup da Allah'ın emirlerini, Allah'ın yazdırdıklarını yazmak belki inanılmaz gelir. Peki acaba onlar Allah Teala kendilerine böyle bir şey emretseydi aynı şeyi yapmazlar mıydı? Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Ömrümüz boyunca da bu hamd ve şükür hep devam edecektir. Allah'ın bize olan bu yüce ikramları sebebiyle. Risalet Nurları Allah Teala'nın bize yazdırdığı bir kitaptır. Hamd ederiz, şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş şartına indirgendiği böyle bir devrede bizim susmamız doğru olur muydu? Olmazdı. Allah Teala'nın bize öğrettiği doğruları biz de sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Söylediklerimizin hepsinin Kur'an ayeti olduğunu hiç unutmayın. Eğer Allah Teala bize bu ayetleri öğretmeseydi biz hiçbir zaman bu güzellikleri yaşayamazdık. Sizlere de bunu öğretmek imkanımız elbette olmayacaktı. Ama öğretti. Ve biz sizlerin de bilmesi istikametinde Allah tarafından bu görevle görevlendirildik. Öyleyse bugün bütün bir İslam aleminin yeterli gördüğü İslam'ın beş şartı asla yeterli değildir. Daha ötesi, kurtuluş standartları içinde Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. İslam'ın beş şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi farz mı? Farz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte. Ama
Din bu mudur? Kimi kurtarabilirsiniz? Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek? Bir insanın cehennemden kurtulması, birinci kat cennete girebilmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. İkinci kat cennet, mürşide tabiyetle mümkündür. Üçüncü kat cennet, vücuttan ayrılan, mürşide tabiyetle vücuttan ayrılan ruhun Allah'a teslim olmasıyla mümkündür. Dördüncü kat cennet, fizik bedenin teslim olmasıyla, beşinci kat nefsin teslim olmasıyla, altıncı kat muhlis olmakla, yedinci kat iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Ne yazık ki din adamlarımız bu söylediklerimizi bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi bu ilmi oradan Allah'tan aldığımızın bir delili değil midir? Eğer bunca din adamı bu hakikatleri bilmiyorsa, biz biliyorsak, ve bunu yaşıyorsak ve sizlere de öğretiyorsak, o zaman sevgili kardeşlerim bir görevliyiz. Hepinize Allah'ın hakikatlerini öğretmekle. Gerçekten namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte İslam'ın 7 şartından 5'idir. Ama teslimler, Allah'a ulaşmayı dilemek ve arkasından da ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek bu İslam'ın 5 şartının içinde yok. Eğer yoksa sevgili kardeşlerim biz nasıl İslam oluyoruz? Yani Allah'a teslim olmuş insanlar oluyoruz. İslam'ı 5 şarttan ibaret sayan sevgili kardeşlerimiz, evet, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadette getirmek, hepsi şart, hepsi farz. Ama Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala'nın 5'li değil, 7'li sistem üzerinden kurduğunu hiç unutmayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler, ruhu, iradeyi, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Hepimiz bu teslimleri gerçekleştirmekle mükellefiz. İslam dini İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Kur'an-ı Kerim emrediyorsa ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Baştan başlayalım. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz diyor Allah Teala. O zaman o şartlar, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek elbette farz. Ama görülüyor ki yetersiz farz. Niçin? Çünkü dinimizin adı İslam dini sevgili kardeşlerim. İslam dini, teslim dini. Eğer namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bize teslim olmak imkanını vermiyorsa, bunları yerine getiren hiç kimse Allah'a teslim olmak imkanının sahibi değilse, Allah'a teslim olamazsa, teslim olmak için o kişinin mürşidine tabi olması, ruhunun vücudundan ayrılması, Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olması, arkasından fizik bedenini kişinin Allah'a teslim etmesi, arkasından nefsini Allah'a teslim etmesi, daimi zikirsiz olmaz. Arkasından da iradesini teslim etmek, bu da daimi zikrin muhtevası içerisinde. Ancak bunları gerçekleştirebilirsek, o zaman hedefe ulaşabiliriz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bugüne kadar bizim bunları herkese böylesine açık bir şekilde anlatmamızı uygun görmedi. Sebebini biz bilemeyiz.
Rabbimiz, bizi yaratan Allah, onunla konuşma imkanını verdiğinden bu tarafa dünyadaki en mutlu insanlardan biriyiz. Sevgili kardeşlerim, her zaman Allah Teala bize yolumuzu gösterir, çizer. Ne yapmamız lazım geldiğini emreder ve biz onun azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala sadece mutlu olmalarını onlardan isteyen bir dizayn tayin etmiş. Ama dinsiz bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Böyle bir mutluluğun temelindeki faktör ise nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Nefsin tezkiyesi, nefsimizin kalbindeki afetlerin %51'inin yok edilmesidir. Nefsin tasfiyesi ise daimi zikre ulaşılıp %100'ünün yok edilmesidir. Tezkiye de farzdır. Tezkiyesini tamamlayan bir insan için tasfiye de farzdır. Elbette herkes bu farziyeti hem birincisini hem de ikincisini yerine getirmekle mükelleftir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala öylesine güzel kurtuluş reçeteleri vermiş ki bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennete girebiliyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Mürşidine ulaşmayı dileyip de ölse ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırıp ölse üçüncü kat cennetin sahibi. Fizik bedenini teslim edip ölse dördüncü kat cennetin sahibi. Nefsini teslim etse beşinci kat cennetin sahibi. Muhlis olsa altıncı kat cennetin sahibi. İradesini de Allah'a teslim etse yedinci kat cennetin sahibi olmak imkanı var kendisinde. Sevgili kardeşlerim, nasıl olmuş da bütün bunlar unutulmuş? Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, belki de size hiç kimse bunlardan bahsedemeyecekti. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki onunla her an konuşmak imkanının sahibiyiz. Dünyadaki bu istikamette en mutlu insanlardan biriyiz. Hamd ederiz, şükrederiz Rabbimize böyle bir imkanı bize bahşettiği için. Sevgili kardeşlerim, ne olur sanki insanlar Allah'a ulaşmayı dileseler? Ne kaybederler ki sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı henüz dilemeyen siz izleyenlerimize, dinleyenlerimize sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu farz kılıyor. Gerçekleştirenler için de birinci kat cennet mutlak olarak tahakkuk ediyor. Zaten böyle bir hedefe ulaşan kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşid sevgisi veriyor. Burada biraz zorluk olabilir. Çünkü o kişinin bulunduğu yere gitmek farz oluyor. Allah Teala hacet namazını kıldığında insana mürşidini gösterirse. Ben Türkiye'deyken Bursa'daydım. Allah Teala bana mürşidim olan Muhammed Raşid Hazretleri'ni gösterdiği zaman ülkenin bir ucunda benim bulunduğum yer vardı ve öbür ucunda da mürşidimin bulunduğu yer, Muhammed Raşid Hazretleri. Sevgili kardeşlerim,
Elbette güle oynaya gittik. Mürşidimize tabi olduk. Allah Teala bize sayısız ihsanlarda bulundu. Eğer bugün biz huzur namazının imamıysak, bu bizim sahip olduğumuz bir şey değil. Allah'ın bize bir ihsanı, nimeti. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu güzellikleri yaşıyoruz. Her an onunla konuşmak imkanının sahibi kıldı bizi. Sevgili kardeşlerim, bırakalım gerisini. Bu kadarı bile bir insanın dünyadaki en mutlu insanlardan biri olması için yeterli değil mi? Elbette mutluyuz. Elbette huzur içindeyiz. Elbette insanları sadece severiz. İnsanlardan nefret edemeyiz. Elbette insanlara İslam'ın 5 şartından ibaret bir İslam'ın yetersiz olduğunu, Kur'an-ı Kerim'e uymadığını, 6. ve 7. safhalarında mevcut olduğunu, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, anlatmakla vazifeli kılındık. Sevgili kardeşlerim, neden insanları sevmek varken, onları mutlu ederek, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını bizim de yaşamamız mümkünken, neden insanlara karşı anlayışlı davranmıyor birçok insan? Neden insanlar birbirine can düşmanı bile olabiliyorlar, birbirlerini öldürüyorlar? Bunların hepsi Allah'tan uzaklaşmanın tabii neticeleri. Biz Allah'a sonsuz hamd ve şükredenlerdeniz. Bize bu devrin imamlığını nasip kıldığı için huzur namazının imamıyız. Allah Teala'nın bize şu dünyada sonsuz mutluluklar nasip kıldığı için ona ne kadar hamd etsek şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Hepiniz kalbimizdesiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepiniz için dua ediyoruz inşallah.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Ya Rabbel alemin er rahmanir rahim maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah ile beraber misiniz? O sizinle beraberse size de her şey çok güzel geliyordur muhakkak. Unutmayın, her huzursuzluğunuz, her sıkıntınız, her mutsuzluğunu teşkil eden amil, faktör, hepsi nefsinizin afetleri sebebiyledir. Nefsinizde afetler var. O afetleri yok etmedikçe huzura kavuşamazsınız. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes başlangıçta mutlaka birkaç aylık bir huzur ve mutluluk devresi geçirir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutluluğu yaşamaya başlar. Ama nefsinin afetleri tezkiye olmamıştır. Evet, olmamıştır. Ama Allah Teala onu özel bir koruma altına almıştır. Ona mutlulukları yaşatmaya başlamıştır. Nefsinin afetlerinin yerinde olmasına, aynen yerinde durmasına rağmen kişi mutludur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın temel emrini yerine getirmiştir. Küfürden kurtulmuştur. Dalaletten kurtulmuştur. Fıstan kurtulmuştur. Allah'ın cennetine hak kazanmıştır. Hidayet ehli olmuştur. Tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Tağutun dostu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu olmuştur. Öyleyse her şey en güzel standartlarda cereyan ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Her güzel şey sizin için sevgili kardeşlerim. Allah Teala her şeyi sizin mutluluğunuz için dizayn etmiş ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an sizi birinci katın cennetin sahibi kılmış Allah Teala. Bütün insanlar için, İnsan olarak yaratılan herkes için Allah'a ulaşmayı dilemek böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayn bir mutluluk kaynağı olmalı değil mi? Hiçbir şey yapmayacak kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ondan sonra yapılması lazım gelen ne varsa Allah yapacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Her şey öylesine güzel ki. Bu muhteşem güzellik içerisinde insanların seçimi sadece akla karadan birini seçmek kadar basit ve kolay. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizi cehennemden kurtaracak olan şey budur. Şu dünya saadetinin en az yarısını size sağlayabilecek olan şey sadece budur. Bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte birçok mutsuz insan şu anda beni dinliyorsunuz. Ve tabii inanmıyorsunuz. Bu kadar basit mi? Bu kadar kolay olabilir mi diye düşünüyorsunuz. Öyle değil mi? Evet, mesela siz öyle düşünüyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim ve şu hani şu dünyada benden daha mutsuz insan mı var diyen siz, sevgili kardeşim, öyleyse neden denemiyorsunuz? Halep oradayız, arşim burada. Dileyecek olan da sizsiniz. Bir takım kişiler bize telefon ediyorlar, mesaj bırakıyorlar bilgisayarımıza. Diyorlar ki yahu biz Allah'a ulaşmayı diledik de hiçbir değişiklik olmadı bizde. Acaba senin söylediklerinde bir yanlışlık olmasın? Biz de diyoruz ki hayır, siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Buradan dileyeceksiniz, kalbinizden. Kalbinizden bir talebin Allah'a gittiğini hissedeceksiniz. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ulaşmayı diliyorum. Şu bana emanet olarak verdiğin ruh var ya, onu sana, emanetini sana iade etmek, sana ulaştırmak, senin temel emrini mutlaka yerine getirmek istiyorum. Biliyorum ki bu benim üzerime farzdır. Sen bunu üzerime 12 defa farz kılmışsın. Sana yönelmeyi, ruhumu sana ulaştırmayı, bir kısım ayetlerinde sana yönelmeyi, ki bunun sonu mutlaka Allah'a ulaşmaktır. Çünkü Allah Teala kim Allah'a yönelirse onu kendisine mutlaka ulaştıracaktır. Nereden biliyoruz? İşte ayet-i kerime, Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yunib. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından yok, affedersiniz. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Seçtiklerinden yönelenleri. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ey sevgili kardeşlerim, hala duruyor musunuz? Sorabilir miyim? Daha kolay ne var ki? Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir dileğinizle sizi cehennemden kurtarmaya hazır. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ne olursunuz? Bir kere Allah'a inandığınız kesindir. Allah'a inanmasanız Allah'a ulaşmayı dileyemezsiniz. Bir. İki, Allah'a dünya hayatında ulaşmanın farz olduğuna da inandınız. Tam 12 ayetle Allah üzerimize farz kılmış. Bu ayetlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen zatine ulaşır. İkinci kısmı Allah'a ulaşmaktır. Ruhu teslim etmektir. Üçüncü kısmı fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi içerir. Ama hepsi de bir tek şeyle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Allah'a ulaşmayı dilemek.
Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Ey mutsuz kardeşlerim, ey mutsuz insanlar, henüz aramızda değilsiniz. Ama mutsuzluğunuzun sebebini sakın başkalarında aramayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. O zaman kendi kendinizi ömür boyu mutsuzluğa mahkum ettiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Cehenneme de mahkum ettiniz. Ama ben kimseye bir fenalık etmiyorum ki Allah Teala beni neden cehenneme atsın mı diyorsunuz? Allah Teala diyor ki, bana ulaşmayı dilemiyorsanız, böyle bir talebiniz yoksa, amelleriniz güme gider diyor. Amelleriniz heba olur diyor Arapça tabiriyle. Habitat amalühüm, onların amelleri heba olmuştur diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın fonksiyonu ne? Bakın Kehf 35'te, Kehf suresi 105'te, 103, 104, 105'te Allah Teala diyor ki, size amellerinizi hasara uğratan şeyi söyleyeyim mi? Amellerin hasara uğraması kişinin hüsranda olmasını ifade eder. Kimdir o insanlar? Onlar amelleri, bir defa mutlaka günahları sevaplarından fazla olanlar, diğer taraftan da amelleri heba olanlar. Onlar ki diyor Allah Teala, onlar yaptıklarının doğru olduğunu zannediyorlardı. Yaptıklarının en güzel olduğunu zannediyorlardı. Ne yapıyorlarmış adamlar? 5 vakit namaz kılıyorlarmış. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlarmış. Namaz kılıyorlarmış, oruç tutuyorlarmış, zekat veriyorlarmış, hacca gidiyorlarmış. Kelime-i şehadet getiriyorlarmış. Ve diyorlarmış ki, İslam'ın şartı 5'tir. İslam'da teslim olmak demektir Allah-u Teala'ya. Biz bu 5 şartı yerine getiririz ve Allah'a teslim oluruz. Bitti. Bu kadar. Peki biz onlara sormaz mıyız? Tamam, namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gidiyorsunuz, kelime-i şehadet getiriyorsunuz. Hay Allah razı olsun, hepsi de farz. İyi de Allah'a teslim olduk diyorsunuz. Neyinizi teslim ettiniz Allah'a, söyleyebilir misiniz? 4 tane teslimi gerçekleştirmeniz lazım. Ruhunuzu teslim edeceksiniz. 1, fizik vücudunuzu ve içinizi teslim edeceksiniz. 2, nefsinizi teslim edeceksiniz. 3, iradenizi teslim edeceksiniz. 4, siz hangisini teslim, hangisini Allah'a teslim ettiniz kuzum? Aa, benim sevgili kuzucuklarım, kendinizi boşuna hüsranda bırakıyorsunuz. İşte diyor ki Allah Teala, onlar ki diyor Allah'a mülaki olmayı ve ayetlerimizi inkar ettiler diyor. Allah'a mülaki olmayı ve ayetlerimizi inkar ettiler. Onların diyor amelleri boşa gitti diyor. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Sadece iki türlü insan yapar, yaşar. Sevapları günahlarından fazla olanlar, günahları sevaplarından fazla olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların amelleri hesaba katılmaz. Amelleri heba olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala söylemiyor mu? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Söylüyor.
işte bakın Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde Allah'ın ifadesi nasıl? اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا Onlar ki bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Şu dünyadaki ilim seviyeleri ne olursa olsun, hangi seviyede bir öğretim diplomasının sahibi olursa olsunlar, dünya üzerinde hangi konuda görev yapıyor olmakta iseler olsunlar, yani profesör olmak, ordinarius profesör olmak neticeyi değiştirmiyor sevgili kardeşlerim. Netice değişmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen insan ilk adımı atamamıştır. Gideceği yer cehennemdir. Nereden biliyoruz cehennem olduğunu? Allah Teala dedi ki onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ülâike mevâhimün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Kabahatleri mi? Tek bir kabahatleri var. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar yanlış tatbikatta, ne kadar yanlış bir öğreti bütün İslam alemine, bütün Hristiyan alemine, bütün Yahudi alemine kabul ettirilmiş iblis tarafından. Herkes kainatın tek dinini unutmuş. Dikkat edin, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'den sonra yaşadılar. Ve Hazreti İbrahim'in dini Hanif dini adını alır. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen Hanif'sin diyor. Hanif olarak ve Çin'i ikame et, ayakta tut. Hanif olarak. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları, yani sen de dahil bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Sen de Hanif fıtratıyla yaratıldın. Yetmez, o dini yaşamak standartlarına ulaştın. Sen Hanif'sin. Hanif olarak kendini ve çini, dine ikame et. O Hanif dini ki, o kayyum olan dindir diyor. İşte kayyum olan din budur. Yani ezeli ve ebedi din. Öyleyse Hazreti İbrahim Hazreti Adem'in dinini yaşıyordu. Hazreti Nuh'un dinini yaşıyordu. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Ondan evvel Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa, sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Hazreti İbrahim'den sonra gelen üç peygamberin üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Ondan evvel gelen Adem Aleyhisselam'la birlikte bütün peygamberler de Hanif dinini yaşadılar. Kainatın tek bir dini oldu ve bu dinin temeli
Allah'a ruhu ulaştırıp teslim etmektir. Bunun da başlangıcı ve kurtuluşa ulaştırıcı faktörü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir dilek, buyurun, Allah'ın cenneti sizin. Hayır, hayır, şaka etmiyoruz. Son derecede ciddi size Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz, farkında değil misiniz? Ha benim sevgili kardeşlerim, Allah'a yaklaşmak, Allah'ın kulu olmak, Allah'ın sevgilisi olmak, dostu olmak, Allah'ın cennetine gitmek bu kadar kolayken, hem de üçüncü kat cennete kadar Allah garanti veriyor. Kime? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen herkese. Hesabı toptan görmüş. Kim diyor arkadaş bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım. Yeter mi? Hayır, yetmez diyor. Bana ulaşmayı dileyen birinci kat cennetin mutlaka sahibi olur. Ama diyor ben ona sadece bu kadar garanti vermiyorum ki diyor. Onu kendime ulaştırmanın da garantisini veriyorum diyor. Onun ruhunu bana ulaştırmanın da garantisini veriyorum diyor. Ben diyor insanlara 12 defa farz kıldım Allah'a ulaşmayı dilemeyi, ruhu Allah'a ulaştırmayı, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi. 12 farzın bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyi, bir kısmı ruhu Allah'a ulaştırmayı, bir kısmı da ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslimi içeriyor. Ne diyorsunuz? Diyorum ki, hayır yanlış anlamıyorsunuz. Diyorum ki, Allah garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştıracağını ve onları Allah'a ermiş evliyası kılacağını garanti ediyor. Herkes için geçerli sözüm. Kim olursanız olun, insan mısınız? Mutlaka bunu gerçekleştirir Allah Teala. Eğer cin olsaydınız, o zaman da nefsinizin tezkiyesini ve tasfiyesini emredecekti Allah Teala. Gene aynı noktalara ulaşacaksınız nefs açısından. İnsanlar da nefs taşıyor, cinler de. Onlar için de nefs tezkiyesi ve tasfiyesi söz konusu. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsiniz ne oluyor? Tezkiye oluyor. İşte Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Diyor ki Allah Teala kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü ezelde Allah Teala'ya söz vermiş nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine göre. Tezkiyeden bahsediyor Allah Teala. Yani nefsin kalbinin %51 nurla kaplanması. Başlangıçta kapkaranlık olan, %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbini %51 afetlerden kurtarmak, fazıllarla %49 donatmak, %2 de rahmet nuruyla donatmak. Fazıllar da nurdur, rahmet de nurdur. Kalbinizin o kapkara, korkunç karanlık olan kalbinizin bütün karanlığının yarıdan fazlasını yok etmeyi garanti etmiştir. Peki bu size ne sağlar? Bu size aynı zamanda ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasını da sağlar. Hani ermiş derler ya, erenler derler, erenlerin yolundan diye kitaplar yazılmıştır. İşte o erenler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar, erenler, nereye erenler? Allah'a erenler, o büyük mutluluğu yaşamış olanlar. Size elinizi uzatıp da tutabileceğiniz kadar yakın bir şey erenlerden olmak. Sevgili kardeşlerim, çok büyük bir kısmınıza Allah'ın eren evliyası olmak, Allah'a ruhunu ulaştırmış bir evliya olmak adeta mümkün olmayan bir şey gibi görünür. Evliya mı derler?
Oho, bundan yüzyıllarca evvel evliyalar varmış. İşte o Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli,

teslim olmuşlar. Sonra da ruhları Allah'a ulaşmış hepsinin. Allah'a ruhlarını ulaştıran ermiş evliyalar olmuşlar. Evliya kelimesi veli kelimesinin çoğulu. Veli dost demek, evliya da dostlar demek. Ama Türkçe'ye tekil olarak girmiş. Ne diyoruz? Diyoruz Ahmet Yesevi Hazretleri mi? O evliyadır diyoruz. Evliyadandır dememiz lazım ama evliyadır diyoruz. Öyle geçmiş dilimize. Sevgili kardeşlerim, gelin bir de buradan bakın. Her şey o kadar güzel ki. Ah, bir anlatabilsem sevgili kardeşlerim, kelimelere sığmıyor ki. Anlatmakta kelimeler yetersiz. Ruhunuz Allah'ın size verdiği bir emanettir. Diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi ve ona işitme, görme, duymanın neticesi olan idrak hassasını, fuat verdik diyor Allah Teala. Efidet, fuatler, hassalar, işitme, görme ve idrak etme hassaları. Tek başına idrak etmekse fıkıh. Fıkhın vücudunuzdaki yerleşim merkezi kalbinizdir. Manevi kalbiniz. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için hazırladık. Cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır. Ama o kalple fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onların gözleri vardır. Ama o gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla idrak edemezler. İşitemezler, affedersiniz. İdrak, kalbe ait bir müessese. İşitemezler diyor. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh edemezler, idrak edemezler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, onlardan daha çok dalalettedirler diyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. Allah'ın ayetlerinden haberleri olmayan zavallılardır diyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlar dalalettedir. Neden hayvanlardan daha çok dalalettedir diyor? Neden diyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hayvanlar, kuşlar, bütün yarattığım canlılar Rablerini bilirler diyor. Ve ona ibadet ederler diyor. Kuşlar mı? Allah'a ibadet ediyorlar. Koyunlar mı? Atlar mı? Köpekler mi? Kurtlar mı? Ayılar mı? Bütün hayvanlar sevgili kardeşlerim. Hepsinin Allah'a ibadet ettiklerini söylüyor Allah Teala. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onlar da cemiyet hayatı yaşıyorlar diyor Allah Teala. Hepsinin de bir başkanı mutlaka vardır diyor. Eğer onlar bir topluluksa mutlaka bir başkanları vardır diyor. Onun emrine itaat ederler diyor. Ne diyor, ne diyor? Bize ibadet ederler diyor. Hayvanlar bize ibadet ederler diyor Allah Teala.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç unutmayın, Allah Teala sizi sizin tahmininizden çok daha fazla seviyor. Gene unutmayın ki sizin cehenneme gitmenizi de istemez asla. Şu dünyada mutsuz olmanızı da asla istemez. Ve onun için indirmiş bütün mukaddes kitapları. Tevrat'ta, ondan evvel indirilen bütün mukaddes kitaplarda, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de insanları sadece mutluluğa çağıran bir hidayet rehberidir. Hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ruhu ve çi, yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi mümkün kılan bir bütündür. 28 basamaktan ibarettir. 28 basamağın hepsi Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı yer almış. 4 tane 7 basamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri sadece mutlu kılmak isteyen bir Rabbimiz var. Hiç kimsenin cehenneme gitmesini istemez. Eğer Allah Teala bir tek dileğinizle ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı sadece dilemenizle sizi cennetine mutlaka alacaksa, söyler misiniz bana, Allah'a ulaşmayı dilemeyen sevgili kardeşlerim, Allah sizin için daha ne yapmalıydı? Bundan daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Neden İslam'da niyet amelden üstündür diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hala anlamıyor musunuz? Bütün söylediklerimiz sadece sizin mutluluğunuz için Allah-u Teala'nın o Kur'an-ı Kerim'e yerleştirdiği her şeydir. Her şey sizin için yaratıldı. Bütün kainat. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Sadece ve sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Yani bu konunun ne kadar ciddi olduğunu ifade edildiğinde bir misal vermek istiyorum. İki tane insanı karşılaştıralım şimdi sizinle. Birisi 80 yaşında rahmetli olmuş. 15 yaşında da sorumluluğunu idrak etmiş. İslam'ın 5 şartını da yerine getirmeye başlamış. 80 yaşında da ölmüş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Nereye gidecek dersiniz sevgili kardeşlerim bu insan? Birçoklarınızın zannettiğinin aksine cennete giremeyecek. Ne yazık ki gideceği yer cehennem. Sadece Kur'an'ı bilmediği için, Kur'an öğretisi ona öğretilmediği için. Kur'an'daki temel faktörden haberdar olmadığı için gideceği yer cehennem. Ama bu işledikleri ameller cennetlik amel değil mi? Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu söylüyor. İnsanlar vardır diyor. Cennetlik amel işlerler ama cehenneme girerler. İnsanlar vardır diyor. Cehennemlik amel işlerler ama cennete girerler. Bilmece gibi değil mi? Ama ne kadar basit aslında bilmecenin cevabı. Allah-u Teala'nın indinde insanlar ikiye ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, cennetlikler. İkinci adamı misal verelim.
Allah'a ulaşmayı dilemiş. Üstelik de 50 sene yaşadıktan sonra aklı başına gelmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş ama dedikten sonra da ertesi gün ölmüş bu adam. O güne kadar hiç amel yapmamış. Karanfil. Ondan evvel hiç ameli yok adamın. Aklı başına gelmiş, ertesi gün amellere başlayacak. Allah'a ulaşmayı dilemiş, kararlı ama ecel gelmiş, almış. Emanetini Allah almış. Bu insan ömrü boyunca hiç ibadet etmediğine göre gideceği yer mutlaka cehennemdir diyecek tabii çoğunuz. Özellikle din konusunda alim olanlar, bunun tartışması olmaz, konuşulması bile günahtır derler. Aslında sevgili kardeşlerim, ne yazık ki o 65 yıl ibadet eden adamın kurtuluşu mümkün değil. Ama bu bizim zavallı hiç hayatında Allah'tan haberdar değil. Ama ölmedi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ona söylemişler. O da yürekten Allah'a ulaşmayı dilemiş. Diler dilemez Allah Teala o talebi işitir, bilir ve görür. Çünkü kalbinize bakar. Allah'ın sevgili kardeşlerim, tek baktığı yer kalbinizdir. Her zaman kalbinize bakar. Ve kalbinizde o talep yeşerecek mi? O talebin sahibi olacak mısınız? Yani Allah'a ulaşmayı dileyecek misiniz? Allah'ın muradı bunu görmektir. Gördüğü anda derhal üzerinizde rahim esmasıyla tecelli eder. Derhal 7 tane furkan vererek görmeyen, işitmeyen ve idrak etmeyen sizleri gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete ulaştırır. Sevgili kardeşlerim,

Ama biz görüyoruz, kulağımız da işitiyor hamdolsun ve idrakte ettiğimizi düşünüyoruz diye mi düşünüyorsunuz? Yanlış. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz görmüyorsunuz. Gördüğünüzü zannediyorsunuz. İşitmiyorsunuz. İşittiğinizi zannediyorsunuz. İdrak etmiyorsunuz. Ettiğinizi zannediyorsunuz. Ve gideceğiniz yer cehennemdir. Kurtuluşunuz yok. Bilmiyorum ki sevgili kardeşlerim, size daha nasıl anlatmak lazım Allah'ın kadar kolayca sizi kurtaracağını, sizi ne kadar sevdiğini, bizim de sizi ne kadar sevdiğimizi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizlerle bizim aramızda sadece sevgi oluşabilir. İnsanlar mı var? Bize kötülük etmek isteyen, bizi sizin gözlerinizde küçültmek isteyen insanlar mı? Var. Hep olacaklar onlar. Ama biz onlara kin duymayız. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları sadece kendilerini zarara sokar. Bize yapılan her saldırı, onun sahibi kim olursa olsun, Allah katında onu Allah'ın lanetine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bu yol bize olan düşmanlığın seviyesi ölüme kadar götüren bir işaret taşır. Allah'ın huzurunda size diyoruz ki biz Allah'tan hiç kimsenin cezalandırılmasını istemedik. Ama Allah Teala cezalandırıyor. İkinci Murat zamanında Bursa'daki kapalı çarşıda bir berber dükkanı. İkinci Murat zamanında oluyor olay. O zaman da Allah Teala'nın dervişleri, yani tasavvuf erbabı, başlarını 0 numarayla ustura ile kazıtırlarmış. Onlardan bir tanesi de berberde, bir beyoğlu geliyor berbere, atını bağlıyor berberin önündeki bağlanma noktasına. İçeri giriyor çalımla bizim o tıraş olmakta olan evliyanın çıplak kafasına şöyle bir fiske atıyor ve diyor kabak oldu mu diyor. Ondan sonra hadi kalk bakalım oradan diyor. Ben oturacağım. Bizimki derhal hay hay diyor buyurun. Kalkıyor yerinden ve de yerini ona terk ediyor ve berbere emir veriyor. Bir de oraya berberin hak edeceğinden 5-10 misli fazla para bırakıyor. Ve kendisini tıraş etmesini emrediyor berbere. Babası tanınmış bir bey. Berber onu tıraş ediyor. Tıraşı bittikten sonra herkesi alaylı alaylı süzerek dışarı çıkıyor bu delikanlı. Atını atlayıp yola çıkıyor. Ama daha çıkarken ayağı özengiye takılmış ve düşmüş attan. Ayağı da özengiye takılı. Gemi ağzıya alan at koşarak gittikçe sağa sola devamlı başını çarpıyor bu delikanlının. Ve delikanlı ölüyor. Orada berberde sıra bekleyenlerden birisi demiş ki bir fiskeye bir ölüm. Bu ağır bir ceza olmadı mı? O Allah'ın evliyası da demiş ki eğer demiş kabağa sorsaydınız demiş böyle bir şey asla olmazdı demiş. Ama demiş kabağın sahibi diyor demiş. Affetmiyor. Affeder ya da etmez. Allah'ın dizaynı bu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun.
Ne yani biz Allah'ın düşmanı mıyız diyeceksiniz. Hayır, sadece dostu değilsiniz. Unutmayın, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun, yani insan ve cin şeytanların dostudur. Hangisini tercih edersiniz sevgili kardeşlerim? Evvela ciddi mi söylüyoruz? Tabii. Bakınız Allah Teala ne diyor Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde, Allahu veliyyullezine amenu. Allah amenu olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur sadece. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani onlar nefs tezkiyesi yaparlar. Kapkaranlık olan, zulmet içinde olan kalpleri adım adım aydınlanır. Yarıya kadarı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. %51 nur Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Zulmetten nura Allah çıkartıyor onları. Eğer yollarına, zikirlerini artan bir tempoda devam ederlerse, o zaman Allah-u Teala onların kalplerini tamamen nura ulaştırıyor. Sadece ruhlarını teslim almakla kalmıyor. Fizik vücutlarında, nefslerini de, iradelerini de Allah teslim alıyor onların. Bütün bunları yapan Allah. Hiç kimse kendi kendine Allah'ın evliyası olamaz. Her adımda yardım, Allah'ın yardımı. Evvela şunu bilelim, bütün insanlar kördürler, sağırdırlar, bedilsizdirler. Biz Allah'a ulaşmıyoruz, ulaşmayı dilemedik, tamam. Böyle bir şeyin kavramı farkında bile değildik, bize öğretmediler. O da tamam sevgili kardeşlerim, haklısınız. Size bunları öğretmesi lazım gelenler de bilmiyor. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de size bunları söyleyemeyecektik. Kurtuluşunuza sebebiyet vermemiz mümkün olmayacaktı. Biz de sizin gibi naçiz bir insanız netice itibariyle. Ama Allah Teala bize bunları öğretti. Yetmez, öğrettiklerini sizlere de öğrenmemizi, öğretmemizi emretti. Sizinle beraber o dinlerini bilmeyen bütün din öğreticilerine de öğretmemizi emretti. Düne kadar onlar bizim Allah-u Teala tarafından öğretilmediğimizi düşünüyorlardı. Ama onlara 12 grup halinde 3 ihtar gönderdik. Allah'ın bize öğrettiklerini onlara Kur'an ayet kerimeleriyle ispat ettiğimiz zaman ayakları suya erdi o kardeşlerimizin. Biz sadece sizlerin değil sevgili kardeşlerim, onların da dostuyuz. Ama bugüne kadar o gönderdiğimiz ihtarların hiçbirisine bu gönderdiğiniz ihtarın şurası yanlıştır diye bir işaret göndermeye kimse cesaret edemedi. Çünkü bir tane Kur'an-ı Kerim var söz konusu olan, tek bir Kur'an-ı Kerim. Ve onun üzerinde konuşuyoruz. Öğretinin ilahi olduğu konusunda aklı başında olan bütün din adamları şu anda aynı şeyi düşünüyor. Ve olay daha bitmemiştir. Hidayet konusundaki ihtar bundan sonra gelecek. O zaman da bitmeyecek. Başka ihtarlar birbirini takip edecek. Ta ki Kur'an'ın temel hükümleri herkes tarafından öğrenilsin. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımızın hepsi Kur'an'dan. Kur'an bir bütündür. Dinin bütünü Kur'an'dır. Ama iblis nasıl Tevrat'ı insanları unutturmayı başardıysa, Yahudi alemi bugün bu yüzden mutsuz ve huzursuzsa, nasıl Hristiyanlığa İncil'i unutturduysa iblis, ne Yahudilerin büyük kısmında, ne Hristiyanların büyük kısmında artık Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmak diye bir kavram kalmamış. O manastırlarda yaşayan insanlar, onlar keşişler, onlar yaşıyorlar dinlerini sadece. Onlardan, burada Amerika'da çok insan tanıdık, Hristiyanlar ama
bizimle beraber bizim gibi namaz kılıyorlar. Bizim gibi zikir yapıyorlar. Bizim hayatımızı yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve sırayla ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a ulaştırıyorlar. Sayıları mı? Sayıları çok değil ne yazık ki. Her toplumun içinde sayılar hep %10'un altında. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aklı başında olan herkese hitap ediyorum. Allah asla sizin mutsuz olmanızı istemez. Bu Allah'ı üzer. Allah neyinizle sevinir bilir misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemenizle, Allah'ın hoşuna giden bir davranış biçiminin içine girdiniz demektir. Cehennemden kurtuluşunuza da imzayı bastınız demektir. Ne oldu? O noktada amen oldunuz. Amen olduğunuz için Allah sizin dostunuz oldu. Peki Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi orada bitiyor mu? Allahü veliyyüllezine amenu yürücüm mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Bitmiyor. Vellezine keferu evliyahümü tagute yürücünehum mine nuri ile zulümati. İşte müminlerden bahsetti Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren mümindir. Ondan evvel Allah'a inanıyordu ama mümin sayılmıyordu Allah'ın gözünde. O kafirlere gelince, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese gelince, onlar diyor Allah Teala, o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdırlar. Onlar da zulmetten nura ulaştırılırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların zulmetten nura ulaştırılmaları, Allah Teala tarafından yapılıyor. Allah onların dostu. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kişi böylece Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırılıyor. Şeytan ondan sonra o kişiye musallat oluyor. Allah'ın koruyucu kalkanı kalktığı için. Ve bakıyorsunuz kişi zikirlerini adım adım azaltmaya başlıyor. İbadetlerden soğumaya başlıyor. Ve adım adım iblise doğru, İblis onu yönlendiriyor. İşte onların da kalpleri %51 nurla bezenen kalplerindeki nurlar adım adım yok olmaya başlarlar. Sevgili kardeşlerim, ve hidayetten düşer bu insanlar. Bu işi bir defa daha tekrarlayabilirler. Evvelce onlar fıskaydılar. Allah onları hidayete erdirdi. Hidayetten düşünce ikinci fıska düştüler. Tekrar hidayete erebilirler, Allah'a ulaşmayı dileyebilirler. Tekrar ruhlarını Allah'a ulaştırabilirler. Ama ondan sonra bir defa da fıska düşerlerse, o zaman Allah Teala onların kalplerini tab ediyor. Bir daha açılmayacak şekilde mühürlüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu kadar kolay, bu kadar basit Allah'ın cennetine girebilmeniz, Allah'ın ermiş evliyası olabilmeniz. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Koşun! Eni bütün göklerle bütün yerleri kaplayacak olan arzı, sahası, bütün göklerde ve bütün yerlerde bulunan o cennete koşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Cennet ehli olun. Dünya saadetinin sahibi olun. Kucak dolusu sevgilerle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir mutluluk konuşması daha burada tamamlanıyor. Unutmayın, biz sizin için yaşıyoruz. Size bu mutlulukları ulaştırmak için. Hayatta kaldığımız sürece hayatımızı buna hasrettik sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve bizim size olan sevgimizin milyonlarca katı da Allah-u Teala'nın size karşı olan sevgisidir. Sizden vazgeçmez. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyip ondan vazgeçmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha kalplerimizi ısıtmak üzere. Ne zaman Allah'tan bahsedilirse, kalpler Allah'ın sohbetiyle ısınır, yumuşar, ferahlanır. Kalp Allah'ın insan vücudundaki temsilcisidir. Sevgili kardeşlerim, kalbimiz hayati önemi taşıyan en hayati uzuvdur. Çünkü kalp damarlarda dolaşıp da kirlenen kanın neticede mutlaka ulaşacağı ve kalbin basıncıyla bütün vücuda temizlendikten sonra yayılacağı bir dizayn. Kirlenen kan bir baskıyla kalbe alınıyor, temizleniyor, gene bir baskıyla vücuda enjekte ediliyor, vücuda dağılıyor. En ince damarlara kadar kan vücudunuzda hareket halindedir. Bu kesintisiz bir harekettir. Hareket dursa ölüm olur. Sevgili kardeşlerim, kalp fizik açısından insan sağlığı cephesinde son derece önemli bir müessesedir. Devamlı olarak vücuttaki kirlenmiş kanı çeken, toplayan ve kalbe ulaştıran, kalpte o kan temizlendikten sonra akciğerlerde kan temizlendikten sonra tekrar bütün vücuda dağılmasını temin eden eme basma tulumba görevini kalp yapar. Bu fizik standartlarda bir olgudur. Ama hayati olduğu hiç kimse tarafından inkar edilemez. Sevgili kardeşlerim, önemli olan kalbin manevi cephesi. Kalp, Allah ile olan ilişkilerin merkezini teşkil eder. Kalp insan vücudunda Allah'la olan ilişkileri düzenleyen en müstesna müessesedir. Bir fizik standartlarda hayati organ olan kalp, manevi standartlarda da gene her şeyin başında gelir. Allah ile olan ilişkilerimiz bütün insanlar için son derece önemlidir. Allah ister ki herkes mutlu olsun. Allah ister ki bütün insanlar el ele, gönül gönüle bir sevgi yumağı içinde yaşasınlar. Onun içinde haşrolsunlar. Sevgi dolu olsunlar. Birbirlerini sevsinler, incitmesinler. Ve herkes başkasını, etrafındaki insanları mutlu etmek için yaşasın. İşte Allah'ın bütün insanlardan talebi budur. Ama ne görüyoruz? Bırakınız insanların birbirini mutlu etmesini, sanki herkes birbirini mutsuz etmek ister gibi bir davranış biçimi içerisinde. Kendi menfaatini koruyacak diye başkalarınınkinin adaletsizliğe uğramasına rağmen
haleldar olmasına insanların bir kısmı rıza gösteriyorlar. Sevgili kardeşlerim,